0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
2: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
1: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.

0: Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.

0: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun.
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

0: فأسكنناه في الأرض فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.
1: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: الأولين.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.

0: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُونَ

0: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın be.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنِعْبُدُوا

0: الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, o size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
0: قال رب انصرني بما كذبون.
1: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
0: قال عما قليل ليصبحن نادمين.
1: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
0: فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
0: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.

0: فكذبوهما فكانوا من المهلكين.
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.

Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.

Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.''

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: tun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.
0: Efelem yed

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehu munkirun.
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: Em yekuluna bihi cinne bel ca'ahum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ

0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı gökler de yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.

0: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
0: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: Bel kâlû mithle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ
0: Onlar bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.

0: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
1: Alimil gaybi ve şehadeti fe teala amma yuşrikun.
0: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: Kul Rabbi imma turiyenni ma yu'adun. Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
0: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der.
0: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

Müminler de şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.

0: زيادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَعُ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينٌ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءُ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمْ

Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.

0: في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
0: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.

0: شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُب۪ينٌ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمْ

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı, haliniz ne olurdu?

0: إن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا

0: يصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun.
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: ربكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
1: Allahu nurus semawati vel ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب

0: يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

0: فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
1: İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: قد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا

0: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِي الْأَبَصَارُ
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء

0: بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
1: Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.

0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.

0: إليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.

0: ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: معروفة إن الله خبير بما تعملون.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: قُلْ

0: تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen

Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa labisal masir.
0: Ey Muhammed, sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ

0: طيبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.''

0: بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

0: عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: zulmen ve zura.
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.

0: ve asila.
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor dediler.
0: Kul enzelehu allazi ya'lemus sirra fis semawati vel ard. İnnehu kana gafuran rahima.
1: Ey Muhammed, de ki onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed, bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: kusura.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: La tad'u'l yevme thuburan vahiden ve da'u thuburan kathira.
0: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةٌ

0: ve mesira.
1: Ey Muhammed, de ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: mes'ûlâ.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.

0: متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaka giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.

0: إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruh. Subhanedil.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: Özel FM.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Özel FM 103.2.
1: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.

Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım bizi cehennemden koru. Allah'ım bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım, bizi seni görmüşçesine senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi Nebi'in ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et.

0: isteklerimizde bizi hüsrana uğratma, amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür, şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle, ayıplarımızı ört, üzüntülerimizi gider, bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt, kalplerimizi birleştir, amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et, kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan, naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsva etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmaha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فإن

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize.
3: Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bugün de onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacaklar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2

0: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 7.
10: 7.
9: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
8: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
11: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
12: Bölüm 1. İyi niyet ve samimiyet. Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün içtenlikleriyle yalnız ona iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve zekat vermeleri, mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştu. İşte dosdoğru din de budur. Beyyine 5. Fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Fakat ona ulaşan yalnızca sizin iyi niyet ve samimiyetinizdir. İşte bu amaçla onları sizin yararınıza sunuyoruz ki onun sizi doğru yola iletmesine karşılık onun şanını yüceltip tekbir getiresiniz diye. Ey Muhammed! Öyleyse güzel davrananları müjdele. Hac 37. De ki, kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Zira O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ali İmran 29. Hadis 1. Müminlerin devlet reisi Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse, onun hicreti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse, hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. Hadis 2. Müminlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe, Allah ondan razı olsun, ya Resulallah, onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Hadis 3. Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın. Hadis 4. Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük Savaşı'ndan döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur. Hadis 5. Ebu Yezid Ma'an İbni Yezid İbni Ahnes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre ki bu kimse, babası ve dedesi hepsi sahabidirler, şöyle demiştir: babam Yezid sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam, yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek durumu ona arz ettim. Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular: Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey Ma'an, aldığın para da senindir.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eşse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Unutulmamanın yolu. Cenab-ı Hak insanı yaratırken dünyasını mamur ve ukbasını mesud etsin diye onu maddi ve manevi pek çok duygulara sahip olarak yaratmıştır. İşte bu duygulardan birisi de insanın ruhuna konulan fani ve geçici olmaya kesinlikle razı olmama, diğer bir ifadeyle ebediyete aşık olma ve ebediyeti arzulama duygusudur. Bu duygu az veya çok herkesin ruhunda vardır. Niyazi Mısri'nin bu hususla ilgili olarak çok güzel bir sözü vardır. Dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber. Yani gönlümüz bu dünyada sürekli olarak kalmak istiyor. Ama Cenab-ı Hak bizim bu fani alemden başka ve ebedi bir aleme gidici olduğumuzu hükme bağlamış ve şu kainattaki sabit hakikatler de bizim burada geçici olduğumuzu ve her halükarda bu dünyadan başka bir aleme gideceğimizi haykırıyor. Buysa öyle devasız ve tedavisi mümkün olmayan bir derttir ki pek çok dertlere Allah'ın izniyle derman bulan ve onları tedavi eden Hazreti Lokman bile ölüm derdine çare bulmaktan habersizdir ve bu derde bir türlü çare bulamamıştır. Çare bulsaydı, başta kendisinin de müptela olduğu fani olma derdine bir çare bulurdu. Böylece başta kendisi ölmekten kurtulur ve bu dünyada sürekli olarak yaşayacağı sonsuz bir hayata kavuşurdu. Peki, bu dünyadan er veya geç gidici olduğumuz kesin olan ve bu itibarla da çaresiz ve acıklı bir durumda bulunan bizler, burada ebedi olarak kalmayı ve sürekli olarak hatırlanmayı isteyen gönlümüzü tatmin ve teskin etmek için ne yapmalı ve hangi çarelere başvurmalıyız? Hem bu takdirde ebediyetten başkasıyla asla doyma bilmeyen, yani ebediyete aşık olan içimizdeki bu duygunun dünya itibariyle veriliş hikmeti ne olsa gerektir. Bunun elbette ki bir kısım hikmetleri vardır. Çünkü Allah boş bir iş yapmaz. İşte o hikmetlerden birisi şudur. Bu duygu bize şu dünyada kıyamete kadar maddi varlığımızla yaşamamız mümkün olmasa bile manevi olarak yaşamaya, yani geriye kalıcı eserler bırakmak suretiyle bunu sağlamaya ve arkadan gelenlerin zihinlerinde ve onların hayırlı dualarında yaşamaya çalışmamız için, ayrıca ahiret aleminde çok sıkıştığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda rahmet ve şefkatle hatırlanmanın ve ebediyen unutulmamanın ve o dehşetli günde elimizden tutulmasının bazı çarelerine başvurmamız için ve böylece de çok dikkatli ve verimli bir hayat yaşamamız için verilmiştir. İşte sürekli olarak hatırlanmanın ve asla unutulmamanın yollarından üç tanesi de şunlardır. Birinci yol, Yüce Allah'ı unutmamak ve onu her şeye tercih etmek. Baki olan Yüce Allah'ı unutmamak ve onu her şeye tercih etmek demek, onunla olan irtibatı sürekli olarak canlı tutmak ve canlı bir şekilde devam ettirmek, doğrudan doğruya sadece onu dost edinmek, onun yüce Rabliğinden ve hikmetli takdirlerinden razı olmak ve nihayet onun iltifat ve rızasıyla yetinmek demektir. Bunun çarpıcı örneklerinden birisi hiç şüphesiz ki Hazreti Rabia'dır. Nitekim Hazreti Rabia validemiz iman ve ihlas, akıl ve fikir, aşk ve iştiyak dolu münacatında bakın ne diyor. Allah'ım, benim seninle olan aram bozulmasın da isterse bütün alemle aram bozuk olsun. Benim seninle olan irtibatım ve alakam yerinde ve sağlam olduktan sonra başka şeylere hiç mi hiç değer vermem. Allah'ım, bana dünyada nasip ettiğin bütün nimetleri dünyayı çok seven kafir kullarına ver. Bana ukbada takdir edip ihsan edeceğin nimet ve lezzetleri de asi olan mümin kullarına ver. Bana gelince dünyadan nasip olarak seni zikretmeyi, ukbadan nasip olarak da seni görmeyi istiyorum. Ben senden sadece senin lika ve cemali kemalinle müşerref olmayı, rü'yetini talep ediyorum. Bana da cemalinle müşerref olma nimet ve lezzetini ihsan eyle. İşte iman, işte gerçek akıbeti gören akıl ve işte Yüce Mevla'ya karşı duyulan ve duyulması gereken aşk ve iştiyak. İkinci yol, ilklerden olmak ve ilk saflarda yerini almak. İlklerden olmak demek, şartların çok zor olduğu ve imkanların son derece kıt olduğu ilk dönemlerde İslam dinine gönülden sahip çıkmak ve her türlü tehlikeye göğsünü siper etmek demektir. İşte böyle olan kimseler de hiçbir zaman unutulmamışlar ve unutulmayacaklardır. İşte çarpıcı ve çarpıcı olduğu kadar da düşündürücü olan bazı örnekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyin gelişinden sonra heyecan içinde hemen evine döndü. Hazreti Hatice validemiz onu sevinçle karşıladı. Fakat onun o zamana kadar hiç görmediği derecede nurlanmış olan yüzünü görünce gözlerini bir müddet onun mübarek yüzünden ayıramadı. Bu esnada sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den etrafa gayet güzel ve son derece hoş bir koku yayılıyordu. Bunun üzerine Hazreti Hatice validemiz peygamber efendimizin mübarek alnından öptü ve ona gayet tatlı bir şekilde şöyle dedi: "Anam babam sana feda olsun. Ben senin yüzünde şimdiye kadar görmediğim bir nur görüyor ve şimdiye kadar hissetmediğim ve duymadığım bir koku alıyorum." Peygamber Efendimiz başından geçenleri, gördüklerini ve duyduklarını eşine anlattı ve bundan çok heyecanlandığını ve korktuğunu söyledi. Bunun üzerine yüce bir ruha, derin bir basirete ve yüksek bir anlayışa sahip olan Hazreti Hatice validemiz onu şöyle teselli etti: "Ey amcaoğlu, böyle konuşma. Senin korku ve endişe duymana hiçbir sebep yoktur. Hem sen sakın üzülme. Ben Allah'a yemin ederim ki o senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen sözün doğrusunu söylüyorsun. Emanete riayet ediyorsun. Akrabalarına yakın alaka gösteriyorsun. Komşularına nazik ve şefkatli davranıyorsun. Fakirlere yardım elini uzatıyorsun. Evinin kapılarını gariplere açıyor, onları misafir ediyorsun. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka sürekli olarak yardım ediyorsun. Ey amcamın oğlu, sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum." Bunun üzerine kainatın efendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ciddi bir şekilde sükunete erdi ve rahata kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen melekten bahsedip de ilk defa kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu bildirdiğinde en yakın arkadaşı ve biricik teselli kaynağı olan Hazreti Hatice validemiz hiç tereddüt etmeden onun peygamberliğini tasdik edip kabul etti. Ve onu en ağır şartlarda bile yalnız bırakmayıp maddi manevi her şeyiyle ona sahip çıktı. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Hatice validemiz Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında unutulmadığı gibi insanlar ve melekler nazarında da unutulmadı. O derece ki henüz hayattayken cennetle müjdelenmişti. Vefatından sonra da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık anıyor ve onun hatırına, onun arkadaşlarına ikramda bulunuyordu. Bir gün yanına gelen bir kadına üstündeki mübarek cübbesini çıkarıp minder olarak onun altına atıyor ve sırf Hazreti Hatice validemizin arkadaşı olduğu için ona iltifatta bulunuyordu. Yine bir gün Hazreti Ayşe validemiz bir vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Hatice'yi bu derece unutmamasının sebebini ve hikmetini sorduğunda ona şöyle mukabelede bulundu. Hayır, Allah ondan daha hayırlısını bana vermedi. Çünkü herkesin küfür içerisinde olduğu bir zamanda o bana iman etti. Herkesin beni yalanladığı bir zamanda o beni tasdik etti. Herkesin her şeyi benden esirgediği bir zamanda o beni malına ortak etti. Ve Allah ondan bana çocuklar ihsan etti buyurmuşlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar arasında Hazreti Hatice'nin mevkiini bildirmez hadedinde bir defasında da şöyle buyurmuşlardı. Cennet kadınlarının en faziletlisi Hatice, Fatıma, Meryem ve Asiye'dir. Hasılı ilk saflarda ve kritik anlarda sahip çıkanlar unutulmuyorlar ve böyle olanlar asla bundan sonra da unutulmayacaklardır. Üçüncü yol, kritik anlarda ve zor şartlar altında İslam davasına sahip çıkmaktır. Kritik anlarda ve zor şartlar altında İslam davasına sahip çıkmak demek, hiç kimsenin sahip çıkmadığı, tam aksine herkesin bir kenara çekilip kendi işiyle meşgul olduğu ve kendi başının çaresine baktığı bir zamanda her şeye rağmen deyip İslam'a sahip çıkmak ve en az kendisinin ve en yakınlarının haysiyet ve şerefini düşündüğü kadar İslam'ın şeref ve haysiyetini düşünmek demektir. Mesela Ebu Talip unutulmuyor ve sürekli olarak hatırlanıyordu. Şöyle ki, Hazreti Ali'nin babası olan Ebu Talip, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme daha küçük yaşlarından itibaren gereği gibi sahip çıkmış, onu kendi çocuklarından bile daha fazla sevmiş ve hatta bir defasında Hazreti Ali'ye öğüt verirken, "Bak evladım, Muhammed sana ne derse desin, ona mutlaka itaat etmelisin." uyarısında bulunmuş. Hazreti Ali'nin kendisinden habersiz olarak Müslüman olduğunu öğrenince ona kızmak yerine bunu onayladığını ve buna çok sevindiğini söylemiş ve nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerek şahsının gerekse ona inanan ilk Müslümanların korunması hususunda çok emeği geçmiş olan birisidir. İşte Ebu Talib'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme küçük yaşlarından itibaren sahip çıkmasına ve Müslümanlara kol ve kanat germesine karşılık olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali'yi küçüklüğünden itibaren himayesine alıyor ve ona göz kulak oluyordu. Hatta bir zaman geliyor ki gözünün nuru ve kalbinin meyvesi olan kerimeleri Hazreti Fatıma validemizi onunla evlendiriyor ve böylece yeryüzünün en şerefli, en temiz ve en asil neslinin onun vasıtasıyla devamına zemin hazırlamış oluyordu. İşte tarihten asla silinemez bir sayfa. İşte vefa, işte unutulmamanın sırrı. Hasılı, Yüce Allah'a ve onun şerefli elçisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, özellikle de ağır şartlarda, zor anlarda ve kritik zamanlarda sahip çıkanlar hiçbir zaman unutulmamışlardır ve asla unutulmayacaklardır da.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
12: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
14: Taberi Tefsiri.

0: İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bugünkü dersimiz kitaplara iman etme. Doğrusu bu kitaplarla, geçmiş kitaplarla oynamaları, günümüzdeki halinin çok bir karmaşı, içinden çıkılmaz bir hale gelişi beni de mahvetti. İnşallah sizi de yormasın. Niye? Şu anda ne bunların hali? En azından bir yazılı metin olarak bilelim ki bunların dinlerinin de şu andaki halini bir rayına oturtturalım diye. Bilmeyenler veyahut da bilmemezlikten gelenler işte dinler diyaloğu, dinler kardeşliği şundan bundan bahsediyorlar. Bu bakımdan önemli bir konu. Şimdi kitaplara iman, bir kitaplar var. Yani yazılmış, kitap haline getirilmiş. Bir de sayfeler var ki, yani yazılmamış. Yazılan kitaplar, malumunu sırasına göre aldım. Tevrat, burada olması gerekiyordu. Zebur, 2-3 İncil, 4 Kur'an-ı Kerim. Detayına gireceğim. Sahifeler. Sahifelerin ne kadar olduğu Kur'an'da veya sağlam hadislerde yok. Siret kitaplarında zikrediliyor. Kur'an'da sadece Suhuf-i İbrahim ve Musa, İbrahim ve Musa'nın sahifeleri diyor, sayısını da belirtmiyor. Fakat ta küçükten bizlere büyüklerimiz ezberletirlerdi. Siret kitaplarında da geçiyor. Sahifelerin 100 olduğu, yani kitap haline getirilmeyen sahifelerin 100 olduğu. Bunlardan 10'unun Hazreti Adem'e, 50'sinin Şif veya Şit aleyhisselama, Hazreti Adem'in oğlu oluyor. 30'unun Hazreti İdris'e, 10'unun da Hazreti İbrahim'e verildiği siret kitaplarında zikrediliyor. Buna dair sağlam bir hadis, Kur'an'da bir ayet yok, sadece Suhuf-i İbrahim ve Musa, İbrahim ve Musa'nın sahifeleri diyor ama ne olduğu belli değil. Diğer sahifeler Kur'an'da zikredilmiyor. Bu hususta sağlam bir hadis var mı? Ben bilemiyorum, varsa da görmedim ama siret kitaplarında geçiyor. Ne demektir? Bunlara güvenimiz o kadar olacak. Zaten herhangi bir kalıntıları da yok. Yani şu da Hazreti İbrahim'e inen sahifelerin şu maddesidir gibi bir şey yok. Onun için fazla incelemeye veya üzerinde mıncıklamaya gerek de yok. Kitaplara inelim, gelelim. Kitaplarda iniş tarihlerine göre sıralandırmaya çalıştık. Bir Tevrat ki Hazreti Musa'ya verilen. İnşallah peygamberler bölümünde göreceğiz. Ülül azm peygamberler var 5 tane. Yani kararlılık da rüştlerini ispat etmiş. Seçkin ki Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim 2, Hazreti Musa 3, Hazreti İsa 4, Hazreti Muhammed 5. Şimdi bu Tevrat Hazreti İbrahim'e değil Hazreti Musa'ya verilen, indirilen kutsal kitap. Kur'an çeşitli ayetlerinde bunu zikrediyor. İkinci kitap halinde olan Zebur. Bu Hazreti Davud'a verildiği yine Kur'an'da zikrediliyor. Ve eteyne Davud'a Zebur'a. Davud'a da Zebur'u verdik. İnşallah nasları okurken sizlere değineceğim. Üçüncüsü İncil ki Hazreti İsa'ya verilen ve bu da Hristiyanların bugün kutsal kitap kabul ettikleri kitap. Dördüncüsü ve sonuncusu Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş. Bu kitapların günümüzdeki haline Kur'an belli. 114 sure, şu kadar ayet, hatta şu kadar harf, şu kadarı noktalı, şu kadarı noktasız. Şu kadar cim, şu kadar mim, onları dahi sayıp gözümüzün önüne koymuşlar. İsteyen okuyabilir. Kur'an'da kaç tane elif var? Kaç tane ba var? Yani harfleri bile belli. Mota mot. Allah-u Teala korumuş, herhangi bir tahrifata uğramamış ve uğramayacak inşallah kıyamete kadar, bu böyle. Bugün yeryüzünde semavi din diye adlandırılan bir, biliyorsunuz, Yahudilik var ki Tevrat onlara indirilmiş. İkisi Hristiyanlık var, İncil de onlara indirilmiş. Yani onların peygamberi Hazreti İsa'ya. Tevrat'ın mensupları yeryüzünde 20 küsür milyon. Yani Yahudilerin tümü 21 küsür milyon. Bütün yeryüzünün Yahudileri. Tevrat başlıca iki kısma ayrılıyor şu an Yahudilerin inancına göre. Bir, yine Tevrat adı veriyorlar. İki, Talmud adı veriyorlar. Tevrat dedikleri beş kısımdan müteşekkil, beş kitaptan. Ki şurada yazılı Tekvin, Huruç, Leviyyin, Adet, Tesniye diye adlandırılan beş kitaptan müteşekkil. Yani Kur'an'da öyle bir şey yok. Sure var, kitap, bunların kitapları tamamen ayrı. Biri başka bir bölüm, öbürü başka bir bölüm. Beş bölümden oluşuyor. Bunlara ait bazı özelliklerden bahsedeceği olursak, şu Tekvin, Yüce Mevla'nın kainatı nasıl yarattığını, Hazreti Nuh'un tufanı, ondan sonra Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, yani Yahudilerin atalarından da bahseden bölüm. Bu Huruç'un Türkçesi çıkış demek. Yani İsrailoğullarının Hazreti Musa ile birlikte Mısır'dan çıkıp, işte o Kur'an'da zikredilen olayları daha az, daha çok kabartarak veya düşürerek anlatan bölümüne çıkış deniyor. Üçüncü bölümü Leviyin denilen, bu aslında dini hükümler ki Tevrat bu yani. Diğerleri kıssa. Dördüncü bölüm sayı dedikleri, Sina çölünden Yahudilerin çıkarak Filistin'de geçmiyor eski kaynaklarda, Ürdün yerine Erden geçer. Erden eski adı. Erden topraklarına gittikleri, yani Filistin'e gittiklerinden bahsediyor. Orada işte neler oldu, neler olmadı. Şu son bölüm aşağı yukarı 600 sene sonra bir mağarada bulunmuş. Bulduklarında orada 600 veya 100 sene sonra bir mağarada, yani Hazreti şeyden sonra 100 sene sonra, Musa'dan sonra bulunmuş. O mağarada bulunan kitabı getirmişler. Onlara göre Ezra diye bir peygamberleri var. Ona sunmuşlar. Ne dersin, bu da Tevrat'ın bir parçası mı? He demiş. Oraya ilave etmişler. Çünkü bu Hazreti Musa'nın ölümünü, nasıl defnedildiğini bahsediyor. Hazreti Musa'ya gelen kitap ölümünü, ölüm merasimlerini anlatır mı? Belli ki sonradan ilave edilmiş bir şey. Velhasıl her halükarda şu beş kitap neyi oluşturuyor? Tevrat. Tevrat'ın bir adına diyorlar ki yazılı metinler. Tora, aslında Yahudice kelimesi Tevrat'ın aslı. Tora, Tora Arapça diline Tevrah olarak geçmiş. Kur'an'da öyle ifade ediyor. Yazılı metinler Tevrat. Yahudilerin tümü değil bir kısmının inancına göre yazılı metinlere ilaveten bir de sözlü metinler varmış. Yani Hazreti İsa'ya gelmiş, o yazdırıp kitap haline getirtmemiş, fakat sözle milleti anlatmış. O sözlü metinlerde ona inen metinler olduğuna göre, gelin sonradan bunu bir kitap yapalım, sözlü metinleri diye bir grup alim çıkıyorlar, Yahudiler, Mişna adlı bir kitap yazıyorlar. Yani Hazreti Musa'nın sözle bize anlattığı ilahi kelamlar, yazılmayanlar. Ne biliyorsun ki Yahuza Haktuş bunların başı. Hazreti Musa bunları diliyle söyledi. Sen de ezberledin mi kardeş? Nerede görecek ki nasıl ezberlesin? Ama demiş tamam. Bu Mişna'yı yaptıktan sonra Talmud'un anlaşılmayan atasözleri gibi şeyler olduğundan son dönemde gelen alimler demişler biz bu Mişna'yı biraz açalım. Cumara diye adlandırılan Iraklılar kendilerine göre bir cumara yapmışlar. Filistinliler kendilerine göre bir cumara. Yani suyunun suyu tabiri caizse, şerhin şerhi. Bunların hepsini birleştirmişler şu andaki şekliyle, ne yapmışlar? Talmud. Demek ki Tevrat bir, yazılı metinler olduğunu inanıyorlar. İki, sözlü metinler olduğunu inanıyorlar. Sözlü metinleri de bilahare hocaları, alimleri kitap haline getirmiş. O kitabında bir de şerhi yapılmış. Sözlü metinler, şerhleri hepsi birden Talmud. O Tevrat ise yazılı metin eskisi gibi. Tevrat'ın bugünkü hali bu. Yahudiler bu iki kitaptan hepsi ikisine inanıyor mu? Bu hususta iki mezhebe ayrılıyorlar. Rabbaniyun karraun, Rabbanistler, Rabbe kullar manasına. Bir de karraun, metinciler, metni okuyanlar demek. Şu andaki yeryüzündeki Yahudiler iki mezhep. Şu birinci mezhep, şu ikisine de bunların inanıyor. Diyor ki Tevrat da hak kitaptır, Talmud da o son şerhleriyle, mehleriyle hak kitaptır. Ve ikisi de Allah tarafından Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Kim? Rabbaniler. Karraun ise diyorlar biz okunan metinlere, kıraat edilen metinlere itibar ederiz. Talmud uydurmadır, Tevrat değildir, ilahi kelam değildir. Bugün Yahudilerin bu iki mezhebinden birincisi çoğunluk. Yani hem Tevrat'ı hem de Talmud'u kitap kabul edenler çoğunlukta. Bunlar da zamanla iki mezhebe ayrılmışlar. Eşkinazım, Seferadyum diye adlandırılanlar ki bu batılı Yahudilerin mezhebi, yani Rabbanilerin batıda, Avrupa'da, Amerika'da, orada olanlar Eşkinazım mezhebinde. Rusya doğuda olan Yahudiler de Mısır'da Seferadyum Yahudileri, Türkiye Yahudileri İspanya kökenli olduklarına göre beklenilir ki Eşkinazım olsunlar. Bilemiyorum nedir mezhepleri. Kendilerine de bir şey sordum mu müthiş kızıyor. Ne mezhebi karıştırıyorsun? Bende mezhep yok. Hristiyanlara da söyle sen Katolik misin, Ortodoks musun, müthiş kızıyorlar. Biz de ayrımcılık mı yapıyorsun falan diye. Aralarında çok fark var ya, kapatmaya çalışıyorlar. İsrail devleti bu iki şeyden müteşekkil. Rabbaniler, Karrain. Batı Yahudileri de var. Yani Amerika göçmenleri, Rus Yahudileri de var. İsrail'in başbakanı, başbakanı değil, Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'nın İran Yahudisi olduğunu biliyor musunuz şu andaki? Yani Doğu Yahudilerinden. Eşkinazım, Seferadyum mezhepleri, bu Rabbanilerin Karrain onlarda sadece o beş kitap olan Talmud'a bağlı. Şeye, Tevrat'a bağlı, Talmud'u reddediyorlar. Bunların bir sakat tarafı var. Madem ki Tevrat'ın metniyle bağlı kaldık, biz bundan altından kendimize göre manalar çıkaralım. Herkes içtihad etmiş. Ben bundan bunu anlıyorum. Yani metne sadakat gösterelim derken aklı kullanarak epey Yahudilikte var olan şu andaki Yahudilikte oynamalar kendileri yapmışlar, diğerlerinden farklılar. Daha önce size batınileri anlatırken kabalistler diye bir şeyden anlatmıştım. İşte bir şeyin bir zahiri manası vardır, bir de batını manası diyenlerin piri bunlar. Neredeyse insan götürüp getireceği, bağlayacağı var, her şeyde Yahudilerden çıkıyor fakat kötü olması şartıyla. Yani bir Darwin bakıyorsun ki Yahudi, bir Marx bakıyorsun ki dedesi Yahudi, bir efendim işte o affeder seksüallerin babası bakıyorsun ki Yahudi. Böyle işleri güçleri yufsidune filer maalesef. Bunlar Tevrat'ın metninden, harflerinden mana çıkarmada çok ileri gitmişler. Onların da öyle bir acayiplikleri var. Şu an İsrail devletinde bunların hepsi de var. Yeryüzünde Yahudi az olduğundan, hatta biliyorsunuz ki Habeşistan'daki zencilere de siz filaşa Yahudileri dedi, göç olarak aldı, kabul etti. Onlar Yahudi dinine mensuplardı. Halbuki renkleri, tipleri farklı. Onlar da çünkü ırk esas. Yani bu mezheplerinin farklılığı İsrail'i rencide etmiyor. Şey bu, Yahudilerin durumu bu. Geçiyoruz Hristiyanlara. Bunların durumu daha garip. Şimdi Hazreti İsa'ya bizim Kur'an'ın izah ettiği gibi Allah-u Teala diğer peygamberlere indirdiği gibi hak kitap olarak İncil'i indirmiş. Hazreti İsa'ya İncil geldikten sonra kaleme aldırarak alın yazın İncil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derilere, kemiklere, omuz kemiklerine, taşlara yazdırmış. Sahabiler muhafaza etmişler, sonra gelmiş, malzemeler bir araya getirilmiş, kitap haline getirilmiş. Fakat böyle bir durum yok. Niye yok? Çünkü Hazreti İsa'nın gelişi Yahudilerin ağrına gitmiş ki Hazreti İsa aslında Yahudi ırkında. Bunu parantez içi söyleyelim. Çünkü Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem, Hazreti Davud'un sülalesinden aşağı inme yani. Yani Yahudiliğe ters bir şey yok. Fakat gel gör ki Yahudiler peygamberler illa bizden olur diye bir iddiaları var ya. Gel gör ki Hazreti İsa onların sapmalarına birdenbire sert çıktığından kaldıramamışlar. Alışmışlar milleti sömürmeye, meddahlık yapmaya, Bizans İmparatorluğu putperestlere. O da gelince nasıl böyle yapıyorsunuz deyince Hazreti İsa ona tabi olanlara müthiş işkenceler yaptıklarından rahat bir zeminde İncil'i kaleme alma olmamış. Olmayınca Hazreti İsa'dan aşağı yukarı 60 sene sonra başlıyor, yıllar gidiyor. Bir İncil var, Metta denilen, Matta veya denilen kişinin yazdığı İncil. Ki bu Metta Hazreti İsa'nın havarilerinden, yani ona iman eden 12 şakirtlerden olduğuna inanıyorlar. İkinci bir İncil var, İncil Markos denilen ki bunun da Hazreti İsa'nın 12 şakirtlerinden biri olduğunu inanıyorlar. Üçüncü bir İncil var, İncil-i Luka ki bu da talebesinin talebesine ait olduğuna, onlara göre son bir İncil var, İncil-i Yuhanna, bu da yine talebesinin yazdığı 4 İncil. Vaka İnciller 104'e kadar ulaşmış yazılan İnciller. 381'lerde olacak. İstanbul'da bir toplantı yapıyorlar. Bu karmaşaya bir son verelim. Herkesin elinde bir İncil var. Bunlardan hak olanları batıllardan seçelim diye. İşte bu 4 İncil'i seçiyorlar o 100 küsur İncil'in içinde. Ve seçme işini o zamandaki Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü altında yaptırıyorlar. Bizans İmparatorluğu'nun genel temayününe ters düşmeyecek tipler kabul ediliyor. Bu 5 İncil'e ilaveten bir de İncil-i Bernaba var. Bernabe veya Bernaba. Bu İncil-i Bernaba'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi bolca geçiyor. İnşallah metinleri okurken size anlatırız. Bu İtalya'da, Roma'da Papa Sektes denilen birinin kütüphanesinde Feramirino denilen bir papaz tarafından bulunuyor. Okur okumaz papaz iman ediyor, kendini tutamıyor, haykırıyor. Gelin, ben gerçek bir İncil buldum. Bu Muhammed hak peygambermiş, yanlış ettik. Tabii ki Hristiyanlar bir şey toplantı yaparak bu İncil'i devreden çıkarıyorlar, yasaklıyorlar. Günümüzde baskısını bulma da o kadar zor, ancak Müslümanlar basarsa var. Bu %100 sağlam bir İncil anlamına gelmiyor. Orada da çok tahrifatlar var. Fakat mühim olan Resulullah'ın isminin geçişi, oraya iman edilmesini vurgulaması, Hristiyanların aleyhine olması, Müslümanların lehine olması bakımından yeterli bir İncil. Bu 4 İncil'in hepsi Hristiyan mezheplerinin hepsi tarafından kabul ediliyor. Aralarında oldukça farklılıklar, çelişkiler bol ve bu affediliyor Hristiyanlar tarafından. Niye affediliyor? Çünkü Hristiyanlar Allah-u Teala'nın gökten Hazreti İsa'ya kitap indirdiğine inanmıyorlar. Diyor onun yanında yani ben Hristiyanlarla muhatap olduğumdan biliyorum. Onun yanında kağıt kalem mi vardı, yazdı yazdı, attı aşağı, dalga geçiyorlar yani Kur'an-ı Kerim'de. İşte bir melek vazifelendirip gönderemez miydi? Allah'ın işi gücü yok da bunu mu yapacak? Peki ne sizin bu İncil'leriniz? Diyor ki Hazreti İsa'nın sözleri, işleri, tavsiyeleri. İncil'i zaten okurken manası müjde. Yunanca bir kelime İncil. Müjde. Sevindirici bir haber demek. Bu müjde veya sevindirici bir haber, yani Hazreti İsa'nın yaptığı işler, söylediği sözler ve bir de insanlara yaptığı nasihatler. İncil bundan ibarettir. Allah onu bir İsa'nın bir tarafını anlatmıştır, diğer öbür tarafını anlatmıştır. Veya biri demiştir ki o işte filan yerde şu işi yaptı, öbürü demiştir ki şu işi yaptı, normal çelişkili olabilir diye. Tevilin veya sineye çekmenin yolu buradan geçiyor. Çünkü İncil'i ilahi kelam kabul etmiyorlar. Bu dört İncil'e iman eden, diğerlerini de şeyden kaldıran Hristiyanlar kaç mezhebe ayrılmış? Baştan iki mezhebe ayrılmışlar. Yakubiler, Melkaniler. Yakup denilen Urfa'nın bir patriği varmış. Bu patrik o zaman diyor ki, hepsi de acayip de, Hazreti İsa'nın tek bir tabiatı vardır, o da sadece Allah'tır. İnsanlık tabiatı yoktur. Tabi buna Melkani demek, melik Arapçada kral demek veya imparator demek. Bir Yakupçular, iki imparatorçular. Bizans imparatorunun düşüncesiyle ters düşmüşler. Bunlar demişler hayır, Hazreti İsa'nın iki tabiatı var. Lahut, Masut. Hem Allah'tır hem de insandır. Ben ısrar ediyorum, o sadece Allah'tır diyen Yakubistleri fark etmişler kiliseden. Bunların kutsal kenti Mısır'ın İskenderiye şehri. Mısır'daki Hristiyanlar Yakubist. Onun için Batılılar tarafından o kadar taltif görmüyorlar. Çünkü Hazreti İsa'yı sadece Allah tabiatı kabul ediyor, haşa, insan kabul etmiyor. Bir bu mezhep, iki kralın mezhebi olanlar, iki tabiatlı diyenler de kendi arasında üç mezhebe ayrılmışlar. Bir, Katolikler, iki, Ortodokslar, üç, Protestantlar. Katoliklerle, bunlar arasında farklarla, Katolikler diyorlar ki, biliyorsunuz daha önce demiştim, hepsinde müttefakun aleyh, haşa, Yüce Mevla üç parça oldu. Allah üç parça oldu. Bir, kendisi. İki, Meryem'de oğlu şeklinde tecelli eden İsa. Üç, Ruhul Kudüs denilen yaratık. Yaratık değil, Allah haşa, onlara göre. İhtilaf şurada başlıyor. Allah-u Teala'dan İsa tamam koptu. Ruhul Kudüs ana merkezden mi koptu yoksa ikisinden mi koptu? Bu Katolikler diyorlar ki Ruhul Kudüs denilen o üçüncü parça hem Allah'tan haşa hem de İsa'dan koptu. Yani bir parça ondan, bir parça ondan, aklınıza yaklaşsın diye söylüyorum, geldi Ruhul Kudüs oldu. Bugünkü Roma'daki papalık buna inanıyor, Ruhul Kudüs hem Allah'tan hem de İsa'dan doğup ayrı bir parça olmaktadır. Ortodokslar ise diyorlar hayır, Ruhul Kudüs denilen yaratık nasıl ki İsa Allah'tan koptu, bir parça oldu ya, Allah bir daha bölündü, ikinci bir parçası da Ruhul Kudüs oldu. Yani Ruhul Kudüs sadece Allah-u Teala'dan gelmektedir. Bunların, Katoliklerin merkezi bugünkü Roma'daki papalık, adı farklı, papalık. Bu Ortodoksların en kutsal merkezleri İstanbul'daki Patrikhane. Patrik, yani buraya papalık denilmiyor. Bunların birbiriyle birleşmesi mümkün değil, temelde farklılar. Allah kaç parça oldu? O parçası, Ruhul Kudüs olan parçası hem İsa hem Allah'tan mı? Yoksa sadece Allah'tan mı? Bu Katolikler eskiden biliyorsunuz ki şu anda da olduğu gibi, şu an çok karma, birbirlerine göç ediyorlar. İtalya'nın mezhebi, onun komşusu olan Fransa'nın mezhebi, onun komşusu olan İspanya'nın mezhebi geneli varsa da diğerleri az, onun komşusu olan Portekiz'in mezhebi ve Avrupa'daki o devletçiler, devletçiklerde bunlardan karma var. Ağırlık ama genelinde Avrupa'da Katolik mezhebi. Ortodoksa Doğu, eskiden devamlı bunun pirini çarlık yapmış, Rus çarlığı. Devamlı Osmanlı ile savaşa girmesinin altında yatan en büyük nedenlerden de biri Kutsal Patrikhanesi esarette kurtulma çabaları harcamışlar. Allah bir daha düşürmesin. Şu an kimler neredeyse o da başka da. Rusya ve Balkanlar, Yunanistan da dahil, mezhepleri Ortodoks. Bunların diğer farklılıkları var. Papazlara yetki tanıma, papazların evlenmelerine müsaade etme, rahibelerin evlenmelerine müsaade etme gibi bu iki mezhep arasında epey farklılıklar var. Fakat ben en bariz farklılığı söylüyorum. Üçüncü mezhep Protestant. Protestant demek protesto edenler, edilenler değil, edenler. Almanya'da Martin Luther diye bir papaz çıkıyor 16. asırlarda, yani 1600 küsurlarda. Diyor ki ben bir hususta sizin ikinize de katılmıyorum. Nedir o? Yani protestantların özelliği ne? Papazların sadece İncil'i anlama yetkisi diye bir hakları yoktur. Her Hristiyan İncil'i anlama hakkına sahiptir. Bir, iki, papazların istedikleri gibi emir çıkararak milleti bağlatma, bu emirler sizi bağlar. Veyahut da papazlara gidip insan günahını itiraf ederse, papazlar derse tamam affoldun, affolma diye bir şey olmaz. Onun için onlar bunlara diyorlar siz Müslüman oldunuz, biliyor musunuz protestan? Müslümanlara en çok kan kusuran da bunlar, bu protestanlar. Birinci şeyleri demek ki papazların otoritelerini tümüyle silmese de aşağıya çekmesi. İkinci özellikleri, bu konuya yani Hristiyanlığın ne hale geldiğini şey olmak için yeter, değinmek istiyorum. Hristiyanlarda kutsal akşam yemeği diye bir şey var. Bu dört İncil'de de geçiyor. İnşallah tefsirimiz çıktığında elinize geçecek, şöyle epey beni yordu. Çünkü İncil'lerin Arapçaları var, işte şeyleri var. Arapçada metin aldığımızda yanlış olmasın. Bir şey yanlış olursa yani sadakat gösterme olmaz. Akşam yemeği diye bir şeyleri var. Bunun manası şu. Hazreti İsa tam çarmıha gerilmeden önce talebelerine demiş ki alın şu ekmeği yiyin. Bu ekmek benim etimdir. Alın şu kasedeki şarabı da için. Bu da benim kanımdır. Sizden nasıl ki ben haşa benim babamın bir parçasıyım, canlıyım. Sizler de benim etimi yer, benim kanımı yerseniz ebedi hayata kavuşursunuz. Yani ahirette cennete girersiniz. Eğer benim etimi, kanımı yemezseniz Allah devamlı diri, ben de diri oldum. Şu an ölüyorsun. Ölmüyor ki. Nasıl ölüyor bilmiyoruz onlara göre. Efendim etimi, kanımı yerseniz o dinamizm, o dirilik sizin vücudunuza da geçer. Siz de hep ahirette ebedi hayata kavuşursunuz. Günümüzde şimdi papaz geliyor, bir elinde ekmek, bir elinde şarap. İşte mırıldanarak bunları söylüyor. Hazreti İsa'nın şu anda İncil'ler çeşitli dillerde. Yunanca, Kıptice, Mısır'dakiler Kıptice okuyorlar mesela. Efendim Samiriler Süryanice diliyle okuyorlar. Geliyor papaz, o İncil'in o metnini okuyor, şu benim etimdir, şu da benim kanımdır, alın bunu yiyin, millet alıp bölüştürüp yiyorlar. İnançlarına göre ekmek ne kadar parçalansa, o parçaların hepsinde İsa'nın tümü bulunuyor. Yani İsa'nın vücudunu parçaladılar, birine kolu gitti, birine parmağı gitti, yok. Diyor ki o semboldür, kime ne kadar parça gidiyorsa İsa'nın vücudunun tümü ona gidiyor, kanının tümü ona gidiyor. Ve bu hakiki etidir, hakiki kanıdır. Bu protestanlar diyorlar ki ya bu mecazi anlamda etidir, mecazi anlamda kanıdır. Zaten diyorlar siz sapmışsınız, burada da saptınız. kutsal akşam yemeği bu dinin ne hale getirildiğinin herhalde iyi örneği yani. Yani bir peygamberin etini veya rehberin etini yiyip kanını içeceğine inanacak, o yolla da kurtuluşa ereceğini. Yani bunu Afrika'nın yamyamları yaptığını biliyorduk ama bunlarda da böyle bu işi devam edip millete de okuyup üfleyip yedirmeleri acayip karşılanacak bir şey doğrusu. Şeylerin neydi? Protestantların meselesi de bu. İnşallah şimdi size metinden okurken işte bunların ne hale geldikleri, Tevrat'ın ne hale geldiği, hatta bunların 39 kadar kitabı var bu Yahudilerin. Bir işte bu saydıklarımızı yazmışlar. Ondan sonra kendilerine 17 peygamber geldiğini kabul ediyorlar. Onların da 17 kitabı var. Ondan sonra da 17 tane yazar gelmiş. Yani tabiri caizse mezhep alimleri gibi. 17 de onların kitabı var. Yani 5 Talmud ayrı bir şey. 17 hepsi 39 ediyor. 39 kadar Yahudilerin şu anda kitabı var. Karman çorman, kim ne diyor, ne diyor, biri öyle diyor, biri böyle diyor. Bu dini mübini koruyarak bize böyle saf net bırakan Allah'ımıza hamd olsun. Müslümanlar, Yüce Mevla kainatı yaratmış. Bu kainattaki yaratıklarından en şereflerinden biri de insanoğlu. Kendi ayeti kelimesinde Estaizu billah ve lekad kerremne beni Adem. Şüphesiz ki Adem oğlunu şerefli bir yaratık olarak yarattık diyor. Ve bu insanları yarattığından bunların beyinlerini, akıllarını oluşturarak iyi kötüden seçme kabiliyetleri olmasına rağmen İçimizde nefisle bulunduğundan bizi kötüye gönderdiğinden insanları hiçbir zaman başıboş bırakmamış. Yine insanların içinden kendileri gibi birilerini seçerek onlara peygamber göndermiş. Peygamber onlara akıllarının ermeyecekleri veya nefislerinin heva heveslerine kapılacakları durumlarda izah etmiş, açıklamış, yollar göstermiş. Fakat peygamberlerin hayatı devamlı olmadığından dolayı, ahireti iptal ettiklerinden dolayı peygamberlere bir de Cebrail vasıtasıyla kitaplar, sahifeler göndermiş. Bu kitaplar peygamberlerin hayatından sonra bir daha kitap gönderilinceye kadar geçerlidir diye ferman buyurmuş. Bugün bu kitaplardan inşallah bahsediliyor. Kitap demek yani Yüce Mevla'nın peygamberlere vahyettiği kelamını içeren eserler manasına. Bu yazılıp kitap haline getirilenler var. Buna kitap diyoruz ki 4 tane veya sahifeler halinde olanlar var ki onlara da suhuf deniyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece suhuf-i İbrahim ve Musa zikrediliyor. Hazreti Musa'nın Tevrat'ı mı acaba suhuf, yoksa o Tevrat'ın bir bölümü mü? Onu Allahu alem. Hazreti İbrahim'in suhufeleri ne idi, ne kadardı dediğim gibi siret kitaplarında böyle geçiyor. Güvenilirliğini Allah bilir. Binaenaleyh bir Müslümanın detayını bildiği kadarıyla tüm detayına, detayını bilmediği kadarıyla de bir genel olarak, bir bütün olarak kitaplara iman etmesi farz. Yani İncil hak kitaptır, iman edeceğiz. Ama detayı ellerle geçmiş, oynanılmış, o bozulmuş, o bir yana. Tevrat'ın hak olduğuna. Bu 4 kitaptan başka kitap geldi gelmedi Allahu alem. Gelmişse de hak ise de ona da iman ediyoruz. Fakat Kur'an'da adları zikredilmiyor. Yüce Mevla genelleştirerek bazı ayeti kelimelerinde Estaizu billah hadis 25'te buyuruyor ki ve lekad ersenna rusulena bil beyinati ve enzelna ma'humul kitab. Biz peygamberlerimizi apaçık delillerle, buradaki deliller genelinde mucize manasına gelir. Akli izahlar da oluyor, hadisler de olabiliyor. Peygamberlerimizi delillerle gönderdik, bir de onlara kitap indirdik. Şimdi peygamberlere kitap indirdik derken bir hangi kitap, bizim bildiğimizlerin buraya girdiği muhakkak. Bunun dışında da var mı yok mu? Yine Yüce Mevla bilir. Yine Bakara suresi 213'te Yüce Mevla, insanlar tek bir ümmetti. Allah onlara peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Bir de peygamberlerle birlikte kitap gönderdi. Tabii ki bir kitap gönderilen peygamber var, bir de gönderilmeyenler var. Onları inşallah göreceğiz. Bunu söylüyor, sohbetime sona erdiriyorum. Allah yardımcımız olsun.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek vakıf kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak. Ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: nebevikitap.com en sahih değil.

0: 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
3: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
4: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
16: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Yeni Ufuklar programından, Özel FM stüdyolarından hepinize selamlar, sevgiler. Ve kıymetli dinleyenlerimiz, aradan bir hafta geçti. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Yine sizlerle beraberiz. Sizlerin huzurundayız. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, içinde bulunduğumuz zaman dilimi ve bu zaman dilimi içerisinde özellikle çocuklarımızın dini eğitimi açısından üzerinde durulması gereken hususlar üzerinde biraz mülahazalarda bulunmak istiyorum. Efendim, çocuğunuz var, okul öncesi dönemde onunla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Okula alıştırma noktasında problemlerle karşı karşıyasınız. Veyahut da ergenlik döneminde bir evladınız var, onunla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onun size sorduğu sorular, sergilediği davranışlar, eve erken saatlerde gelmesini isterken bunu gerçekleştirememeniz ya da efendim çocuklarınızla ilgili, çocuklarımızla ilgili paylaşılmasını arzuladığınız her şey, her husus, her konu arzu ederseniz bugünkü programımızın konusu olsun. Gelin birlikte Yeni Ufuklar programına bugün şekil verelim. Efendim, ben bir mukaddime yapmak istiyorum. Çok muzdarip olduğum bir husus. Üzerinde durmak, paylaşmak istediğim nokta. Özellikle ama özellikle sevgi merkezli eğitim adı altında yapılan programlar, konferanslar, seminerler, telif edilen kitaplar ve benzeri çalışmaların hepsine atfen söylüyorum ki, efendim, çocuklarımızı sevgiyle eğitelim, çocuklarımıza merhametle yaklaşalım. Sevgi onların doğasında, tabiatlarında var. Onlar bize ihtiyaç duyuyor. Lütfen çocuklarımıza sevgiyle yaklaşalım. Bu sözler eğitimcilerden en sık duyduğumuz, en çok üzerinde durulan konular ve hususlar olsa gerek. Ancak şunu hemen ifade etmek istiyorum. Acaba bütün toplumlarda bu var mıdır? Yoksa bu ülkede yaşayan toplumun fertleri olarak bizim tabiatımızda mı vardır? Çoğu zaman ifrat tefrit dengesini sağlayamıyoruz. Hep aşırı uçlarda dolaşıyoruz. Bir tarafta çocuğuna hemen her zaman baskı, şiddet ve benzeri unsurlarla eğitim vermek isteyen anne babanın yanında, diğer tarafta her şeyiyle çocuğuna sevgiyle yaklaşan, hatta en büyük yaramazlıkları, hataları, kusurları, hatta suçları işleyen çocuklarına aman yavrum benim evladım diyerek güya sevgiyle yaklaşan, ona eğitim verdiğini düşünen anne babalarla kuşatılmış durumdayız. Nedir efendim? Acaba hangisi doğru? Bunların ortası dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bu iki yaklaşım çocuklarımızın ruh dünyalarında nasıl bir tezahür ortaya çıkarır? Arzu ederseniz biraz bunlardan konuşalım. Birbirinden farklı, renkli konularla Yeni Ufuklar programına devam edelim. Evet, maalesef geleneksel kültürümüzde çocuklarımızın çoğu zaman baskı ve şiddetle eğitilmesi durumu söz konusuydu. Buna bağlı olarak artık eğitimcilerimiz lütfen şiddeti bırakalım, lütfen baskıyı terk edelim temalarını işlediler, işlemeye devam ediyorlar. Evet, haklılık payı olmayan bir yaklaşım değil. Çocuğunun yaptığı en küçük bir yanlışa, elinde taşıdığı su bardağındaki suyun dökülmesine ya da birazcık daha ben dışarıda oynamak istiyorum arzusunu kibarca dile getiren çocuğuna en kolay şekilde tokadı yapıştıran, kulaklarından çeken, yolda sürükleyen anne babalarla kuşatılmış durumdayız. Efendim, bu şekilde her zaman doğal isteklerine, sıradan isteklerine şiddetle mukabele edilen çocuğun sonraki hayatında ciddi problemlerle karşı karşıya kalması mutlak surette söz konusudur. Böyle çocuklar ya iki yüzlü olurlar, gerçeği, kimliklerini saklarlar, gizlerler. Baskıdan ve şiddetten dolayı kendi gerçek kimliklerini ortaya koymaz. Hep iç dünyalarında farklı şeylere inanırlar ki ne zaman güçlü olursalar, ne zaman imkan bulursalar gerçek kimliklerini ortaya koyarlar. Bakınız, böyle yetişen çocuklar, bu şekilde eğitim alan çocuklar sonraki dönemde, ergenlik döneminin sonrasında anne babanın otoritesinden ve kuşatılmışlığından kurtulduğu andan itibaren artık anne babaya isyan bayraklarını açacaktır. Efendim, bu birinci ihtimalimiz. Ve bunun sonrasında artık anneler babalar veryansın edecekler. Biz seninle ne kadar ilgilendik, senin için neler yaptık, sen nasıl olur bize isyan edersin şeklinde, efendim, kendi dünyamızdan dökülen bir takım problemler söz konusu olacaktır. Diğer taraftan çok şiddet gören, baskı gören çocuklar tamamen sindirilmiş kişiliğe de sahip olabilirler. Böyle çocuklar hayatta kendisine yer edinemeyen, özgüveni olmayan, kendisini ifade etme imkanını dahi bulamayacak kadar aciz varlıklar olarak, aciz insanlar olarak hayatlarını devam ettirirler. Böyle insanlar hiçbir yerde, hiçbir ortamda ben varım, ben bu konuda şöyle düşünüyorum, ben de bir bireyim deme gücünü kendisinde bulamazlar. Hangi anne baba çocuğunun böyle olmasını ister? Hiçbirimiz bunu istediğimizi söylemeyiz. Ama davranışlarımız, ama sergilediğimiz eğitim biçimi, ama ortaya koyduğumuz bütün bu uygulamalar maalesef böyle çocukların bizim elimizde yetişmiş olması sonucunu doğurmaktadır. O halde efendim, çocuklara şiddet, baskı gerçekten sorumlu, gerçekten problemli bir yaklaşımdır. Buna mukabil çocuklarımızı sevgiyle eğitelim, onlara merhametle yaklaşalım, onları severek merhamet bağlamında sağlıklı eğitelim düşüncesinin getirdiği problemler nelerdir? Arzu ederseniz biraz da bu hususlar üzerinde duralım. Evet, sevgi merkezli eğitimin önemine değinen araştırmacılarımızı, eğitimcilerimizin bu düşüncelerinin haklılığını kabul etmek durumundayız. Baskı ve şiddet merkezli eğitime mukabil sevgi merkezli eğitimin haklılığını savunanların düşüncelerinde haklılık payı olduğunu kabul etmek zorundayız. Çocuğun sevgi görmesi, ta anne karnında annenin çocuğuna karşı iyi duygular beslemesi, karnını okşayarak bu duygularla kendi dünyasını doldurması bile çocuğun haleti ruhiyesini, ruh halini etkilemektedir. Bunu kabul ediyoruz. Bunu inkar etmek mümkün değildir. Ki çocuk dünyaya geldikten sonra anne babanın sergilediği o sevgi, çocuğun kendisini sevildiği bir ortamda bulması, ihtiyaç duyduğu zaman sevgi ve merhametle yaklaşan bir anne babanın olması, her ağladığında kendisine koşan, ihtiyacını gideren annesinin olması, biraz daha büyüdüğü zaman, sıkıntı ve zorda kaldığı zaman kendisine sevgiyle yaklaşan bir babasının olması, çocuğun sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olmasında son derece önemlidir. Ancak şu var ki, hani ifrat tefrit dengesi diyoruz ya, durduk yerde çocuğunu en küçük sebeplerden dolayı döven, ona baskı uygulayan, şiddet sergileyen anne baba ve büyüklere mukabil çocuğunun bütün davranışlarına sevgiyle karşılık veren anne babalar da bir diğeri kadar problemli sonuçlara neden olabilmektedir. Şöyle düşünelim. Çocuğunuz sizin izin vermediğiniz bir yanlış davranışı sergilesin. Siz izin vermediğiniz halde akşam dışarı çıksın, siz birkaç saat boyunca çocuğunuzu arayın, bulamayın. Çocuğunuz eve gelsin, bir müddet sonra aman yavrum, aman evladım, seni çok seviyoruz, seninle işte gurur duyuyoruz tarzı yaklaşımlar maalesef problem doğuracak yanlışlardır. Çocuğun hatalarını dahi sevgiyle kapatamayız, kapatmamalıyız. Bu çocuğun davranışlarındaki problemleri tasdik etmek, onu onaylamak, ona onay vermek, aferin evladım, yaptığın bu hatalara biraz daha devam edebilirsin demektir. Evet, sevgi çocukların eğitiminde, kişiliklerinin gelişiminde son derece önemlidir. Bunu kabul ediyoruz. Hatta günümüzde suçluluk oranı açısından çocuklar ve gençler incelendiği zaman ailesinden, çevresinden sevgi görmeyen çocukların suç işleme oranlarının çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hatta kendisiyle konuşulan, üzerinde anket çalışması yapılan suçlu çocukların, gençlerin büyük bir çoğunluğu yaptıkları bu suçların sebebinin anne babalarının ilgisini çekmek, anne babalarının kendileriyle ilgilenmeleri ve benzeri sebeplerden dolayı yaptıklarını da söylemektedirler. Bunu da kabul ediyoruz. Ancak dememiz şudur ki, çocuğu dövmek, çocuğa hep şiddet uygulamak ne kadar problemli bir yaklaşım ise de, çocuğunu her şeyiyle, her zaman hep sevmek, sevgiyle şımartmak adeta o derece problemli bir yaklaşımdır. Çocuğun kişiliği ve gelişimi açısından son derece ciddi problemler doğuracaktır. Bunların da farkında olun efendim.

Evet kıymetli dinleyenler, çocuklarımızı sevmek, onlara sevgi göstermek, onlara merhamet etmek, onların bütün hatalarına, yanlışlarına, eksiklerine görmezden gelme şeklinde bir yaklaşım sergilemek demek değildir. Çocuklarını sevmek, onları geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarını sevmek, onları en iyi şekilde yetiştirmektir. Çocuklarını sevmek, onların her istediğini yapmak, her istediğini gerçekleştirmek değildir. Çocuklarını sevmek, onlara itaat eden anne baba konumuna gelmek hiç değildir. Peki nedir çocuğunu sevmek? Çocuğuna sevgi göstermek ne demektir? Kıymetli dinleyenlerim, çocuğunu sevmek, çocuğunu geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. Çocuğunu sevmek, çocuğunu en güzel şekilde yetiştirmektir. Çocuğunu sevmek, onun hem dünya hem ahiret saadetini kazanması noktasında anne babanın üzerine düşen vazifeyi en güzel ama en güzel şekilde yerine getirmek için çaba ve gayret sarf etmesi demektir. Nedir efendim çocuğunu sevmek? Çocuğunu sevmek, onun manevi değerlerle tezyin edilmesini sağlamak, bunu gerçekleştirmek için çaba ve gayret sarf etmektir. Nedir çocuğu sevmek? Çocuğunu sevmek, gerektiği zaman zor da gelse bize, bizim için kabul edilemez de olsa, sabahın 6'sında 5'inde çocuğunu uykudan kaldırıp hadi bakalım evladım namaz vakti geldi diyebilmektir. 10 yaşındaki çocuğuna dahi gerektiği zaman hadi bakalım yavrum bugün oruç tutacaksın diyerek onun oruç tutmasını sağlamaktır çocuğu sevmek. Çocuğa merhamet etmek, çocuğa merhametli olmak. Efendim benim çocuğum küçük, benim çocuğum sınava hazırlanıyor, üniversite sınavına girecek, şimdi o sabah namazına kalkamaz demek çocuğunu sevmek, çocuğuna merhamet göstermek değildir. Bilakis bir anne babanın yapabileceği en büyük kötülük, sergileyebileceği en kötü sevgisizlik durumu bu ve benzeri durumlarda ortaya çıkar. Çünkü şunu hiç unutmayalım ki Allah kainatı, evreni, insanları, bütün varlığı merhamet sebebiyle, rahmeti sebebiyle, sevgisi, muhabbeti sebebiyle yaratmıştır. Bütün evrene, insana, insanlığa, o zayıf yavrulara Yüce Rabbimizin merhameti, sevgisi haşa yok mu ki? Allah onlara bir yaştan sonra namaz emretmiş. Allah'ın sevgisi, merhameti, rahmeti yok mu ki ergenlik çağına geldiği zaman çocuklarımıza orucu emretmiş? Allah'ın sevgisi, rahmeti, merhameti yok mu ki onları ibadetlerle mükellef kılmış? Lütfen anne babalar, lütfen sevgili anne babalar, çocuklarımızı Allah'ın sevdiğinden, onun merhametinden daha çok sevgi ve merhamete boğamayız. Eğer bunu yaparsak İnsan tabiatına aykırı, son derece problemli bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Eğer çocuğumuzun geleceğini düşünüyorsak, eğer çocuğumuzun ebedi huzurunu, ebedi mutluluğunu düşünüyorsak ve bu bizim için önemliyse, lütfen ama lütfen gerçeklerin farkına varalım. Çocuğum 7 yaşında, şimdi kalkıp namaz mı kılabilir demeyelim. O yüce peygamber, o nebiler nebisi, o rasuller rasulü, Hazreti Peygamber, yaşayan Kur'an, insanların eğitimcisi, yüzlerce binlerce insanı en güzel şekilde eğiten, asr-ı saadetin ortaya çıkmasında örnek insan olarak örnekliğini ortaya koyan o büyük eğitimci Hazreti Peygamber, çocuklarınızı 7 yaşında namaza alıştırınız buyuruyorsa bunda bir hikmet vardır. Lütfen benim çocuğum küçük demeyelim, yavaş yavaş alıştırma dönemine o zaman girelim. 10 yaşında çocuğunuza biraz daha baskı uygulayın ve namazını kıldırın buyuruyorsa o peygamber, efendim bunda bir hikmet vardır. Benim çocuğum küçük namaz kılamaz, benim çocuğum zayıf oruç tutamaz. Lütfen ama lütfen yüce peygamberin uygulamalarından, Rabbimizin emirlerinden, onun öğretilerinden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, bütün bu uzaklaşmalar çocuğumuzun manevi dünyasının da o derece yozlaşmasına, o derece zayıflamasına, onun dindar bir fert olabilmesi noktasında bütün özelliklerini, fıtratını ve tabiatını kaybetmesine neden olacaktır ki hiçbir anne, hiçbir baba, yavrusunu seven hiçbir insan böyle bir yaklaşım sergilemez, sergileyemez, sergilemek de istemez efendim. Evet, ne yapalım? Nasıl davranalım? Nasıl bir yaklaşım sergileyelim? Ben hemen siz anne babalara, siz büyüklere
yetişkinlere kendimizi muhasebe etmeye davet ediyorum. Lütfen kendimizi şöyle bir muhasebeye çekelim. Çocuklarımıza nasıl davranıyoruz? Onların ibadet eğitimi adına hangi davranış biçimlerini sergiliyoruz? Ben bazen etrafımdaki insanları gözlemlediğim zaman şunu görüyorum. Özellikle bazı şehirlerde yaşayan, bazı o ibadet kültürünü almış ailelerde çocuklarına karşı hani bu söylediğim tarzda problemli bir merhamet anlayışının olmadığını görüyorum. Şehir vermek istemiyorum ama sen hangi şehirlisin, aileniz nereli dediğim zaman bakıyorum ki o bölgenin insanları, çocukları küçük dahi olsa, 9-10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında bile olsa çocuklarını oruç tutturuyorlar. Aileden gelen bir kültüre bağlı olarak. Diğer taraftan farklı bölgelerin insanlarına sorduğum zaman ben oruç tutmak istiyorum ama annem babam bana oruç tutturmuyor. Okula geliyorum ya öğretmenim. Bu yüzden okulda ders anlayamam diye bana oruç tutturmuyor diyen çocuklarımız var. Bir tarafta güçlü, kuvvetli, oruç tutmak isteyen ve oruç çağına gelmiş çocuğa merhametinden dolayı oruç tutturmayan anne babalara mukabil daha zayıf, daha çelimsiz, hani bu mu oruç tutacak dediğimiz çocuklara belki de o çocuğun tutmaması gerekirken sırf aileden aldığı eğitim, içinde yetiştiği kültür ve çevreye bağlı olarak oruç tutturan anne babalar. Efendim, doğru olan hangisi, hangi yaklaşım? Hemen şunu söyleyeyim ki, inanın 10 yaşına gelmiş, 12 yaşına gelmiş bir çocuk ergenliğin arefesinde, o çocuğun namazını, o çocuğun orucunu ve diğer ibadetlerini o yaşa gelene kadar yavaş yavaş alıştırmamışsak, 10 yaşından itibaren de ona bunları yavaş yavaş yaptırmazsak, ciddi anlamda sistemli hale getirmezsek, ergenlik çağına geldiği zaman artık bu çocuklarımızın ibadetlerini yerine getiren birer fert olmasını sağlamamız ve bunun gerçekleşmesini beklemek biraz beyhude bir bekleyiş olacaktır. Çünkü alışmak, çünkü ihtiyaç haline getirmek, çünkü o ibadetin haz ve lezzetini almak farklı bir duygudur. Çocuklarımıza o saf hallerinde, o tabii hallerinde, fıtratlarının çok az bozulduğu ya da bozulmadığı çocukluk döneminde o manevi hazzı, o manevi lezzeti, o neşveyi yaşatmazsak eğer, ergenlik döneminde ve sonrasında artık çocuklarımızın bu hazzı, neşveyi yaşamadan bu ibadetleri yerine getirmesini bekleyemeyiz. Lütfen o saf, tabii çocuklarımıza merhamet adı altına ibadetlerden ve bunların manevi zevkinden uzak tutmayalım. Bunu söylerken de şunu kastetmiyorum. 6 yaşında, 7 yaşında çocuğumuza zorla oruç tutturalım demiyorum. Ama 6 yaşında mı çocuğumuz? Efendim, çocuk sizinle beraber sahura mı kalkmak istiyor? Anne baba merhametini lütfen bir tarafa bırakın. Kalksın çocuk sizinle. Sahura sizinle beraber kalksın. O gece vaktinde o güzel kahvaltıyı ya da yenilen o hafif yemekleri, o kalkış seslerini çocuk sizinle beraber yaşasın. Sizinle beraber sahur yapsın. Sizinle beraber o Ramazan'ı yaşasın. Yaşasın da yarın büyüdüğü zaman ah o eski Ramazanlar diyen bizler gibi çocuklarımız da söylesin. Bunu çocuklarına yaşatma arzusunu içlerinde duysunlar. Çocuğunuz kalksın, sizinle beraber sahur yapsın. En sevdiği yiyecekleri hazırlayın anneler çocuklarımıza. Çocuklarımız onunla mutlu olsun. O yiyecekler için sahura kalkma arzusu duysunlar. Bu arzuyla yaşasınlar. Ertesi gün kalksınlar. Erken saatlerde ben acıktım dediyse küçücük çocuğumuza tamam yavrum diyelim, sana bu kadar yeter diyelim. Çocuğumuza teşekkür edelim, çocuğumuzu tebrik edelim ki çocuğumuz o orucun zevkini, neşvesini, mutluluğunu ruhunda, zihninde, kalbinde bütünüyle yaşasın. Onunla var olsun, onunla çocukluğunu geçirsin. Yetişkin bir fert olduğunda, bak ben 6 yaşındayken oruç tutuyordum, 10 yaşındayım, 12 yaşındayım, şimdi oruç tutmakta ne var ki diyebilsin. Lütfen merhamet gösterelim çocuklarımıza. Ama sahura kalksa 10'a kadar, 12'ye kadar, 1'e kadar, tutabildiği kadar çocuk oruç tutmak istiyorsa, aman hasta olursun, aman şöyle olur, aman böyle olur diyerek çocuklarımızı kendi ellerimizle ibadetlerden uzaklaştırmayalım. Çocuklarımız bizimse, çocuklarımız değerliyse, çocuklarımızı seviyorsak, çocuklarımıza olan sevgimizi onların ibadet neşvesiyle daha çok, daha zengin, daha güzel olmalarını engel olmayalım. Biz severiz ibadetlerle, sadece biz değil Rabbimiz de sever. Sadece bizim değil Rabbimizin merhametini kazanırlar. Onların çocuklarımıza neler kazandırdığını hiçbir zaman unutmayalım. Düşünelim, düşünelim,
düşünelim. Çocuklarımızı manevi değerlerden hiçbir surette uzak tutmayalım. Evet, üzerinde durulması istenen konulardan bir tanesi. Çocuklarımıza sevgiyle şiddet arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Hangisi ölçüdür? Hangisi dengedir deniliyor? Evet, hep insanlar, eğitimciler, yazarlar, araştırmacılar hep denge halini önerirler. Sevgi şiddet arasında dengeyi bulalım, dengeyi kuralım derler pek çoğu. Ama bunun nasıl olması gerektiği hakkında bir şey söylemezler. Bu önemli bir nokta, önemli bir husus. Evet, şu bir gerçek. İnsanların fıtratı, tabiatı birbirinden farklı. Kimi biraz fazla mülayim, kimi biraz fazla sert, fazla şiddetli, fazla baskılı. Bazılarına göre denge, bazılarına göre şiddette zirve olarak görülüyor. Bazılarına göre denge dediğimiz şey, bir başkasına göre çocuğumuzun veyahut da çocuğun şımartılma derecesi olarak görülüyor, o şekilde değerlendiriliyor. İşte bu noktada şunu hemen ifade edeyim ki, maalesef ama maalesef bıçakla kesilecek, metreyle ölçülecek, tartıyla tartılacak bir ölçü denge söz konusu değil. Burada sadece anne babanın feraseti, anne babanın çocuk eğitimine dair bilgisi ve çocuğunu tanıması son derece önemli. Öyle bir an gelir ki, öyle bir nokta gelir ki çocuğunuza biraz daha şiddetli bir ses, biraz daha kesin ve yasaklayıcı bir ton kullanmanız gerekir ki onu siz kendiniz belirlemek durumundasınız. Hiçbir eğitimci size onu söyleyemez. Çünkü o olayın öncesinde çocuğunuzla yaşadığınız süreci, hangi aşamalardan geçtiğinizi en güzel siz bilirsiniz. En güzel siz bunun bilincindesinizdir. Eğer çocuğunuzu o meseleyle ilgili önce güzelce uyardıysanız, mesela çocuğunuz evde oyuncaklarını dağıtıyor ve bunları toplamıyorsa, efendim önce çocuğunuza bak evladım oyuncaklarını böyle dağıtmaman gerekir. Çünkü evimiz dağınık kaldığı zaman misafir gelebilir. Bu şekilde dağınık olduğu zaman üzerine basabiliriz, oyuncakların kırılır. Hem bastığımız zaman bak şu oyuncakların biraz kesici, ayaklarımıza zarar verebilir gibi gerekçeleriyle beraber anlatırsınız. Ertesi gün anlatırsınız, Ama bak yavrum her gün aynı şeyi yapıyorsun. Oyuncaklarını dağıtıp toplamıyorsun. Artık bu davranışına ben kızıyorum dediniz. Ve 3-5-10 defa bu tekrarlamadan sonra çocuğunuzun yine aynı davranışı sergilediğini gördüğünüz an tekrar tekrar merhamet değil, size göre bir dönüm noktası olduğunu düşündüğünüz an, çocuğa bu sözlerinizin artık "Aa benim babam, benim annem söylüyor, kendisi dinliyor, toplamayınca bak bir şey olmuyor" diye çocuğun zihninde mana oluşmaya başladığı an, artık çocuğunuza biraz daha baskı, biraz daha şiddetli bir sözle "Evladım yeter artık, bu oyuncaklarımın hemen toplamanı istiyorum. Ben sana dedim ki oyuncakların her zaman toplanacak ve oyun kutusuna konulacak." İşte bu tarzda uygulamaları siz çocuğunuzun psikolojisine, yapısına ve bu durumun sergilenmesinden önceki süreçte yaşadıklarına bağlı olarak siz belirleyeceksiniz. Ama bu hemen kızma, hemen bağırma olayını en başta sergilerseniz, efendim önemli bir aşamayı, önemli bir eğitimdeki dereceyi, kademeyi, konumu kullanmış, geçirmiş ve çocuğunuzu eğitme noktasında bir adım öteye zorunlu olarak gitmiş olursunuz ki bu da sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bazı anne babalar çok mülayimdir. Maalesef çocuklarını şımartma derecesinde çocuklarına yumuşak davranırlar ve bunun adına da sevgi derler. Hayır. Çocuğa olan sevgi çocuğun şımartılması demek olamaz. Çocuğumuza olan sevgimiz çocuğumuzun her isteğinin gerçekleşmesi demek değildir. Çocuğumuza olan sevgi çocuğumuzun her istediğini her istediği şekilde yapması hiç değildir. Çocuk mutlaka ama mutlaka belli sınırlar içerisinde tutulmalıdır. Hani yeni doğan bir bebek nasıl bir kundak içerisinde alınır, sarılır ve onun için

çocuğumuzun durumuna, çocuğumuzun yapısına, onun öncesinde ve sonrasında bizim onu uyarlarımızın hangi noktada olduğuna ve durum ve şartlara göre işte benzer örneklerden hareketle anne babaların belirleyebileceği, anne babaların tespit edebileceği bir durumdur. Bazı çalışmalarda efendim mesela Peygamber Efendimizin bir hadisini siz az önce baskı yapmak şeklinde tercüme ettiniz ama biz oradaki darabe fiilinin vurmak anlamına geldiğini biliyoruz. Çocuklarınıza vurunuz şeklinde de tercüme ediliyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Acaba 10 yaşındaki bir çocuğa vurmak doğru mudur? Peygamber Efendimizin hadisini böyle mi algılamamız gerekir deniliyor ki? Efendim, evet oradaki darabe fiilinin vurmak şeklinde tercüme edilmesi çoğu zaman kullanılan tercih olsa da darabe fiilinin yanlış hatırlamıyorsam 22 tane sözlük anlamı vardır. Bu 22 sözlük anlamından birisi vurmak, dövmek anlamına gelir ki bunun içerisindeki anlam yoğunluğu içerisinde biraz daha baskı, biraz daha ağır vurgulama şeklindeki tercihimizi biz kullanmış oluyoruz. Şimdi çocukların dövülmesi durumu, bir noktaya kadar çocukların dövülmesini doğru kabul etmiyoruz fakat Peygamber Efendimizin şu beyanı, çocuğunuzu dövmeseniz de duvarda çocuğunuzun korkacağı bir şey olması, çocuğun dövüleceğini bilmesi önemli bir unsurdur demesi ve burada 10 yaşına işaret etmesi de dikkat çekicidir. 10 yaş çocuğa biraz daha efendim korku unsurlarının verilmesinin uygun olabileceği bir yaş olmasını düşünüyorum ki Batı'da da yapılmış çalışmalarda, çocuk psikolojisi üzerine yapılmış çalışmaları okuduğum zaman şu ibareyi gördüm, hayretler içerisinde kaldım. Orada şöyle diyor: çocuklar 10'lu yaşlarda bazen korkuyla terbiye edilmelidir. Bazen korku o yaştaki çocuğu etkileyici rol oynamaktadır. 10 yaşın öncesinde değil ama 10'lu yaşlar çocukların biraz daha baskıya, hatta korkuya ihtiyaçlarının olduğu bir dönemdir. O bu dönem için düşünülebilecek iyi bir alternatiftir deniliyor ki Peygamber Efendimizin hemen bu ifadesi, 10 yaşla ilgili çocuklarınıza biraz daha baskı yapınız ifadesini, o hadisin, o beyanını hatırlayınca efendim aradaki mutabakat, aradaki uyum son derece manidar geldi bana. O halde bunu din eğitimi açısından diğer hususlara nasıl uygulayabiliriz? Şunu hemen ifade edeyim. 10'lu yaşlar ergenlik döneminin öncesinde çocuklarımızın artık iyi kötü, güzel ve çirkin yargılarının oluştuğu bir dönemdir. Çocuklarımız yeni bir hayata adım atacaktır ergenlikle beraber. Kendi dünyalarını oluşturacak, kendi dünyalarında yeni bir birey, yeni bir insan olarak neşvi nema bulacaklardır. Kendilerinin artık ben Ahmet'im, ben Mehmet'im, ben Ayşe'yim, ben Süleyman'ım diyerek bir birey olarak kendilerini ortaya koyup toplumda yer tutacakları, İlk defa geleceklerini düşünmeye başladıkları, ilk defa ben yarın ne olacağım dedikleri, ilk defa ben evlenip çocuk sahibi olacak bir anneyim, bir babayım demeye başladıkları çağdır. İşte bu çağ, çocuklar ne kadar dengeli bir yol takip ederseler, ne kadar ölçülü bir metotla giderseler, ne kadar hedefleri olursa ancak buna bağlı olarak sağlıklı bir kişilik geliştirecek ve kendi varlıklarını hissedebileceklerdir. İşte tam bu anda çocuğun yalpalamaya başlamasının muhtemel olduğu bir dönemle 10'lu yaşlarda çocuklara evladım, yavrum bak şu şu şu günahları, şu şu şu haramları işlemek, ibadetlerini yerine getirmemek sonrasında maalesef ama maalesef bizim kaybedeceğimiz bir şeyimiz var. Rabbimizin sevgisi, Rabbimizin rızası, bunun da ötesinde bütün bu yaptığımız olumsuzluklar var ya, o yaptığımız haramlar, günahlar, isyanlar var ya, bunun mukabilinde Allah'ın cehennem diye bir yeri var, Allah'ın suçlarınıza ceza vereceği bir yer var diyerek 10 yaşındaki çocuklarımıza efendim bir uygulama kullanılabilir. Çocuk psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar bu ifadeyi, bu gerçeği doğrulamaktadır. Evet, çocuklarımız 10'lu yaşlardaysa efendim cehennem duygusu, cehennem vurgusu, Türkiye'de de yapılmış anket çalışmalarında çıkan sonuç budur, çocuklara vurgulanabilir. Çocuklar bu temayla o yalpalama döneminde biraz da ben Allah'ın, Rabbimin cehenneminden uzak durmak istiyorum düşüncesiyle onların iyiye ve güzele meyletmelerinde aşırı bir şekilde vurgu yapmamak kaydıyla kullanılabilir diyor çocuk psikolojisine dair eserler, çalışmalar, Batı'daki araştırmalar. Efendim bunlar göz ardı edilmeye, bunların da gerçeklik payı olduğu aman unutulmaya. Evet kıymetli dinleyenler,

Birbirinden farklı konular, farklı hususlar. Ben bir anneyim, çocuğum ergenlik çağına girdi ama ben bu çocuğa doğruyu yönlendirme noktasında yanlıştan, hatadan uzaklaşması için nasıl bir metot takip ederim ki onu hatalardan, yanlışlardan, günahlardan, haramlardan uzak tutabilirim? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz, neler tavsiye edebilirsiniz diyor. Efendim öyle geniş, öyle çok üzerinde durulması gereken önemli bir konu ki ergenlik çağına çocukların psikolojisini bilmek, yapılması gerekenler, bunları ayrı bir programa, program konusu olarak tercih ederek bir tarafa bırakıyorum. Ama şunu bir temel esas olarak zihinlerimizde yer tutması için ifade etmek istiyorum. Özellikle daha çok akli düşünmeye başlayan, mantıki deliller isteyen, akli deliller çerçevesinde hareket eden gençliğin, gençlerin, çocuklarımızın, evlatlarımızın herhangi bir hususta tercihlerinin, düşüncelerinin ve davranışlarının şekillenmesinde onların hangi davranışı tercih etmeleri gerektiği noktasında kendilerini yönlendiren bir saike, yardımcı güce ihtiyaçları vardır. Çok uzun, biraz felsefik bir cümle oldu. Biraz daha açarak, biraz daha ayrıntılı tekrar sunmak istiyorum. Ergenlik döneminde özellikle çocuklarımızın tercihlerinin şekil almasında, davranışlarının netleşmesinde, hangi davranışı yapacağı noktasında onların tercihlerini yönlendirecek unsurlara ihtiyaç vardır. Şöyle bir örnek verirsem, zannediyorum herkes tarafından anlaşılır bir konu olacaktır. Tercihine ağırlık veren bir husus olması sonucunda tercihini netleştirecektir. Şimdi hemen gelelim, arzu ederseniz bu örneği ergenlik döneminde bulunan yavrularımıza nasıl uygularız, nasıl şekillendiririz, bunun üzerinde duralım, bu konuyu biraz açıklayalım. Hani çocuklar ergenlik çağına geldiği zaman çok akılcı olurlar, çok hesaplı olurlar, çok dengeli bir yöntem takip ederler dedik ya. Çocuklarımızın günaha, harama, ibadetlerden uzaklaşmaya meylettikleri bu dönemde yaptığı davranışlar arasında tercih yaparken onların tercihlerini etkileyecek önemli doneleri, önemli hususları saymak, sergilemek ve ortaya koymak zorundayız. Az önceki sınav örneğinde olduğu gibi. İşte çocuğumuz mesela arkadaşlarıyla beraber gezmekteyken, oynarken, eğlenirken namaz kılmaktan uzak kalıyorsa veyahut da namaz kılmakla arkadaşları arasında gezmek gibi bir tercih söz konusuysa ona bu olayın sadece bir defa namaz kılmak olmadığını, bir anlık ibadet olmadığını, ebedi huzur, ebedi mutluluk, cennette Rabbimizin vereceği mükafatların ne kadar sonsuz ve sınırsız olduğu, arkadaş muhabbetleriyle geçirilen anlardansa o cennetteki o muhabbet anının, oradaki huzurun, oradaki mutluluğun dünyayla kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunu, ki bu konuyla ilgili bir hadisi şerif var malumunuz, dünyadaki 1000 senelik hayat ile cennetteki 1 saatlik hayat veya Yüce Rabbimizin o cemalini görme zevkinin üstünlüğünün kıyaslamasına dair bunu hepiniz biliyorsunuz. İşte bu örnekler vurgulanarak, diğer taraftan ibadetleri yerine getirmeyerek ne kadar kötü bir olumsuzluğa doğru yönelmemiz, cehennem azabını hak ettiğimiz gibi ufak vurgular çocuğun dünyasında, evet ben arkadaşlarımla gezmek istiyorum ama bir namaz çok zor değil, İkisini de bir arada yapabilirim gibi çocuğun duygularının, çocuğun amaçlarının, davranışlarının ve ibadet hayatının şekillendirilmesinde etkin rol oynayacaktır. Çünkü çocuk ortada kalmıştır. Terazinin dengesine ne tarafa ağır basacak bir unsur koyulursa çocuk o tarafa meyledecektir. Bizler çocuğun bir defa kılmadığı namazın öneminin ne olduğunu ayrıntılı ve vurgulu olarak ortaya koyarsak, akli düşünen, hesaplı olan, hesapçı olan, biraz da çıkarcı olan gençlik döneminde evlatlarımızın yanlışlardan, hatalardan, günahlardan, suçlardan biraz daha uzaklaştığını, doğruya meylettiğini göreceğiz. Deneyin diyoruz efendim. Deneyin, tecrübe edin. Efendim, Yeni Ufuklar programı her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerin huzuruna geldi. Birbirinden farklı hususlarla, birbirinden farklı konularla, biraz müstakil, biraz bağımsız konularla sizlerle efendim dinimizin döndüğünce bildiğimiz nispetinde paylaşımlarda bulunma çaba ve gayreti içerisinde bulunduk. Evet, bugün de maalesef kendi adımıza, Özel FM ailesi adına, sizler adına bugün de programımızın bittiğini belirtmek durumundayız. Ama Rabbimize
şunu dua ve temenni olarak ilticada bulunuyoruz ki tekrar efendim siz kıymetli dinleyenlerimizle, siz sevgili dinleyicilerimizle yeni bir programda, yeni bir konuyla, yine birbirinden farklı hususlarla beraber olmak ümidiyle efendim inşallah tekrar yeni bir programda sizlerle beraber oluruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.

Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Üzülme, birçok hat

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 494 93 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Ali.
1: Özel FM 103.2.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öğren.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

azgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: İbadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: 0541 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
2: Asma Elektrik 0555 860 0747, Karaköy Beyoğlu.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
1: Özel FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, saran demek olup, korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için kıyametin sıfatlarından biri olmuştur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hel etâke hadîthul gâşiye.
1: Gâşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun.
2: Vucuhun yevmeidin hâşiye.
1: Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir.
2: Âmiletun nâsibe.
1: Yorgundur, bitkin mi bitkindir.
2: Tasla nâran hâmiyeten tusqâ min aynin âniye.
1: Kızgın ateşe girerler, susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler.
2: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ
1: Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir.
2: لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ
1: Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir.
2: وَجُوعٌ

0: Ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir.
1: La tesma'u fiha lagiyeten fiha aynun cariyeh.
0: Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınar.

0: Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler.
1: اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
0: O kâfirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış?
1: وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş?
1: وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: Dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş?
1: وَاِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış?
1: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ
0: İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.
1: اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ
0: Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır.
1: اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
0: Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmek de bizim işimiz olacaktır. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 30 ayettir. Bu sure adını birinci ayetinde geçen ve sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
0: Fecre, o on geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki kıyamet gelecektir.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: Nasıl bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.
1: Benzeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Ad milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bütün bunlar bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar.
0: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
1: Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp nizamı altüst ettiler. Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
1: Çünkü Rabbin hep gözetlemededir.

Rabbi insanı denemek için ona değer verip nimetlere gark edince o, Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der.

Hayır. Siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz.

Hayır, bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış. Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman, Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman,

0: Ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün, ama anlamasının ne faydası var o gün?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ
0: İşte o gün onun ettiği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ
0: Onun vurduğu bağı kimse vuramaz.

0: Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: La uqsimu bihadal balad ve ente hillun bihadal balad.
0: Hayır, gerçek kafirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için, senin bu beldeye girişin hakkı için. Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için. Biz insanı imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
0: O insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
0: Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi?
1: فَلَقُتَحَ

0: Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
0: Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.
1: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
0: Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise sol ellerine verilecektir. Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır. Şems suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçip güneş anlamına gelen şems kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
0: Güneş ve onun aydınlığı hakkı için.
1: وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا
0: Onu izlediği zaman ay hakkı için. Dünyayı açığa çıkaran gündüz, onu bürüyüp saran gece hakkı için.
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
0: Gök ve onu bina eden, yer ve onu yayıp döşeyen,

0: Her bir nefis ve onu düzenleyen, ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.
1: كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها.
0: Azgınlığı yüzünden Semud milleti resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında bu yalanlamaları iyice şiddetlendi.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا.
0: Elçileri ise kendilerine mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ

0: Fakat onlar o peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi. Onları yerle bir etti. Bunun sonucundan da asla endişe etmedi. Leyl Suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: سعيكم لشتى.
1: Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için, açılıp parladığı zaman gündüz, erkeği de dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki sizin işleriniz çeşit

Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, biz de en kolay yola muvaffak ederiz.

0: Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp, Allah'tan müstağni gören, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى
0: O, aşağıya doğru yuvarlanırken, malı kendisine hiç fayda etmez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى
0: Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir.

0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
0: Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى.
0: O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez.
1: اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
0: Sadece ve sadece Yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Duha, güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükunete erdiği dem gece hakkı için ki, ey Resulüm, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da, elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
0: Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
0: Seni yetim bulup barındırmadı mı?

0: Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup, seçerek dosdoğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup, ihtiyacını gidermedi mi? Öyleyse, sakın yetimi güçsüz bulup, hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme. İsteyene de kaba davranma, onu azarlama. Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle. İnşirah suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elem neşrah leke sadrake ve vada'na anke vizrake allazî enkada zahrak.
0: Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi?
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır.
1: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş. Tin Suresi Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
0: İncir ve zeytin hakkı için, Sina Dağı hakkı için, bu emin belde hakkı için ki,
1: لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ.
0: Biz insanı en mükemmel surette yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
0: Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.

0: Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Allah hakimlerin hakimi değil midir? Alak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup, bundan maksat insanın ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan.
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.

0: Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.
1: İnne ilâ rabbikel rucâ.
0: Ama dönüş elbette Rabbinedir.
1: Erâeytellezî yenhâ abden idâ sallâ.
0: Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye.
1: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ.
0: Ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu.

0: Ne dersin, okul dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır, olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.
1: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
0: İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş. Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: القدر.
1: Biz Kur'an'ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir Kadir gecesi?
0: Leyletul Kadri hayrun min elf şehr.
1: Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar. Beyyine suresi. Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen el-beyyine, açık ve kesin delil kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkârlarından ayrılacak değillerdi.
1: Resulun minallahi yetlu suhufen mutahharah, fîhâ kutubun kayyimeh.
0: O kesin delil de, içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resul'dür.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ
0: Ehli kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi.
1: وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ

Halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur.

0: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
0: Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

0: Bunların Rableri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri Adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır. Zilzal Suresi Medine'de inmiş olup 8 ayettir. Deprem manasına gelmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
0: Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman.
1: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
0: Ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman, insan şaşkın şaşkın ne oluyor buna dediği zaman,
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
0: İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
0: İşte o gün bölükler halinde insanlar kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar. Ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.

0: zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Surenin ilk ayetinde geçen ve cihat meydanında nefes nefese koşan atlar manasına gelen El-Adiyat kelimesi ona isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
0: Gazilerin nefes nefese koşan, koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın basan,
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
0: O esnada tozu dumana katan, derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدٌ
0: Kendisi de buna şahittir. Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir.
1: اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
0: Peki o insan kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman
1: اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
0: İşte bilhassa o gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır. Kâri'a Suresi Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'atü mel-Kâri'ah.
0: Kâri'a. Nedir o Kâri'a?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَالْقَارِعَةِ
0: Kâri'ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar atılmış yüne döner.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: Artık kimin tartıları ağır basarsa, memnun kalacağı bir hayata girer.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Kimin tartıları da hafif gelirse, onun barınağı da haviye olur.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ
0: Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın? Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul makâbir.
0: Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Hayır. Geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz.
1: Kalla لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.
0: Sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda ilmel yakin bilseydiniz böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz.
1: ثم لترونها عين اليقين.
0: Evet, evet, onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz.
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
0: Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Asr suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vel asr innel insane lefî husr.
0: Yemin ederim zamana. İnsanlar hüsranda.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
0: Ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar. Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hümeze suresi. Mekke'de indirilmiş olup 9 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Veylül li kulli humezetin lumezetin illezî ceme'a mâlen ve addedeh.
0: Vay haline her hümeze ve lümezenin. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: Hayır, vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o hutameye atılır.
1: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة.
0: Bilir misin hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar.
1: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Fil suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Rabbinin ashab-ı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi. Kureyş Suresi Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1: لِإِلَافِ قُرَيْشِ
0: Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için
1: إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
0: Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
0: Yalnız bu evin Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler.

0: kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ara'aytellezî yukezzibu biddîn fezâlikellezî yed'ul yetîm.
0: Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana. O yetimi şiddetle itip kakar.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ
0: Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: Vay haline şöyle namaz kılanların.

0: ki onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler. Kevser Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup 3 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser.
0: Biz gerçekten sana verdik Kevser.
1: Fasalli li rabbike venhar.
0: Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.
1: İnne şâni'eke huvel ebter.
0: Doğrusu seni kötüleyendir Ebter. Kafirun Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ
0: De ki, ey kafirler!
1: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz.
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
0: O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr Suresi. Mekke'de nazil olan sure 3 ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi adını ilk ayetinden almaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ
0: Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
0: Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder. Tebbet, Mesed Suresi. Ayrıca Mesed veya Leheb Suresi olarak adlandırılan bu sure, Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Kurusun Ebu Leheb'in elleri, zaten de kurudu. Ona ne malı ne de yaptığı işler fayda verdi.

0: mesed.
1: O alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir.
0: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِلَّهُ الصَّمَدُ
1: De ki, O Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samet'tir.
0: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
1: Ne doğurdu ne de doğruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu. Felak Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip sabah manasına gelen felak kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ
1: De ki, sabahın Rabbine sığınırım.
0: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ
1: Yarattığı şeylerin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ
1: Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدُ
1: Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدُ
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Nas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen Nas kelimesinden almıştır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen

0: En büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
7: Daha söyleyecek çok sözü.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. Yalnız değilsin. Seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul. Senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat iş İşlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Adidas soykırıma ayak uydurmuş. Başı olmayan bebeklere vicdanı olan bedenler arıyorken bir de İsrail'in insan ezen ayaklarına ayakkabı giydiren Adidas çıktı. Öyle bir adilik. Düşünün, bebek öldürünce rahatladığını söyleyen tek bacaklı İsrail askerlerine özel ayakkabı tasarlayan Adidas. Önce kanburger, sonra bol köpekli kahve markası, devamında bir leke çıkarmak için hayattan bin çocuk çıkaran deterjan markaları derken, ceninleri öldüren, 3 yaşındaki çocukları terörist diyerek kaçıran, ölmekten yorgun çocukların uçurtmalarını güvenlik tehdidi olarak gören kahverengi suratlı Netanyahu'nun ayağına kapandı Adidas. Hiçbir zaman tarafsız bir gazeteci olduğumu söylemedim. Hele ki böyle bir işgalin ortasında tarafsızlık İsrail'in leş Adidas'ıdır. Birilerinin salyasıyla gözlük camlarımı silmedim. Kalemiyle kelamı arasındaki mesafeyi ideoloji çöplüğüne döndürenlerin tellalı olmadım. Çamurla fikrini keseleyenlere su tutmadım. Ben bugün ve daima gazeteciyim. Gazze benim meselem değil diyen kazalı zigotların üreme hızından daha fazla çoğalması gereken bir şey var. O da vicdan. 300 bin insanın, 100 bin çocuğun öldüğü bir toprağa sağır olabilmek için Netanyahu'nun kulak çöpü olmak lazım. Kendi evlatlarını sarmak için çiçekli bornoz arayanların, orada evladını sarmak için kefen bile bulamayan anneleri görmemeleri beni şaşırtmıyor. Aramızdaki bu irin torbaları beynimizin İsrail'i, kalbimizdeki Gazze'yi de işgal etmeye çalışıyorlar. İsrail askerlerine vitaminler ve moraller vermeye çalışan bazı firmaları boykot edişimiz niye sizi rahatsız ediyor? İçinde kopmuş bebek parmakları olan kan burgeri yemek istemiyor oluşumuz sizin karnınızı neden ağrıtır? Yudumladığınız bol köpekli kahvenin kokusu size keyifli pazarlar dileyen sefil yüzlerin aynası. Cephede değilseniz bile o kafedesiniz. Oralarda kafa dinleyecek olmanızın hırsı kaç bebeğin bedenini kafasından ayırdı? Cevap, Gazze benim meselem değil, senin toprağının kurtuluşu için mezar taşında Gazze Kudüs yazanları görmen için ne yapmak lazım? Kahvenin kartonuna isimlerini mi yazalım? Ya da sen nitelikli ahırlarda marka sağacaksın diye son şehadet sütünü içen bebeklerin körü mü olalım? Seni üzen ne mesela? Saçlarının güçsüzleşmesi, gıdığının sarkması, sezon sonu indirim mesajlarını kaçırman ne mesela? Hadi sen hayvansın anladık. Bizden ölü havlayışlarına eşlik etmemizi bekliyorsan hayvanlığına promosyon yaz. Perdenin arkası zihniyetinizin ayak yolu olmuş. Ayakkabında bir şey yok da izi mezbahadan geliyor. Boykotun en etkili silah olduğunu anladığın için aşağılıyor ve direnci kırmaya çalışıyorsun. Karakterin cüssenin fosfor bombası olmuş delik deşik geziyorsun ortalıkta. Bir leş olduğunuz konusunda birleştik. Rahat olunuz. Esra Elönü, Star Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve def'al kalbi u'tikum.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, Hayata İyilik Kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz

0: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54

0: Özel FM.
1: Canlı performans. Ayet İstek Programı.
2: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
3: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar ağartacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
0: Özel FM.
4: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken, ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı etstek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hem hal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaya, sırat-ı mustakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene 10 sevap aldığımız bir program. Canlı Ayet İstek Programı. Hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla WhatsApp'tan veya SMS'den veya irtibat numaralarımızdan bizlere ulaşarak o ayet-i kerimeleri not aldırabilirsiniz. Kısa mesajlarınız varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. İstediğiniz ayetleri yeryüzüne duyuruyoruz. Rabbimizin kelamına hizmet ediyoruz. Rabbimizin kelamıyla yolumuza devam ediyoruz. En önemlisi de ayetlerle yolda kalıyoruz. Ayetlerle yolda ilerliyoruz. Ayetleri hayatlaştırıyoruz. Hayatımızı ayetleştiriyoruz inşallah. Hep birlikte rızayı bariye ulaşmak, cennet yolunda yarışmak adına inşallah. Hani Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 133. ayet-i kerimesinde eni göklerle yer arası genişliği olan cennet için yarışın. Evet, yarışın demişti. Bizler de inşallah yarışanlardan oluruz. Ha, yarışmamız kaplumbağa hızıyla olabilir, karınca kararınca olabilir. Ama şunu unutmayalım ki en azından emin adımlarla olsun kardeşler. Kaplumbağa hızıyla da olsa emin adımlarla olsun. Az da olsa ama devamlı olsun inşallah. Amacımız, gayemiz bundan yana. Evet, her programımızda aynı zamanda bir soru gündeme getiriyorduk. Kardeşlerimize soru soruyor. Gelen cevaplar mukabilinde kardeşlerimize BK Yayınları ve selamkitap.com'dan hediyeler gönderiyorduk. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Bugün de kardeşlerimize bir soru sormuş olacağız. Aynı zamanda üzüntülü bir haber almakla beraber inşallah sorumuz öyle hazırlanmış demek ki. Öncelikle Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Abdülmetin Akyüz abimiz ve Abdülkerim Akyüz kardeşimizin babaları Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Aynı zamanda Mustafa dede abimiz diye bir tanıdığımız abimiz, kayın babası olan kıymetli abimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Acılı ailesine, kederli ailesine sabrı cemil nasip eylesin diyelim. Ki bu programda da Abdülmetin Akyüz abimizin emekleri vardır. Netice itibariyle yapımını hazırladığı bu program güzel bir program. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize de sunum hakkını verdiler. Gerek Murat Özkan abimiz, Abdülmetin Akyüz abimiz, diğer çalışan ekip arkadaşlarımız, yapımında emeği geçen abiler. Evet, sorumuzu hemen kardeşlerimize yöneltelim o zaman. Dedik ya, üzüntülü bir haber aldık. O akabinde de ona göre soru hazırlanın deyince aklımıza hemen hangi ayet gelir kardeşler? Küllü nefsin zâikatul mevt sümme ileyne turcaun. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. Evet, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor kardeşler? Sorumuz bu. Ve bu ayet-i kerimemiz birkaç surede de yer almakla beraber birebir aynısı değil. Baş kısımları aynı. Küllü nefsin zâikatul mevt. Ama diğer tarafları işte sizi imtihan etmek için şöyle şöyle deneyeceğiz. Veya işte farklı, nerede olursanız olun ölüm sizi bulacak gibi ayetin son kısımları değişebiliyor. Ama bizimkisi tam olarak şu sorumuz. Her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileyne turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Bize getirileceksiniz. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor? Şunu unutmayalım kardeşler. Ölüm bize çok uzak değil. Bir adım ötemizde belki de. Ya da bir nefes yakınımızda. Yanımızda. Belki birazdan, belki birkaç gün sonra, belki yarın demiş ya şair, belki yarın, belki yarından da yakın. Hiç belli değil ne zaman geleceği. Ölümün yaşlısı genci söz konusu değil kardeşler. Hatta anlatılır, Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke sokaklarında yürürken
çocuğun bir tanesini koşarak namaza gittiğini görür. Çocuk da yani 13 yaşında, 14 yaşında veya 12 yaşında rivayetlere göre çocuk yaşta koşarak namaza gittiğini görür. Hey delikanlı, nereye koşuyorsun der, işte namaza gidiyorum der. İyi de senin daha yaşın işte buluğ çağına ermemiş, yani namaz sana farz değil gibisinden. Ama daha dün benden küçük birisi öldü. Yani ölüm gelecek, kafamızı bulacak yani. Ne zaman geleceği belli değil. Ben ne zamana kadar yaşayacağım belli değil. Daha sonra kılarım düşüncesi çok yanlış bir düşünceyle beraber, belli değil kılabilir miyiz, kılamaz mıyız. O yüzden dün benden genci öldü. Böyle bir anekdot, böyle bir rivayet anlatılır kardeşler. Güzel bir rivayet. O yüzden hazırlıklı olmak lazım. Her an ölüm ensemizde geziyor kardeşler. Evet, insanız. Nisyandan türemiş, nisyandan yaratılmış. Yani unutma özelliğimiz olan, unutma mayamızda bulunan, mayamızda unutma olan insanız. Dalıyoruz, bazen unutuyoruz ama hemen bir silkelenmemiz lazım. Müminlerle beraber olursak, onlarla beraber oturup kalkarsak inşallah kendimize gelen, haddimizi bilen ve ona göre amel eden kullardan oluruz inşallah. En azından korunabildiğimiz kadar korunuruz. Tabii ki hatalarımız, günahlarımız olacak. Yok değiliz. Günahsız değiliz. İsmet sıfatına vakıf değiliz. Bu bir gerçek. Ama en azından kendimizi törpülemiş, kendimizi terbiye etmiş, kendimizi eğitmiş oluruz bu noktada. Rabbim ayetlerle hemhal olan kullarından eylesin bizleri. Dediğimiz gibi ölüm soğuk bir kelimedir. Ölüm bir ömrün tükenişi, gidişi olup da geriye dönüşü olmayan bir yol ve hayatın sıfır noktası. Nokta. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Elimizden geldiği kadar çabamızı, gayretimizi bunun için hazırlayacağız kardeşler. Ölüme hazırlık, Allah'ın rızası bizde var mı yok mu korkusuna hazırlık. En önemlisi de burası. Ölümle alakalı çok konuşuruz ama İnşallah sorumuzu karşımıza sorduk. Hemen irtibat numaralarımızı hatırlatalım. 0216 611 0123 0216 611 0123 numaralı telefonu arayarak kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı, sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67-24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne yazabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Bismillah diyeceğiz. Mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına, Fatiha'ya bırakıyoruz. Buyurun.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Amin. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu. Dün Fatiha suresi üzerine bayağı bir konuşmuştuk. Bugün de 5. ayet üzerine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ey Rabbimiz, yalnız sana ibadet eder, itaat eder, kulluk eder ve her halükarda, her ihtiyacımızda ancak senden medet umarız, yardım dileriz diye Rabbimize günde, rivayetlere göre kardeşler malum herkes farklı bir amel yapıyor. 40 defa, yani namazlarımızda, sünnetlerimizde sayarsak, nafile namazlarımızı, sünnetlerimizi sayarsak 40 defa Fatiha suresini tekrar ediyoruz. Bazen hadis sünnetleri kısalttığımızı düşünelim. İşte ikindinin sünnetini kılmadık, yatsının ilk sünnetini kılmadık diyelim. Biraz kısalttık ama onun neticesinde işte yatağa yatarken, yola çıkarken, belki zikir niyetine, dua niyetine Fatiha suresini yine okuyoruz. Netice itibariyle ortalama 40 defa günde tekrar ediyoruz. Yani bu 40 defa demek Rabbimize 40 defa söz veriyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken, ey Rabbimiz, yalnız sana ibadet edeceğim, yalnız sana itaat edeceğim. Bütün hayatımın ibadet alanını sana sağlamış olacağım. İtaat noktasında ancak ve ancak senin emir ve yasaklarına boyun eğerek teslim olacağım. Senin emir ve yasaklarına muhalefet eden, düşmanlık eden, rafa kaldıran, kale almayan, dikkate almayan, hiçe sayan her kim varsa, şahıstan tut topluluğa, topluluktan tut kurum ve kuruluşlara kadar, senin emir ve yasaklarını reddedenlere, kale almayanlara, hükümsüz bırakanlara asla itaat etmeyeceğim. Bakın, kişi reddetmiyor olabilir ya da bir kurum ya da bir topluluk ya da bir parti, bir cemaat, fark etmez. Allah'ı reddetmiyor, Allah'ın hükümlerini reddetmiyor olabilir. Hatta ve hatta yeri geldiği zaman kültürel olarak düğünlerinde, cenazelerinde, törenlerinde, merasimlerinde, kutlamalarında dile getirip okuyabilirler. Ama hükümlerini yasaklamışlar, hükümlerini rafa kaldırmışlar. İşlerine gelmediği için kale almamışlar, kulak arkası yapmışlar, rafa kaldırıp tozlanmaya bırakmışlar. Onun yerine kendi heva ve heveslerinin hükümler oluşturmuşlar. Olanlara asla itaat etmeyeceğim diye İyyâke na'budu derken bunu kastettiğimizi, bunu söylediğimizi bilelim kardeşler. Rabbimize ne söylediğimizi, nasıl bir söz verdiğimizi hatırlayalım. Ve her hal ve ihtiyacımızda, başımız dara düştüğünde, sıkıntıya girdiğimizde, bir musibetle karşılaştığımızda ancak ve ancak senden medet umarım, senden yardım dilerim diye ve İyyâke nestaîn dediğimiz ayetin metnini hatırlayalım kardeşler. Araya birilerini sokmadan, birilerini büyütüp yüceltip haşa Allah katına ya da Allah makamına çıkarmadan direkt Allah'tan istemek, bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah Azze ve Celle her halimizi, her zerremizi ve küremizi ya da DNA'mıza kadar bizi tanıyan Allah Azze ve Celle'den istemek kardeşler. Efendim, falanca zatın yüzü suyu hürmetine, falanca ağacın, falanca türbenin, falanca yatırın, falanca putun, falanca heykelin hiç olacak iş mi ya? Allah sana şah damarından yakınken, Allah sana her şeyden yakınken, organlarından bile yakın, DNA'ndan bile sana daha yakın, her şeyi gören bilen Allah, nasıl olur da sen başkalarını araya koysun? Haşa, bazı ahmaklar aklını kullanamayan, beyinleri dumura uğramışlar, haşa, Allah'ı Cumhurbaşkanı ile kıyaslayarak veya Allah'ı bir makam sahibiyle kıyaslayarak efendim sen falanca makama giderken güvenliği geçmeden, yazı kalemini geçmeden, sekreterine randevu almadan, falancadan filancadan habersiz onun makamına çıkabiliyor musun deyip Allah'ı bununla kıyaslıyorlar. Allah'a giderken de, Allah'a ulaşırken de birilerini koymamız gerekiyormuş araya diyorlar. Tamamen bidat, hurafe ve bir tık ileride zaten şirk kardeşler. Allah muhafaza eylesin. Evet, söyleyecek çok sözümüz var Fatiha ile alakalı. İnşallah zamanla yine konuşacağız. Hemen mesajlarımıza geçelim ve mesajlarımıza bakıyoruz. Yunus Işık abimiz bizlere mesajını iletmiş. Seyir halinde bizlere kulak veriyormuş Yunus Işık abimiz. İnşallah Yunus Işık abimize hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerken aynı zamanda hayırlı seyirler, hayırlı yolculuklar diliyoruz kendisine. Sorumuzun cevabına Ankebut suresi demiş, sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız diyerek mesajını noktalamış Yunus abimiz. İnşallah diyelim. Sıradaki ayet-i kerimemiz de İnegöl, Bursa İnegöl'den Metin Efe kardeşimizin isteği olacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, İnegöl'den selamlar demiş kıymetli kardeşimiz bize. Aleyküm selam. Zümer suresi 53 ve 55. ayet-i kerimeleri seslendirirseniz çok sevinirim. Rabbim dünya üzerindeki bütün mazlum Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Allah'ın selamı ve inayeti üzerinize olsun demiş. Notumuzu aldık inşallah. Metin Efe kardeşim. Akhan Zeytincilik'ten Deniz kardeşim, selamünaleyküm, bereketli yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Ankebut suresinde geçmekte. Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Ve Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Bakara suresi 1 ila 5. ayet-i kerimeler arasını okur musunuz? Allah'a emanet olun. Tüm Özel FM dinleyicilerine selam olsun diyerek mesajını noktalamış. Size de selamlar olsun kıymetli kardeşim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve bir başka mesajımız. Evet, Muhammed Ali kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sorumuzun cevabı Ankebut suresi. Sizlerden Rum suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeleri istiyorum demiş. Notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı Zümer suresine bıraktık inşallah. Buyurun bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerini harcayıp tüketen, kendilerine yazık eden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O gerçekten O çok bağışlayan, çok acıyandır. Onun için ümit kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tevbe ederek Rabbinize yönelin. Ona yürekten boyun eğin. Eğer böyle yapmazsanız sonra kurtulamazsınız. Haberiniz olmadan, ansızın başınıza azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzeline uyun. Onu uygulayın. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 53 ve 55. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ey kendilerini harcayıp tüketen, kendilerine yazık eden kullarım. Kendinize, yani bize bir hayat bahşedilmiş kardeşler. Bu hayatı hor kullanmamak lazım. Kendimize zulmetmemek lazım. Allah kimseye zulmetmez. Allah cenneti ve cehennemi yaratmıştır. Kullar kendisi nereyi tercih ederlerse, nereyi isterlerse Allah da onları oraya layık görmüştür. Çünkü Allah cennet ve cehennemi yarattığında nasıl ameller işlenip cennete gidileceğini, nasıl ameller kişiyi cehenneme sürükleyeceğini beyan buyurmuştur. Ama kişi kendi tercihini yaparak, nefsinin peşinden koşarak, ömrünü, ona verilen o zamanı, ona biçilen ya da ona tanınan süreyi hor kullanarak, değersiz kılarak, hiç kıymet bilmeksizin israf ederek, tabiri caizse israf ederek kendisi cehennemi hak etmiş olabilir, cehennemi kazanmış olabilir. Allah da onu oraya layık görmüştür ve oraya koyacaktır isteğine göre. Yoksa Allah kuluna zulmedecek değildir. Bir kulunu cehenneme atsın da bir kulunu cennetine koysun, mükafatlarla mükafatlandırsın. Haşa. Allah adili mutlaktır kardeşler. O yüzden kendinize yazık etmeyin. Kendinize gelin. Tevbe edin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'a dönün. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Zararını, hani derler ya, zararın neresinden dönersen kârdır. Kardeşler hiç fark etmez. Yaşınız kaç olursa olsun. Efendim ben 60 yaşına kadar günaha batmış veya işte bitmiş bir insanım. Son dakikada işte onu yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Kardeşler son dakikayı bırakın. Son saniye bile kişiyi kurtarır. Son saniye. Evet. Ölüm gelmeden önce ya ben tevbe edip namaza başlamam lazım, Allah'a dönmem lazım dediğin an, ölüm gelse, tabi bu samimiyetli olan bir şey, o an ölüm gelse kişiye, o kişi tevbe etmiştir. O kişi Allah'ın huzuruna imanla gitmiştir. Efendim ama taahhüdü reddetmedi ki, taahhüdü reddettiğini kabul etmedi ki, söylemedi ki veya şunu yapmadı ki, bunu yapmadı ki, işte cehalet mazeret mi değil mi, daha kavramını öğrenmedi ki veya şunu bilmedi ki, bunu bilmedi ki, işte şirki anlamadı ki, sadece tevbe etsem, namazıma başlasam falan filan dedi. Yani samimiyetle tabii ki bu. Allah'la kendi arasında. Biz buna bakarız. Zahire hükmedilen İslam dininde hüküm budur kardeşler. Zahirine bakılır. O kişi mümin olarak Allah katına gitmiştir. Ha, biz zahiren böyle hükmederiz, böyle amel ederiz. Allah'la kulun arasındaki mesafeyi bilmeyiz. Velev ki Allah onun amellerini, niyetlerini daha iyi bilir. İster cennetine, ister cehennemine koyabilir. O yüzden Allah'a tevbe edin, günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Başınıza azap gelmeden önce onun kitabına dönün buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet, üzerine çok konuşabiliriz. Mesajlarımıza geri dönüyoruz kardeşler. Tevhide diriliş bacımız mesajını iletmiş. Esselamu Aleyküm Nusret abi. Sıradaki ayet-i kerimeyi: çocuklarım Meryem, Azra, Muaz ve daha bir aylık olan Elisa, Sare kızım için de istiyorum inşallah. Fi emanillah demiş. Rabbim mübarek eylesin. Allah İslam'a bağışlasın. Sonra ana babalı ve dede neneli büyütsün evlatlarınızı Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Yani konu konuyu açıyor. Hemen şunu söyleyeyim kardeşlerime. Bazen böyle çocukları olan kardeşlere söylüyorum. İşte Allah analı, babalı, dedeli ve neneli büyütsün diye. Bir tane dedenin dikkatini çekmişti. Subhanallah, ilk kez böyle bir dua duyuyorum demişti. Herkes analı babalı büyütsün diyor da dedenin neneli büyüten hiç diyen duymamıştım. Kalktı abi, gözlerimizden öptü bizi. Yani ben de çok garip olmuştum orada.
Abinin hoşuna gitmiş yani kısacası. Dedeli neneli bir deyince. Diyelim abi demekten dudağımız aşınmaz yani. Rabbim evlatlarının, torunlarının mürüvvetlerini görmeyi dedelere, babalara da nasip eylesin. Dedelere, nenelere de nasip eylesin. Sadece anne babaya mı? Evet, Rabbim mübarek eylesin diyelim tekrardan. Evet, notumuzu aldık. Allah razı olsun. Rabbim mübarek eylesin çocuklarınızı diyelim. Bir başka mesajımıza bakıyoruz hemen. Ebu Umare kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim bereketli eylesin programımızı. Sizi Allah için seviyoruz. Sıradaki ayet-i kerimeye biz de talibiz demişler. Notumuzu aldık inşallah. Sorumuzun cevabı Ankebut suresinde geçmektedir. Ve bir başka mesajımız Mehmet Çoruk kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Ankebut suresinde geçmekte. Pizzeria Pides'den sizlere kulak veriyoruz bugün. Buyurun inşallah ikramımız olsun demişler. Rabbim nasip ederse kıymetli kardeşim program sonrasında bakalım. Yani birçok davet var, gidemiyoruz ama söz vermiş gibi olmayalım. Müsait olursak program sonrasında inşallah hayırlısı diyelim. Bir başka mesajımıza bakalım. Mehmet Aslan kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Ankebut suresinde geçiyor kıymetli abilerim. Mümin suresi 10 ila 12. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah ondan notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı öncelikle Bakara suresi 1 ve 5. ayetlere bıraktık. Buyurun bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. İşte kendisinde bir şüphe olmayan bu kitap, sakınanlar için hidayetin ta kendisidir. Onlar ki gayba inanıp namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden evvel indirilenlere. Bunlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte bunlar o murada eren kurtulmuş kimselerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Dikkat ettiysek kardeşler, işte kurtuluşa eren, işte murada eren, hidayet üzere olan kimseler şunlardır dedi 5. ayet-i kerimede Bakara suresi. Peki 5. ayet-i kerimede bunu söylerken kimleri kastetti? 1'den 4'e kadar da zaten saymış oldu, değil mi? Neydi? İçerisinde hiç şüphe bulunmayan, bu kitaba sımsıkı tutunan, sarılan o takva sahipleri hidayet üzeredirler. Onlar o takva sahipleri ki gayba inanırlar. Yani görmedikleri halde peygambere, cennete, cehenneme, meleklere inanırlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Sucudlarını, rükûlarını huşu ile yaparlar. Ve onlara verdiğimiz rızıklardan az çok demeyip harcarlar. Kardeşler, bakın dikkat edin. İnfak etmek Allah Azze ve Celle'nin hani bir nevi emri değil, bakın emri değil ama harcarlar. Çünkü onlar o kimselerdir ki bilirler ki kazandıkları o rızıkların içerisinde, Allah'ın onlara takdim ettiği o rızıklar içerisinde, paralar içerisinde, nimetler içerisinde fakirlerin hakkının olduğunu bilirler. Çünkü Rableri onlara haber verdi. Onlar da bunu seve seve yaparlar. Rabbimiz böyle mi dedi? Bizim rızkımızın içinde fakirlerin hakkı mı var dedi? Öyleyse bir şey demesine gerek yok zaten emir olarak. Biz hemen bunu yerine getirelim. Onlar verdiğimiz rızıktan infak ederler. Ve onlar ki sana indirilmiş olan o Kur'an'a uyarlar ve senden önce indirilmiş olanlara da ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bu kimseler kurtuluşa erenlerdir diye Rabbimiz önümüze bir reçete koydu kardeşler. Bu reçeteyi uygulayan kurtulmuştur. Bu reçeteyi uygulayan cehennem tabiri caizse hastalığından, cehennem vebasından, cehennemin musibetinden kurtulmuştur. Ama bu reçeteyi uygulamayan kimseler için tabii ki hastalıktan kurtulmak, cehennemden kurtulmak, vebadan kurtulmak, musibetten kurtulmak söz konusu olabilir mi? Bugün kanser olduğunuzu düşünün. Bugün herhangi bir hastalığa yakalandığınızı düşünün. Ciddi manada bir rahatsızlık geçirdiğinizi düşünün. Tıbben veya nebevi tıp olarak bitkiler kullanmadan, yani herhangi bir ilaç uygulamadan, reçete uygulamadan iyileşeceğinizi nasıl düşünebilirsiniz? Muhakkak Allah'a tevekkül edeceğiz, ayrı bir mesele. Nasıl kurtulabiliriz? Allah sana nimet sunmuşken, ilaç sunmuşken, reçete sunmuşken onun gibi düşünelim. Evet, mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımıza bakıyoruz inşallah. Yunus Işık abim, kıymetli kızım demiş, Meyra Hafsa için. Yunus Işık abimiz, Meyra Hafsa yavrum için göz nurum, dünya nurum ve aynı zamanda cehennem perdem olacak inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu, hani kız çocuğunu İslam üzere yetiştirip İslam üzere ailesini, yuvasını kurduğu takdirde inşallah ahirette ailesi için bir perde olacağını söylemişti bizlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulamasını inşallah yerine getirenlerden oluruz hep beraber. Yunus abimiz de gözünün nuru ve cehennemden koruyacak olan kızı Meyra Hafsa için bizlerden Bakara suresi 128 ve 130. ayetleri istemiş. İnşallah notumuzu aldık onu da abicim. Bakara suresi 128 ve 130. ayet-i kerimeleri de onun için dillendirmiş olacağız. Rabbim analı babalı büyütsün, İslam'a bağışlasın. Yine Meyra Hafsa'mızı da Rabbim İslam'a hizmet eden Fatımalar, Haticeler, Sevdeler, Nesibeler eylesin kendisini. Ve Mus'ablar doğuracak, Bilaller yetiştirecek annelerden kılsın yavrularımızı. Evet, bir başka mesajımıza geçelim hemen. İnşallah
Madem öyle, Meyra Hafsa için Bakara suresine kulak verelim İlyas kardeşim. 128 ve 130. ayet-i kerimeler. Bir başka mesajımıza bakayım ben de. Ahmet Şahin abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum sizlere. Trabzon Şal Pazarından, maşallah barekallah, Rabbim bereketli eylesin gezilerinizi abim, maşallah mübarek eylesin. Sizleri severek dinliyoruz, hayırlı yayınlarınız olsun kıymetli abilerim. Sorumuzun cevabı Ankebut suresinde yer almaktı. Bizler de sıradaki ayet-i kerimeyi istiyoruz demiş. İnşallah sıradaki ayet-i kerimemiz Bakara suresi olacak diyelim. 128 ve 130. ayetlere kulak veriyoruz. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, hem bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman kıl. Neslimizden yalnız sana boyun eğen Müslüman bir topluluk vücuda getir. Bizlere ibadetlerimizin yollarını göster. Tövbe ettikçe bize rahmetinle bak. Öyle tövbeleri çok kabul eden, öyle çokça bağışlayan sensin, ancak sen. Ey Rabbimiz, hem de onlara içlerinden üzerlerine ayetlerini okuyan, kendilerine kitabı ve hikmeti öğreten, içlerini ve dışlarını temizleyen bir peygamber gönder. Öyle güçlü olan, öyle yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunan ancak sensin, sen. İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan akılsız, beyinsiz. Hakikat, biz onu dünyada seçtik. Hiç şüphe yok ki o ahirette de iyiler arasındadır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 128 ve 130. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu güzel bir duaydı. 128 ve 129. ayet-i kerimeler kıymetli dinleyiciler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu duaları sıkça yapmayı bizlere nasip eylesin. Yani Arapçasını biliyorsak Arapçasından yapmayı, bilmiyorsak da Türkçe söylemeyi de en güzeldir kardeşler. Türkçe olarak, yani dilimiz, kullandığımız dil olarak da Allah'a dualarımızı yapabiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi en iyi şekilde işitendir, bilendir. Yani haşa, Allah Türkçeyi bilmiyor, Arapça yapalım. Arapça Kur'an'ın dili olduğu için bir güzelliği, bir özelliği ve bir hikmeti vardır. Onun dışında Allah bütün dillere vakıf, bütün dilleri bilmektedir. Ey Rabbimiz, hem bizi yalnız sana boyun eğen Müslümanlar kıl ve neslimizden de sana boyun eğecek Müslüman bir topluluk vücuda getir. Müslüman bir topluluk yetiştir ya Rabbi. Bu dualarımızı sıkça yapalım kardeşler. Bizlere ibadet yollarını aç diye dualarımızı gerçekleştirelim Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye. Evet, mesajlarımıza dönüyoruz tekrardan ve mesajlarımıza bakıyoruz. Bir mesajımız Ethem Albayrak abimizden bizlere ulaşmış. Sinop Gerze'den: selamünaleyküm kıymetli abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Ankebut suresi, isteğimse Zariyat suresi 10 ve 23. ayet-i kerimeler arası. Şimdiden teşekkür ederim, Allah razı olsun, Rabbim sizleri var etsin, ümmeti Muhammed'e selam olsun, sizlere de selam olsun diyelim. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli abim, Rabbim sayınızı arttırsın, bereketli eylesin işlerinizi, çalışmalarınızı diyelim ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Tarık Dur kardeşim: selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Selamlar demiş tekrardan ve aleyküm selam kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Ankebut suresi, sizlerden Lokman suresi 12 ve 14. ayetleri istiyorum demiş. İnşallah ondan notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Rum suresine bıraktık inşallah. Rum suresi 1 ve 5. ayetlerdeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Rumlar size yakın olan bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerin ardından birkaç yıl içinde muhakkak galip gelecekler. Başta da sonda da söz ve yetki Allah'ındır. O gün müminler Allah'ın yardımıyla ferahlayacaklardır. O dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Rum Suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Hatırlayacak olursak ya bu ayetlerin nüzul sebebiyle alakalı kardeşler, Mecusiler yani İranlıların 613-616 yıllarında miladi 613-616 yıllarında Suriye, Mısır ve Anadolu'da Bizanslıları yenmesine Mekke müşrikleri sevinmişlerdi. Müslümanlar da Bizansların yenilgisine ehli kitap olmalarından dolayı üzülüyorlardı. Bu yüzden müşrikler kitaplıların yenildiğini dillerine dolayarak Müslümanlarla alay ediyorlardı müşrikler. Kitapların yenildiğini dillerine dolayarak Müslümanlarla alay ediyorlardı. Ve biz de onlara galip geleceğiz diyorlardı. İşte ilk ayetler 3-9 yıl içinde İranlıların yenileceğini bildirmektedir. Gerçekten de 624 yılında Romalılar İran'a girdiler. Aynı gün Müslümanlar da Bedir'de müşriklere galip gelmişlerdi. Evet, ayet-i kerimelerin tefsirlerine tabii ki baktığımız takdirde ayet-i kerimeler neyi ifade ettiğini daha geniş bir şekilde görebiliriz kardeşler. Çok fazla üzerinde duramıyoruz vaktimizin darlığından dolayı. Kısa aramız yaklaşmış. Kısa aramıza gitmeden önce bir isteğimize daha yer vereceğiz. Mü'min suresi 10 ve 12. ayet-i kerimeleri dinliyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O inkar edenlere şöyle seslenecektir: Allah'ın öfkesi elbette sizin kendinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet ediliyordunuz da inkar ediyordunuz. Buna karşılık onlar şöyle diyeceklerdir: Ey Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün, bizi iki kez dirilttin. Şimdi dünyada işlediğimiz günahlarımızı anladık. Fakat şimdi buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu ceza şu yüzdendir: Tek olan Allah'a iman etmeye davet edildiğinde inkar ettiniz. Ona ortak koşulduğunda ise iman ediyordunuz. Hüküm işte o ulu ve büyük olan Allah'a aittir. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mü'min suresi 10 ve 12. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu: Allah'ın öfkesi onların öfkelerinin üzerindedir kardeşler. Onlar İslam'a davet edildikleri takdirde, onlar Rablerine imana davet edildikleri takdirde onlar reddettiler, imanı inkar ettiler ve daha sonrasında ölüm onları yakalayıverdiğinde, ey Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Şimdi dünyaya dönme yolu bir kez daha var mı dediklerinde bir soru işareti var orada kardeşler. Tabii ki dünyaya bir daha dönüş yok. İki kere ölme, iki kere dirilme noktasında ise birinci ölüm hali kardeşler, hatırlayalım, rahimdeki canlanmadan önceki haldir. İkincisi ise doğduktan sonraki haldir. Ölüm. Evet. Önce ölüydü, rahimlerde dirildiler. Sonra tekrar dünyaya geldiler, bir daha öldüler. Birinci dirilme ise yine rahimlerdeki canlanmadır. İkinci diriliş ise öldükten sonra mahşer anına kalkacağımız, Araf'ta toplanacağımız, mizanın önünde tabiri caizse başların yere düştüğü andır o gün işte. İkinci diriliş. İki kere ölmek ve iki kere dirilmek kardeşler. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle tabii ki onlara bir daha dünyaya dönme yolunun olmadığını başka ayet-i kerimelerde bizlere beyan buyurmaktadır ve 12. ayette noktayı koymaktadır. Artık geri dönüş yok. Bu ceza şu yüzdendir: bugün yiyeceğiniz ceza. Tek olan Allah'a imana davet edildiğiniz takdirde siz inkar ettiniz. Ona uymadınız. Ona itaat etmediniz. Ortak koşulduğunda ise koşa koşa gittiniz. O ortak koşanlara iman ettiniz. Onların peşine takıldınız. Şimdi hüküm ulu ve büyük olan Allah'a aittir. Haydi tadın azabı denilecektir kendilerine. Evet, kısa aramıza gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
4: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 90

0: mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyor programımıza. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dinleyicimiz, sorumuzu hemen kardeşlerimize bir kez daha yenilemiş olalım. Ve bugünkü sorumuz şöyle inşallah. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki, her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize getirileceksiniz. Evet, her nefis ölümü tadacaktır ve sonra döndürülüp bize getirileceksiniz. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede yer almakta kıymetli dinleyicilerimiz? Sorumuz bu şekildeydi. Gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimize hediyelerimizi göndereceğiz. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Hediyelerimizi gönderen BK Yayınları ve selamkitap.com'a da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Murat Kurt kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Ankebut suresinde geçmekte kıymetli abilerim. Sizlerden Amener Resulü'yü istiyoruz. Ailece sizi dinlemekteyiz demiş. Notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza bakalım. Osman Dereli kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Ankebut suresi demiş. Ve Osman Geçkin kardeşim de bizlere kulak veriyormuş bu arada. Kıymetli oğluyla beraber, Yusuf'la beraber, maşallah, barakallah. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli abilerim. Sorumuzun cevabı Ankebut suresinde geçmekte. Sizlerden oğlum için ve ailem için özellikle dua talep ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun kıymetli kardeşim. Rabbim ailenize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Zihin açıklığı versin. İman üzere ayaklarınızı sabit kılsın. Ve bir başka mesajımız da Alaaddin kardeşimizden bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah kıymetli kardeşim. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bağcılardan Alaaddin, sizi bayağı özledik abi demiş. Sizden Vaka suresinden birkaç bölüm istiyorum. Sorumuzun cevabı Ankebut suresi. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim demiş. Ondan notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı öncelikle Lokman suresine bıraktık. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki Allah'a şükretsin diye Lokman'a hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendine şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah'ın kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. Bir zamanlar Lokman oğluna kendisine öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Biz insana anne babasına bakmasını emrettik. Annesi hamileliği sırasında onu güçlükle karnında taşıdı. Onun sütten kesilmesi 2 sene içindedir. İnsana şöyle dedik: bunlar bana şükredesin, anne ve babana da teşekkür edesin diyedir. Dönüş banadır." Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 10 ve 12. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Dikkat edecek olursa Rabbimiz Allah Azze ve Celle özellikle 13. ayet-i kerimede kardeşler, 12'de keza öyle, 13'de öyle, üzerine tek tek duracağımız, ders yapacağımız ayetler, ama en önemlisi 13 ve 14. ayet-i kerimelere dikkat çekmek istiyorum hızlı bir şekilde. Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt vererek, yavrucuğum Allah'a şirk koşma, çünkü şirk büyük bir zulümdür. Kardeşler, zulüm neydi? Zulüm, kelime kavram olarak, bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymaktır. Yani bir şeyi kendi yerinden söküp alıp başka bir yere koymak. Yani dağdan taş mı söktünüz, başka bir yere koydunuz, birden bir şey mi aldınız? Kelime kavram olarak söylüyorum. Birisinin bir malzemesini oradan alıp oraya mı koydunuz? Düzeni bozdunuz, yani bir şeyi söktünüz, başka bir yere koydunuz. Buna zulüm denilir. Birisinin malını aldınız, başka birisine verdiniz mesela. Onun rızası yok ama siz böyle uygun görüyorsunuz. Bu zulümdür. Birisine ait olan bir şeyi aldınız, yok ettiniz vesaire. İşte bu zulümdür. Allah Azze ve Celle'nin de isim ve sıfatlarından, yani fark etmez, herhangi bir şeyi alıp başkasına vermek, başkasına yakıştırmak, başkasından beklemek, işte zulmün ta kendisidir. Kime karşı? Allah'a karşı yapılan bir zulümdür. Haşa, bunu fiili bir zulüm olarak algılamayalım kardeşler. Bazı kardeşler yanlış algılıyorlar. Fiili değil. Fiili kimse Allah'a zulmedemez. Ama manevi, dikkat edin, manevi bir zulüm var ortada. Allah'ın hakkını al, başkasına ver. Ve Allah'a haşa zulmetmiş olursun. Yani bir nevi şirk koşmuş olursun. Şirk yapmış olursun. Ortak kılmış olursun. Bir şeyi, bir kimseyi gayesinin dışında kullanmak veya hakkı sahibinden alıp başkasına vermektir şirkin adı, zulmün adı. Şirkin en büyük zulüm oluşu da Allah'a ait mabudiyet, hakimiyet ve malikiyet gibi hakların Allah'tan alınıp başkasına verilmesinden dolayıdır kardeşler. Bugün yaratmak ve yönetmek Allah'a aitken, yaratmayı Allah'a, yönetmeyi Allah'tan alıp başkasına verenler. Hükmetmek Allah'a aitken, hüküm koymak Allah'a aitken, Allah'a yaratmayı verip Allah'ın hükmiyet ya da hükmetme, hakimiyet sıfatını alıp başkalarına vermek, bugün parlamentolara verenler Allah'a şirk koşmuş olurlar. Her nerede olursa olsun, bütün parlamentolar için geçerlidir bunlar. Yani bunun üzerine çok konuşabiliriz ama vaktimiz çok daraldı. Hemen mesajlarımıza geri dönüyorum kardeşler. Evet, bakalım mesajlarımıza. Yunus Işık abimiz tekrardan mesajını atmış. Maşallah, barekallah, çok tatlı bir evladını göndermiş bizlere. Rabbim İslam'a bağışlasın, Rabbim nazarlardan saklasın kıymetli abim. Ve Mehmet Çoruk kardeşim, iş yerinde hala sizleri dinlemeye devam ediyoruz. Maşallah, barekallah demiş. Sesinize kuvvet. Eyvallah, notumuzu aldık. Ve Murat Saydan abimiz bizlere kulak veriyormuş. Yalova çiftlik köyden bizlere kulak veriyor. Maşallah, Allah razı olsun abim. Öyle bir görsel çekmiş, bizlere atmış. Hayırlı yayınlar dilemiş. Allah razı olsun kıymetli abim. Mikrofonlarımızı hemen Zariyat suresine bıraktık o zaman. Ethem Albayrak abimizin isteğini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kahrolsun o yalancılar. Onlar sarhoşluk içinde ne yaptıklarını bilmezler. O her şeyin karşılığının verileceği günün ne zaman olacağını soruyorlar. O onların ateş üzerinde kıvrandırılacakları gündür. O gün onlara şöyle denilecektir: azabınızı tadın. Bu sizin aceleyle istediğiniz şeydir. Şüphesiz muttakiler cennetlerde pınarların başlarındadırlar. Rablerinin kendilerine verdiklerini almışlardır. Çünkü onlar bundan önce güzellik yapmayı adet edinmişlerdi. Geceleyin az uyuyorlar, seher vakitlerinde onlar tevbe istiğfar ediyorlardı. Onların mallarında dilenen ve yoksul olan için bir hak vardı. Onlar bunu veriyorlardı. İman edenler için yeryüzünde ve kendilerinde nice işaretler vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökyüzünde de rızık sebepleriniz ve size vaat edilen sevap vardır. İşte böyle bir göğün ve yerin Rabbine, onun sizin kendi konuşmanız gibi gerçek olduğuna yemin olsun. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi 10 ve 23. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz: kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Düzenbaz yalancılar, Allah'a yalan isnat edenler, Allah hakkında Allah'ı şahit kılarak hakkı saklayıp saçma sapan konuşanlar, insanları saptıranlar. Onlar alay ederek o hesap günü, ceza günü ne zamanmış diye soruyorlar. İşte onlara tadın azabınızı denilecektir. Kendi azabınız, kendi ellerinizle hazırladıklarınız. Evet, mesajlarımıza döndük kardeşler. Ahmet Aydoğdu kardeşim: selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Ankebut suresi. İmtihanda başarılı olmak istiyorsan naklettiğini nakşetmelisin. Haset değil, hasat etmelisin. Tahsil ettiğini tatbik etmelisin. Tebliğ ettiğini temsil etmelisin. Rivayet ettiğine riayet etmelisin. Münakaşa değil, münazara etmelisin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Allah razı olsun. Çok güzel bir anekdot oldu bizim için de. İmtihanda başarılı olmak istiyorsan bunları yap. Beyaz kardeşimiz mesajını iletmiş: hayırlı günleriniz olsun inşallah. Özel Efem ailesi, Rabbim razı olan kullarından eylesin bizleri sizleri. Zamanımız az anca yazdım demiş. O kadar hızlı ve çabuk geçiyor ki günler, yetişemiyorum bu aralar. Maalesef bütün herkes için aynı şey geçerli. Günler çok hızlı geçiyor. Nasıl geçtiğinin farkında değiliz. İşte yaz geliyor, kış geliyor, süre bitiyor, yayın bitiyor, yayın başlıyor. Bizler de öyleyiz. Ömür bitiyor bu arada. En önemlisi de orası. Bakıyorsunuz ömür bitiyor. O yüzden ömrümüzü en azından kıymetli kullanırsak zaman zaten geçiyor. Kıymetinin karşılığını alırız. Evet, Vakıa suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. Alaaddin kardeşimizin isteğiydi. Vakıa suresini inşallah kısa bir şekilde dinleyelim. 1 ve 7. ayetleri mi dinleyelim?

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O kıyamet bir koptu mu onun kopmasına hiç kimse yalan diyemez. O alçaltır, yükseltir. Yer bir sarsılışla sarsıldığı zaman, dağlar bir serpilişle serpildiği zaman hepsi dağılıp toz duman olur. Siz de üç sınıf olursunuz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Vakıa Suresi 1 ve 7. ayet kelimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Kıyamet sahnelerinden bahsediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Yine kıyamet kopmasındaki alametleri bizlere sıraladı ve sonunda, kıyamet kopmanın alametinin sonunda, sizlerde 3 sınıf olacaksınız. Bakalım bu 3 sınıf kim kardeşler? İnşallah Vakıa Suresinin 7. ayetinden sonrasını kardeşlerimiz okurlar. O 3 sınıfın kim olduğunu öğrenmiş oluruz. Evet, programımızı bu şekilde noktalayacağız. Bakara suresine kulak veremedik. Vaktimiz yetmedi. Murat kardeşimiz kusura bakmasın. Hakkını helal etsin. Onun adına da Asır suresini inşallah dinlendirmiş olacağız. Buyurun, Bismillah. Asır suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asrağın doğsun insan hüsranlıdır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı nakış nakış işleyerek tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi nasip eylesin. Mesajlarımız var mı diye son bir kez daha bakalım. Bu uğurda hayatını sonlandıran, şehit olarak Rabbine kavuşan kullardan eylesin cümlemizi kıymetli dinleyicimiz. Evet, böylelikle programımızı noktalamış olduk ve 21 kardeşimiz bize mesaj iletmişler. Bir kardeşimiz cevapsız kalmış. 20 kardeşimizden inşallah iki kardeşimizi bulacağız. Kısmetli dinleyicimize hediyelerimizi göndermiş olacağız. Buyurun bakalım, İlyas kardeşimizden bir numara alalım. Bir diyor. Murat Kurt kardeşim, İnşallah bizlere ulaşırlarsa hediyelerini göndermiş olacağız. Bir numara daha rica edeyim inşallah. 19 diyor. Mehmet Çoruk kardeşimiz bizlere Pizzeria Pides'ten yazmıştı. İnşallah hediyelerini alır, pizzalarımızı da yeriz kardeşimizden. Ümrani Ihlamurkuyu'da dükkanı Pizzeria Pides. Rabbim hayırlı işler, bereketli kazançlar nasip etsin kendilerine. Bugünkü sorumuzun cevabını da tabii ki hemen açıklamış olalım. Ankebut suresi 57. ayet-i kerime kardeşler. Aynı zamanda dediğim gibi Ali İmran suresinde, Enbiya suresinde küllü nefsin zayikatül mevt ayet-i kerimesi yer almakta. Rabbim kendisine dönerken imanla gidecek kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Sümme ileyne turcaun diyor ayet-i kerimenin sonunda. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz ama en önemlisi de burası kardeşler. En önemlisi. Nasıl bir dönüş Allah'a karşı, Allah'a giderken, Allah'a karşı yola çıkarken nasıl bir dönüşle gittiğimiz önemli. İnşallah iman üzere hayatımızı sonlandıranlardan oluruz. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla, hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
13: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
14: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
18: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
20: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
23: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
24: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
25: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Bugün nasip olursa alım satım akdi tamamlanmadan devreye girmenin doğru olmadığını vurgulayan ve bunun çerçevesinde yer alan hadisleri paylaşacağız. İnsan oğlu hakikaten inceliklerine bakıldığında her selim düşünce ve fıtra sahibini hayran bırakacak bir güzellikle yaratılmıştır. Eklem yerlerine bakınız. Mekanik sistemdeki eklem yerlere durmadan yağlanma icap eder. Arabanızın motorunda yağ kalmasa birkaç metre sonra bütün motor kilitlenir kalır. Aynı zamanda sistem de bozulur. Yeniden baştan aşağı torneye girmesi, şekillenmesi gerekir. Bunun için devamlı olarak yağını kontrol edeceksiniz. Yakıtını kontrol edeceksiniz. Başka sistemlerine durmadan bakacaksınız. Halbuki biz çok defa vücudumuzda tekleme olmadan dönüp bakmayız. Dizlerimiz nasıl çalışır? Parmak kaslarımız nasıl çalışır? O eklem yerleri neyle yağlanır? Ne olur? Ne gider? O liflerin her biri hangi vazife görür? Konuşurken bile, yemek yerken bile ne kadar yüzümüzdeki, dilimizdeki veya vücudumuzdaki kaslar hareket eder? Bütün bunları hesabına bile katmayız. Bazen küçücük bir ay çekirdeğini alırız, çitleriz, kabuğunu atarız. Bu ay çiçeğinin içindeki şu kadarcık madde bu kadar enerjiye değiyor mu, değmiyor mu? Ona da hesap etmeyiz. Ama Cenab-ı Allah diğer şekilde yaratmış. O da ayrı bir şey. O küçücük şeyden dünyanın enerjisi çıkıyor. Bir hurma tanesiyle ne kadar zaman idare edebiliyorsunuz, ne kadar yakıt oluyor hesap ediniz. Ama zaman zaman yine vurgu yapıyorum. Bütün bunların yanında insan oğluna bir de beyan kabiliyeti vermiştir. Duygularını, düşüncelerini, hüzünlerini, hasretlerini, öfkelerini hatta bazen kabına sığamayışlarını, coşkularını ifade etme kabiliyeti. Bunu diliyle ifade etme kabiliyeti olduğu gibi vücut yapısıyla, vücut dili diyoruz ya, vücut dili yapısıyla da yine yazıyla da beyan etme kabiliyeti vardır. Yani insanın kaşlarını çatması, bazen elini sallaması ve benzeri hepsi destekçidir. Şimdi başka varlıklara da baktığımızda hayat nizamının içerisindeki işte oksijendi, hidrojendi, işte azottu ve benzeri bütün gaz sistemine şuna baktığı hepsine müthiş bir uyumluluk var. Dünyada böyle birbirine bir uyum var. Misal olarak söylüyorum, kuzular, danalar en çok hangi ayda doğarlar? Mart ayında doğarlar. Bahara doğru doğarlar. Neden? Arkasından kırlar yeşillenir. Çimenler yepyeni büyür. Ağaçlar filize durur ve benzeri yiyecek içecek çoğalır. Bu yüzden bizim köylerde Mart'ta doğana Mart danası derler. Niye? Danalar daha çok Mart'ta doğduğu için. Yani onunla uyum sağladığı için. Arılara bakınız. Arılar en çok oğlu yani yeni nesili ne zaman dışarıya verirler? Büyük genellikle Nisan ayının içinde verirler. Niye? Çiçekler o zaman açar. Ve benzeri. Bunun gibi çoğaltsanız sayfalarca sürecek şekilde böyle bir hayat nizamı var. Enfes bir nizam var. Bunu şunun için söylüyorum. Pekala bu hayat nizamı insan başıboş yaşasın veya hayat başıboş aksın diye mi böyledir? Veya bu kadar mükemmel yaratılan bir insan hayatın içerisine hiçbir hukuk sistemi, hayat nizamı olmadan başıboş mu bırakılmıştır? Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi en yutraka suda başıboş bırakıldığını mı zannediyor insanoğlu hayatın içerisinde? Mutlaka bu hayatın bir nizamı olmalıdır. Hayatı bu kadar mükemmel yaratan Rabbimiz bu hayat için mükemmel bir hayat nizamı koymamış olabilir mi? Elbette ki var. O zaman insan oğlu kendisine bahşedilen bu kadar nimetlerin içerisinde bir kere bir de bu kadar mükemmel bir hayat nizamını kabullenmiyor, yaşamıyorsa bu insan oğlu gerçekten nankördür. Mümine düşen de bu hayat nizamı ile birlikte bu kadar

0: mükemmel nimetleri iç içe yaşamalıdır. Buna da boyun eğmelidir. Nasıl tabiat kendi iç bünyesinde bu hayat nizamını yaşıyorsa, her hayvanda bu hayat nizamı varsa, leylekler bile bahar gelince kuzeye doğru göç ediyorlar. Kış yaklaşınca güneye doğru süzülerek göklerde uzayıp gidiyorlarsa, bir de onların kını düşünün, hayvanların ne kadar enerjiyle ne kadar yol geçiyorlar. Kocaman denizleri havadan yerden süzülerek uçarak, zaten bütün bedenleri enerji olsa insan biter zanneder. Ama bitmiyor, tükenmiyor. Binlerce kilometreyi havada durmadan kanat çırparak ilerleyebiliyorlar, alabiliyorlar. Tekrar ediyorum, bu kadar büyük nizam varsa bu hayatı yaşamak için büyük bir nizam da var. Bir, dolayısıyla Müslümanlar evvela bir idari sistem olmalı, bir devlet olmalı. Bu hayat nizamını devlet korumalıdır. Sadece devletin koyduğu kanunlar, bu kanunlar Allah'ın kanununun dışına çıkmamalıdır. Onun çerçevenin içerisinde tanzim tertip edilmelidir. Bunun için Rabbimiz mümini tarif ederken hak olan Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak, inanarak, hayatını aksettirerek imanına iman katanlar olarak tarif eder. Böyle olmalıdır. Böyle olduğu fıkhi kaidelerle, ilahi nizamlarla, kanunlarla koruduğu gibi beşer gönlüne yerleştirdiği Allah'ın emrine boyun bukma şuuruyla da bunu beslemeli, bu nizamı koruma ve kollamalıdır. İnsanın kalbinde bu duygu olmadan kendi vicdanı, kendi kalbi, kendi aklı, kendi iradesi ve kendi imanı kendini zapt etmeden dış dünyadaki kanunlarla bütün bunun zapt edilmesi, zapt durapt altına alınması mümkün değildir. Bir taraftan mutlaka insan bir açık kapı bulur, oradan dış dünyaya sızmaya çalışır. Nitekim iman ve mümin olanların içerisinde de zaman zaman iblise ayak uyduranlar, nefsine, heva ve hefesine kapılan insanlarda suç işleyebilir mi? İşleyebilir. Bunun için de tevbe kapısı açıktır. Pekala, hem Müslüman hem nasıl suç işler? Ne yazık ki demin dediğim gibi iblise kapılarak, şeytanın ayak oyunlarına kapılarak işler. Eğer işlemeyecek olmasaydı bizim kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda cinayet bölümü olmazdı. Hırsızlıkla ilgili hukuk sistemi olmazdı. Cezalandırmayı gereken diyet gibi daha başka sistemler olmazdı. Bütün bunlar var demek, Müslüman olanlar içerisinden de bunu işleyebilenler olacak demektir. Ama tekrar ediyorum, bundan dönüş kapısı açıktır. Ama dönülmez de Rabbimizin huzuruna işlenilen nankörlükler, imansızlıklar ve cürümler için gidilirse, o zaman bunun da cezası hayallere zor sığacak kadar dehşetlidir. Bu kadar nimeti bahşeden Rabbimizin herhalde itaat hakkıdır. Bu hakkı yerine getirmeyen de elbette ki nankördür. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Çarşı pazarın da kendine ait bir hukuku vardır. Bunu zaman zaman paylaşıyoruz. Hatta savaşın da kendine ait bir hukuku, kendine ait bir ahlakı vardır. Savaş belki de İnsan öldürmeye, can almaya yönelik olduğu için hukuku en acı, en sert olan bir alandır, bir sahadır, bir meydandır, mücadele meydandır. Öfke ve can korkusu birçok şeyi çiğnenmesine de sebep olabilir. Ama İslam tarihinde Müslümanca davrananlara dikkat ediniz, başkalarıyla kıyaslanmayacak bir merhamete ve bir ölçüye sahiptirler. Eğer bunun dışına çıkılmışsa çok defa iman çizgisinin ve emirlerinin dışına çıkılmıştır. Bugün Suriye'de yaşananlar gibi. Geri döndüm şey olarak. Tarihin içerisine bir bakınız. Misal olarak Müslümanlar Kuzey Afrika'yı fethetti. Kuzey Afrika'da fethettikten sonra insanlar kılıçtan geçirilmiş midir? Hayır. Endülüs fethedildi. Aynı şeyler yaşanmış mıdır? Oradaki bütün Hristiyanlar yok edilmiş midir? Hayır. Bizans toprakları fethedildi. İnsanlar doğrandı mı? Hayır. Kudüs fethedildi, canlı misal. Hazreti Ömer devrinde fethedildi. Hatta biliyorsunuz komutan olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh, Ömer gelirse ona kaleyi savaşsız teslim ederiz dedikleri için, kale düşecek devreye gelmesine rağmen, birkaç saldırıyla teslim olmak zorunda kalacak olmasına rağmen, kan dökülmesin diye Hazreti Ömer'e mektup yazmış, durumu bildirmiştir. Ve Hazreti Ömer de yeniden can kayıpları olmasın diye çıkmış gelmiştir. Halbuki kalenin bütün damarları kesilmişti. Dışarıdan yardım alamaz hale getirilmişti. Çok geçmeden içeride zaten yiyecek içecek sıkıntısı başlayacaktı. Yardım kolları gelemez haldeydi ve kale zaten teslim olmak zorundaydı. Ama nereye kadar gücümüz yeterse savaşıyoruz diyorlar. Kendi canlarından emin olamıyorlardı. Hazreti Ömer'in adaletini duymuşlardı. O gelirse teslim oluruz diyorlardı. Ve bunun içinde kalkmış gelmiştir. Bütün bu merhaleleri bir gözden geçiriniz. Avrupa'nın fethini gözden geçiriniz. Orada kalan insanları, hatta Yunanist'te kalan, bugün bize gecesi gündüzü düşman olanların diyarlarına bakınız. Onlar orada yaşadılar. Hem de emniyet içerisinde yaşadılar, huzur içerisinde yaşadılar. Pekala, tersine döndük. En dürüst Müslümanların elinden gittiği zaman ne oldu? Bir tane bile bilinen Müslüman hayatta bırakılmadı. Başkaları da bırakılmadı. Daha sonra onların ele geçirdikleri yerlerde hepsinde bunlar yaşandı. En son şahit olduklarım bir tanesi Sırbistan'da yaşananlardır. Bosna'da yaşananlardır. Başka yerde yaşananlardır. Hatta onların İslam alemine geldiği zaman ektikleri fitne tohumları, acılar, kan ve gözyaşlarıdır. Geri döndük şimdi. Onların kanunu yok mu? Kanunları var. Onların neyi yok? Bunu emreden, sadakatle kendine bağlayan imanları yok. Ne zaman onlara uyduysak biz de çileden, çığırdan çıkmışızdır. Ne zaman kendimize geldiysek, Müslüman gibi davrandıysak, düşmanımız bile kendi diyarları fethedildiği için memnun olmuşlardır. Böylece yani geldik bugünlere kadar. Bugün çok defa ne hikmetse onlara hayran olanlarımız var. İslam'ın kadrini, kıymetini bilmeyen, idrak etmeyen, hala İslam'a dil uzatmak için bahane arayanlarımız var. Bu çerçevenin içerisinde geri döndük. Diyoruz ki, kanunları, nizamları, hukuku ve hakları, helalleri ve haramları dış dünyada bir devlet korumak zorunda olduğu gibi, iç dünyasında her fert de korumak, kollamak, sahip çıkmak ve zaman zaman kalbine, aklına, izanına, imanına danışmak zorundadır. İmanım bana bunu müsaade ediyor mu, etmiyor mu diye. Bu sayede İslam alemi çok defa ayakta durur. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntı yılları kim yaşadı? Yakın tarihe gidiyorum. Başka yere gitmiyoruz. Bir kere New York yaşadı. 24 saat orada bir elektrik kesikliği oldu. Yağmalanmayan dükkan neredeyse kalmadı. Camlar, çerçeveler paramparça edildi. Millet sokağa çıkmaktan korkardı. Sokakta eşkıyalar dolaşmaya başladı. Bütün şehir neredeyse yağmadan geçti. Nedendi? İman yok. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların bir dilimini Arjantin yaşadı. Arjantin'de ne oldu? Dükkanlar yağmalandı. Millet yani birbirinin malını almaya çalıştı. Kaçanlar, gidenler, edenler birbirine patlak verdi. Bu nevi enflasyon sıkıntıları, bu nevi patlamaları, bu nevi sokağa dökülme ve üstelik işte dıştan gelen kışkırtmalar da vardı. Hamdolsun Türkiye'de teşebbüs edildiyse de hiçbirisi istenilen noktaya kadar gidilemedi. Bu noktadan şuraya doğru geliyoruz. Pekala, bu hukuk sistemini, bu nizamı biz kalbimize de soracaksak, kalbimiz de koruyacak ve kollayacak ise, bunu kardeşimizle ilgili, diğer insanlarla ilgili bütün hak ve hukukta korumalı, gözetmeli. Biz savaşın ahlakını nasıl savaşta bile korumaya çalışan bir insansak, elhamdülillah bugün örneklerini görüyor. Hatta bütün dünyaya ilan etmeliyiz ki gelin, sivil öldürmeden, insana zulmetmeden, katletmeden nasıl bir organize yapılmış bizde görün diyerek ilan etmeli, iftihar edilmelidir. Dış dünya bunu karalamaya çalışırken ne kadar basın mensubu varsa o dünyadan da çağırmalıdır. Bir hayatı görün diye. Biz bunu normal hayatımızın içerisinde de yaşamalı ve başkasına da bu ufkumuz, bu yaşayışımız açık olmalıdır. Bu çerçevenin içerisinde, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı zamanda hukuk ve nizamı dıştan kollanamayan şeyleri Peygamber Efendimiz bize tavsiye ediyor ve bizim bunları kollamamızı, gözetmemizi bir mümin olarak, üstelik diğer kişinin mümin kardeşimiz olduğu gerçeğini bize hatırlatarak bizden istiyor ve talep ediyor. Bu ve benzeri, bunun bir benzerini daha önce bir vesileyle okumuştuk. Bu ve benzeri Peygamber Efendimizin tavsiyelerini bu çerçevenin içerisinde değerlendiriniz. Bundan önce bu örnek vereyim, bizim bugünkü hadisimize geleceğim. Peygamber Efendimiz mesela diyor ki, bunu devlet organize edemez. Çok defa takip edebilir, bazen çok engelleyebilir ama bütünü engellese mümkün değildir. Çarşıya ve pazara veya insanların hayatına lüzumundan fazla müdahale de doğru değildir. Çok müdahale edilirse hayat sıkıcı olur, çekilmez hale gelir. Söyleyeceğim. Bütün evrakınız yanında, nüfus cüzdanınız yanında, işte araba kullanıyor, ruhsatınız yanında. Sizi 2-3 kilometrede bir polis durdursa sıkılırsınız. Bu her zaman böyle olsa ya polis devleti miyiz dersiniz. Ne gibi bir şey yandan? 2'de 1'de niye bu şey, kontrol? Neden bu, bunun ve benzeri? Demek içerinden gelir. Devamlı çevrenizde de başınızda polis olmasa, her şeyiniz doğru olsa bile ve sadece size de kimlik veya ruhsat sorsalar bile canınızı sıkar. Bu da doğru değildir. Bunu şunun için söylüyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki, şehirde var olan insanlar, şehir halkı ahalisi, dışarıdan gelen, dışarıda üretim yaparak, biraz yorumlayarak ki, tefsir yaparak ki, dışarıda bağından, bahçesinden, çiftliğinden üretim yaparak mal getiren insanları şehrin dışında karşılayarak, daha şehrin içindeki bunun pazarı nedir bunu öğrenmeden satın almaya kalkmasın diyor. Misal olarak söylüyorum, geçen haftamızda diyelim piyasada ne azdı? Marul azdı veya lahana azdı diyelim. Lahananın fiyatı diyelim ki 2 lira diyelim, öyleydi. Şimdi çoğaldı, lahananın fiyatı 1 liraya düştü. Ama geçen hafta gelen çiftçi ne yapıyordu şey olarak, veyahut da geçen hafta 1 liraydı, bu hafta tersini söyleyeyim, bu hafta 2 liraya çıktı. Geçen hafta çiftçi getirmişti, lahanasını 1 liradan satmıştı. Şimdi ben girişe duruyorum. Diyorum ki ona, lahana biliyorsun 1 lira, yuvarlak da kelime kullanıyorum, 1 lira civarında dönüp dolaşıyor. Sen hiç kendini yorma, ben alayım senin lahanaları 1 liradan alıyorum. Rahat, sabahın erken saatinde sen evine geri dön, rahat et. Ben nasıl olsa pazarcıyım, bu işlerle uğraşıyorum, satıyorum. O da pazarın halini bildiğini zannediyor garibanım. Lahanaları 1 liradan bana satıyor. Ben de geliyorum, onu 2 katına satıyorum. Haliyle. Bunu dahi pe, bu kontrol altına kolay alınabilir bir şey değil. Şimdi sık sık neden şikayet ediyoruz? Aracılardan şikayet ediyoruz. Tarlada karpuz 25 kuruştan satılıyor. Pazarda en aşağı düşe nereye düşüyor? 1 liraya düşüyor. Pekala, tarladaki insan bundan ne kazanıyor? 25 kuruşun tamamı kar olsa 25 kuruş kazanıyor. Belki de o kadar da masraf ediyor. Pekala, bundan aracı diyelim ki o 25 kuruşa aldığını 50 kuruşa satsa net 25 kuruş kazanıyor. Bir de tarladaki insan nedir? Tarladaki yaptığı insan diyelim ki 1000 kilo karpuz satıyor. Pekala, alıp satan insan onun 1000 kilosunu alıyor, şunun 1000 kilosunu alıyor, 20 bin kiloluk satıyor. Çiftçi 1000 kilonun karını ediyor, bu insan 20 bin kilonun karını ediyor. Bunun için çiftçi hala gariban, tarlasına devam ediyor, bu köşeyi dönmeye devam ediyor. Bunu daha fazla olanı da var, yani rakamı. Ondan alan bir başkası da başkaya satıyor. Tabii bütünüyle aracı devreden çıkarılamaz. Niye çıkarılamaz? Çiftçi çok defa pazarın hali bilmez. O insan tarlayla uğraşmayı bilir. Hani meşhur bir hikaye var, şeyle ilgili anlatıyorlar ya. IMF yetkilisi Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de diyor ki hep diyor Ticaret Bakanlığı'yla, işte şöyle ticaret odalarıyla dönüp dolaşıyor. Bir de Anadolu'yu gezeyim diyor. Türkçeyi de güya iyi biliyor. Hikaye öyle ya. Tamam, gez diyorlar. Yanına da bir hem koruma hem şoför veriyorlar. Geziyor. gezerken oraya uğruyor, buraya uğruyor, tarlalara, çiftliklere uğruyor. Bir de büyükçe bir sürü görüyor. Cipi durduruyorlar, çobanın yanına varıyorlar. Çobana diyor ki yani hayırlı olsun, işte kozuların güzeldir, ne vardır ne yok da sohbet ettikten sonra gözüne takılıyor. Çünkü koyunların kimisi çimenliklerde, kimisi dere yataklarına inmiş, kimisi çalların arkasında, şurada burada geniş arazide yayılıyor. Ondan sonra aklına geliyor, tekniği de çok iyi biliyor ya, sana diyor şu anda diyor sürünün kaç koyundan, kaç hayvandan meydana geldiğini söylersem diyor, bana diyor karşılığında bir koyun verir misin? Anadolu insanı cömerttir. Şey olarak diyor ki, şey olarak ya diyor, saymadan da istiyorsan veririm diyor. Bu kadar şey lüzum yok. Yok diyor, ben hak ederek almaktan hoşlanırım diyor. Tamam diyor, sen bilirsin ya. Oturuyor, bilgisayarı kuruyor. Uyduyla da bağ kuruyor. Oradan ısı alıcıları gönderiyorlar. Yani şey olarak şeyin arkasında bile olsa, çalılıkların arkasında bile olsa ısı farkından hayvan ortaya çıkıyor. 4780 hayvanın var diyor. Büyükçe bir sürüymüş. Doğru mu diyor? O da doğru diyor. Alabilir miyim diyor hayvanımı? Alabilirsin diyor. O da hayvanı alıyor. Cipin arkasına yerleştiriyorlar. Çoban bakıyor bakıyor. Ya diyor, şimdi bir başka sıkıntı var diyor. Ben de diyor senin kim olduğunu bilirsem diyor, hayvanımı bana geri verir misin diyor. Şey olarak, o da ona şaşırıyor. Hem baştan karşılıksız verecek, hem de şimdi hayvanı ister pozisyonda. Ama kim olduğunu bilmesi de mümkün değil vazifesini. Bil diyor, vereceğim diyor. Diyor IMF sorumlususun diyor. Şok olup kalıyor. Nasıl bildin diyor. Birkaç şıktan diyor. Bir diyor, ben çağırmadan geldim. İki diyor, bana bilmediğim bir şeyi öğretmedin diyor. Ben koyunlarımın zaten diyor hayvanlarımın 4780 olduğunu biliyorum diyor. Bana bildiğim bir şeyi söylemiş oldun diyor. Asıl sebep diyor üçüncüsü diyor. Beyim diyor, sen koyundan da hayvandan da anlamıyorsun diyor. Sen ticari odalardan çıkma. Yine diyor ticaret sanayi odalarında konuşurken ona oralarda dolaş diyor. Kıra bayıra gelme diyor. Sen benim çoban köpeğiyle koyunu birbirine karıştırdın. Koyun diye köpeğimi aldın. O bana lazım diyor, onu geri getir. Tüylü müylü olunca çoban köpeği onu yakalamış, onu koymuş cipin arkasına. O olmasaydı ses çıkartmayacaktım diyor. O bana lazım diyor. Sen onu bana geri getir diyor. Onun gibi bazen insanlar kendi dünyasında anlasa da anlamaz. Çiftçi tohumundan anlar, baharından anlar, yağan karların ne zaman yağdığında uygun olduğunu anlar, yağan yağmurlardan anlar, ne zaman çapalacağını anlar, hangi sıklıkta olacağını anlar, şunu gelişmeleri anlar. Ama çarşı pazardaki dünya bir başka dünyadır. Çark başka türlü döner, hırslar yarışır. Ona birçok insanın ona anlattığını o doğru zanneder, şu zanneder, bu zanneder, çarşı pazarının zikzakları ve manevralarını anlamaz. Bu çerçevenin dışında, yani onları bir de bir merkeze alan, bu akşama kadar uğraşamayabilir, aynı insanlar aynı bölgeye yapan, depolama imkanı olmaz ve benzeri. Kısaca bir araca ihtiyaç vardır ama bu aracı sen 3'e 4'e 5'e çıkarırsan, her biri üzerine ayrı bir kar korsa, o zaman 25 kuruşa alınan 2 liraya satılır. Yani o dereceye kadar çıkıyor mu? Evet, yani dolayısıyla çıkıyor. Hep de gündeme gelir bu. Tarlada şu kadar, işte pazarda şu kadar. İnanın tarladan pazara diğeri 2 katı değil, en az 5 kat fark eder. Onu yapanlar da aradakları bilmiyor. En az 5 kat fark eder. Haliyle yani böyledir. Bu konularda araca ihtiyaç vardır ama lüzumundan fazla da yoktur. Hani birisine diyorlar ya, eksik olma emi diyorlar, sonra da tembih ediyorlar fazla da olma emi diye. Eksik olmasınlar emi ama fazla da olmasınlar, canımızı çok yakıyorlar bu yüzden dolayı. Şimdi bu çerçevede bir insan aracı olan insanın, bu insanın çarşı ve pazarın halini öğrenmeden ondan mal satın alması konusunda Peygamber Efendimiz ikaz ediyor. Sizden birisi bu insanlar gelip de pazarın normal fiyat dengesini öğrenmeden mal almasın diye Peygamber Efendimiz tembih ediyor. Bunu kime tembih ediyor? Bütün Müslümanlara tembih ediyor. Bunun kontrolü mümkün değil. Bu kolay bir hadise değil. Dolayısıyla bu konuda her Müslüman da kendi heva ve hevesine şey yapmalı, danışmalıdır. Talha radıyallahu anh güzel bir deveyi beğeniyor. Sonra sahibine diyor ki, çarşıyı dolaş diyor. Ben buna bir fiyat vereceğim ama bu devenin fiyatı kaç olabilir? Aklında diyor bununla ilgili bir bilgi olsun. Ben ondan sonra fiyat teklifi yapacağım diyerek ehil olanlar, Allah Resulü'nün bu ikazını baş tacı eden insanlar bu konuda ne yapıyorlar? Birbirlerine ikaz ediyorlar. Müslümanlığın güzel hasletlerini de sergiliyorlar. Yine bunu paylaşmıştım, hatırlıyorum. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh iyi bir kumaş tüccarıdır. Hayran olunacak derecede iyi bir tüccardır, öyle diyeyim. Daha sonra giderek yetiştirdiği elemanlara, güvendiği elemanlara, elemanlarının kendisine ihanet ettiğine dair hiçbir bilgi yoktur. Şey olarak sadece birisine biraz pahalı sattığına dair bir şey var, onu da iade ettirmiştir. Bunun dışında güvendiği insan yetiştirmiştir. O insanlar dükkanına sahip çıkmıştır. O tamamen ilimle uğraşmaya başlamıştır. Ebu Hanife'yi fikrinde itiraz eden olsa da ticari hayatında tek bir lekeyle bile bahseden kimse yoktur. Ben şu ana kadar karşılaşmadım. Bir kadıncağıza anladığım kadarıyla zekat mahiyetinde gelerek bir top kumaş veriyorlar. O da Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kumaş tüccarı olduğu için giderek bu kumaşı ona satmak istiyor. Çünkü onun nakde ihtiyacı var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu kumaşı ne kadar istiyorsun yani kumaşına diye sorduğunda 50 dirhem diyor. Ebu Hanife anlıyor ki bu kadıncağız kumaştan anlamıyor. Deminki yani IMF sorumlusunun çoban köpeğiyle koyunu birbirine karıştırdığı gibi bu kumaştan anlamıyor, gülümsüyor. Diyor ki kadına bu kumaşın değeri senin söylediğinden çok daha fazla diyor. Kadın o zaman 100 diyor. Hemen ikiye katlıyor fiyatı. O zaman 100 dirhem diyor. Ebu Hanife rahmetullah gene gülümsüyor. Diyor ki 200'den de fazla diyor. Yani 200'den de fazla. Kadıncağız yeni bir fiyat söylüyor. Hayır diyor, sen diyor gideceksin diyor. Daha fazla yani kumaşın iyi bir kumaş diyor. Veren insan iyi niyetle iyi bir kumaş vermiş diyor. Yanında kumaştan anlayan birisi de olacak. Öyle yanıma geleceksin diyor. O zaman diyor ben sana fiyat vereceğim. Yani o zaman diyor tekrar edeceğim. Ve kısaca kumaşı bu şartlarda daha sonra yanında da kumaştan anlayan birisini getirdiğinde satın alıyor. Keşke şu ahlak pazarımıza hakim olsaydı ne kadar ne kadar ne kadar güzel olurdu. Demek istediğimiz bu. Hayatın bir nizamı var. Bu nizamı koruyan mutlaka İslami bir devlet olacak. Bir şey daha var. Bu nizamı koruyan imanlarımız ve imanlarımızın hakim olduğu bir bedenimiz, aklımız, irademiz olacak. İstenilen budur. Doğru olan da budur. Bu çerçevede yani şey olarak şer'i şerifçe tayin edilen hükümleri vardır. Peygamber Efendimiz bu yönde tavsiyeleri de vardır. Bir de ticari hayatın içerisinde rekabet var. Rekabet olmalı ama bu rekabet hırsa ve kardeşlerimizin hukukunu çiğnemeye yönelik olmamalıdır. Şey olarak. Bununla ilgili hadis-i şerif daha önce bir dilimini farklı bir şeyde paylaştık ve şey yaptık. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den geliyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bu hadis-i şerif şu andaki naklettiğim Müslim'de, sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis. La yebi'i raculu ala bey'i ahihi ve la yehtubu ala hitbeti ahihi illa en ye'zene lehu buyuruyor. Bir insan kardeşinin alışverişi üzerine devreye girerek alışveriş yapmaya kalkmasın. Bir insan kardeşinin talip olduğu birisine giderek talip olmasın. Ancak o geriye çekilir de kendisine izin verirse o zaman. Bu biz bunu diğerini paylaştık, bu noktaya geldik. Bir insan bir malı almak istiyor. Bazen küçük mallarda o kadar olmaz ama büyük malda gitgeller olur. Karar vermek değildir. Arada ciddi bir meblağ farkı vardır. O ister ki kendi fiyatına gelsin, satıcı kendi menfaatini korur haliyle. Müşteri de kendi menfaatini korur. Bu zulmetme noktasına, ayak oyunları noktasına varmıyorsa bunda sıkıntı yoktur. Yani hayat böyle kuruludur. Peygamber Efendimiz de ticari hayatta uğraşırken yanına yerleştirilen meysere sadece onun alışverişteki karına ve benzeriye bakmıyor. Ticareti hakka, hayattaki ahlakına da bakıyor. Dönünce de anlata bitiremiyor. Bunun gibi bir insan evet kar etmeli. Kar etmeyince hayat devam etmez, ticari çarklığına dönmez. Ama bunu da en güzel, en müsamahalı şekilde yapmalı. haliyle ahlakına riayet etmeli. Burada da insanlar alışveriş yaparken bazen diyelim ki kendi fiyatını çekmek için zaman kazanmaya çalışır. Hatta diyelim ki adama şu fiyata ver dedi, adam vermedi. Adamın karşılıklı blöfler de yer alır bunda. Sırtını döner gitmeye kalkar. Bakarsın çok defa giderken gel gel diye peşten çağrılır. Ya baştan niye inmedi? İnmez ama çağrılır. O da çok defa bu dönüp gitmeyi neye kullanır? Silah olarak kullanır. Bir iki sokak dolaşır yine gelir. Yani eğer daha iyi şartlarda bulamayacağına ve malın bu gözünü kestiyse gene gelir. Haliyle bu git gel devreleri vardır. Yani mücadele, pazarlık devreleri vardır. Allah Resulü ne diyor? Bu devrede tamamlanmadan, akit tamamen sona ermeden veyahut da ben bu fiyatı alamam diye arkadaşım vazgeçmeden sen devreye girme diyor. Çünkü müşteri devreye girdikçe ne olur? Bu sefer satıcının iştahı artar. Satıcı iştah arttıkça fiyatı aşağıya inmez. Veyahut da aynı şey tersine de olabilir. Ya o vermiyor ama ben sana aynı fiyata satabilirim ve benzeri diye dememelisin. Bu iki tarafın akdi ne olmalı? Kendi aralarında bitmeli. Almıyorsa ondan sonra sen devreye girebilirsin. Ama o bir malı alacakken ben o fiyata razıyım deyip verip devreye girmen, alman tahrimen mekruhtur, haram derecesinde. Aynı şekilde satıcı o ona fiyata satmıyor ama ben bu fiyata satabilirim diye devreye girmek de nedir? Bu tahrimen mekruhtur, caiz değildir, İslam ahlakına uygun değildir. Peki bunun için Allah Resulü yani sizden birisi ala bey'i ahihi diyor. Yani ne diyor? La yebi'ir raculu ala bey'i ahihi ve la yahtuba ala hıtbeti ahihi diyor. Ala bey'i ahihiden yani murat şu ahihiden o senin unutma diyor. Ne olursa olsun kardeşindir. Bu kardeşliği biz unuttuğumuz için kapitalist bir anlayışla kazanma hırsı bütün benliğimizi neredeyse kapladığı için aynı şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. İnsan çok defa bundan dolayı bir şeyi kaybetmez. Bakarsın bazen vardın, insan alacağın mala bile seni görmedi, konuşuyordun ama görmedi. Geldi bir adam dedi ki ya acilen benim şuna ihtiyacım var dedi. Senin alacağın malı kaptı. Ne kadar bu dedi. Diyelim ki 20'yi de koydu oraya gidiyor. Buna da oradaki insan ne yapmalı? Bu insan gelerek senin pazarlık ettiğini, o malı almak istediğini bilerek almıyor netice itibariyle. Bakıyorsun ki durum hakikaten acil. Kardeşim alsın diye susuyorsun. Bundan bir insan ecir kazanır. Ama senin o malı almak istediğini bile bile gelip de sana kaptırmamak için devreye giriyorsa bunun manası değişiktir. Bu hadisin çerçevesi içerisine girer. Bu normal şartlarda caiz değildir. Alışveriş, ticaret ahlakına da çok fazla uygun değildir. Bunu çok defa yani şeyde görüyoruz. Yani geliyor yanınıza sokuluyor. Kaç para dedi? İşte 20 lira dedi. Ben sana 19'a verebilirim. Bunu yakın tarihlerde bir dostumuza, tanıdığımıza kulaklık almak istedik. Yani kulakları iyi duymuyor. Bazı şeyleri duymak istemiyor. İnanın onun bir raporu, bir sürü hikayesi var. Bir de kalıba uyduruya kadar en az 5 kişi. Onun da demek ki öyle bir curcunalı pazarı var. 5 kişi yanımıza sokulmuştur. Yani kaça dediler? Biz daha uygun şartlarda verebiliriz diyen kaç kişi türedi? Anladığım kadarıyla bunun satıcılarına prim mi veriyorlar? Neyse o gidiyor, o geliyor. Biraz sonra o gidiyor, o geliyor. O kulaklıkla ilgili çevrede dolaşıyorlar. Av avlamaya çalışıyorlar ve bu nevi teklifler getiriyorlar. Ama bu sadece buralarda olsa ne derse hayatın bütün dilimlerinde var. Bir yere gidiyorum, falan yere gideceğim dedim. Şöyle falan mı arıyorsunuz? Biz de aynı hizmeti verebiliriz diye hemen. Ya ben oraya gidiyorum dedim. Sana hizmet alacağımı söylemedim. Eğer beklediğiniz oysa diyor, biz de aynı hizmeti verebiliriz diyor. Bu ve benzeri yol kesmelere dönüşür hale geldik. Eskiden birbirimizi korur ve gözetirken hani hep anlatırlar ya güzel bir duyguyla. Yani onu da falan kardeşimizden, yan kardeşimizden alsanız diye diyor yani satıcı. Niye diyor, adam sizde var diyor ama o daha siftah yapmadı diyor. Bu duyguyu biz kaybedelim, ne kadar oluyor, ne kadar oluyor. O daha siftah yapmadı diyor. Birimizin siftahını düşünen, rızkını düşünen, çoluk çocuğunu düşünen, ailesini düşünen, yani hayata tutunmasını düşünen insan olmaktan kapitalizmin bizi kızgın atlar gibi yarıştırdığı bir atmosferin içerisine girdik. o atmosferin içerisinde yüzmeye, boğuşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Hırslarımız bitmiyor ve tükenmiyor, öyle bir hale aldı. Buradaki hadis-i şerifteki ahiki, kardeşinin alışverişinin üzerine sen devreye girme ifadesi, vurgusu bu açıdan önemlidir ve dikkatli olunması gereken bir hadistir. Deminki okuduğum hadis kimdendi? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan idi. Bu hadisi şerif ise nedir? Ukbe İbni Amir'den gelen bir başka rivayetler aynı manayı vurguluyor. Yani buradaki incelik bir kelime var. Hemen hemen aynı ama vurgu biraz daha güçlüce. Burada Müslümanın Müslümana kardeş oluşuna daha bastırarak bir vurgu var. Bu hadis-i şerifte yine Müslim'in nikah bölümünde anlatılıyor. Deminki büyü bölümünde de vardı, nikah bölümündeydi. Bu anladığım kadarıyla sadece nikah bölümünde. Ama oradaki vurgu daha canlı olduğu için paylaşma ihtiyacı duydum. El-mü'minu ahul-mü'min diyor. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Fela yahillu lil-mü'mini en yebta'a ala bey'i ahihi. Bir müminin kardeşinin malının üzerine alışverişi üzerine alışveriş yapmak için devreye girmesi helal değildir ifadesini kullanıyor. Buradaki çizgiler daha kesin. Farklı zamanlarda Peygamber Efendimiz'den duyduğu anlaşılıyor. Farklı ifadelerde duyulduğu anlaşılıyor. Tekrar ediyorum cümle. El-mü'minu ehul-mü'min. Mü'min müminin kardeşidir. Fela yahillu. Helal olmaz. Lil mü'mini mü'min olan bir kimseye yakışmaz, helal olmaz. En yebta'a alışveriş yapması ala bey'i ahihi kardeşinin alışverişi üzerine alışveriş yapması caiz değildir. Ba'a demek Arapçada hem aldı hem sattı manasına gelir. Eğer cümle direkt öyle akıyorsa daha çok sattı manasına gelir. İbta'a diyorsa daha çok satın aldı manasına gelir. Bey'a diyorsa karşılıklı alışveriş yaptı manasına. Tıpkı katele ne demektir? Dövüştü demektir. Katele öldürdü demektir. Katele o onu öldürmek istedi, o onu öldürmek istedi. Diğer ifadeyle dövüştü demektir. Buna müşareket fiili derler. İbta'a da yani aynı şekilde karşılıklı alışveriş yapmındır. En yebta'a alışveriş yapmak için devreye girmesi demektir. Bir de aldı manasına biliyorsunuz iştara kelimesi kullanılır. Ona daha çok satın aldı. O da iki taraflı kullanılır ama daha çok satın aldı manasına kullanılır. İnne Allahe iştara minel müminine enfusahum. Cenab-ı Allah müminlerden canlarını satın alır. Ne karşılığı? Cennet vererek. Cennet karşılığı satın alır. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ diyor ayet-i kerime. Bu insanlar öyleyse dalaleti satın alıyorlar, karşılığında imanlarını veriyorlar. Bu ticaret kârlı bir ticaret değil diyor. Yani bu tam salağın, beyimsizin, aklı almayan, netice olarak kuş beyninin bile kuşa hakaret olur diye söylemiyorum, yapacağı bir alışveriştir demek. Ne yazık ki bu kadar beyinsizler ne kadar çoktur, ne kadar da fazla vardır. Bu da bir başka hakikat. Ama nasıl orada, buradaki ibta'a ve bâkemi biz dilimizde alışveriş diye iki kelimeyle beraber tercüme ediyoruz, dilimize aktarıyoruz. Kardeşinin alışverişi için devreye, yani alışverişi varken, henüz yaşanıyorken devreye girmesin. Yine devam ediyor. Yani وَلَا يَخْتُبَ عَلَى خِطْبَةِ اَخ۪يهِ birisi birisine talip olmuş, talep ederken devreye girmesin. حَتَّى يَذَرْ o kimse geri çekilinceye kadar, bu akitten vazgeçinceye kadar buyuruluyor. Bu şeyde de Ukbe İbni Amir radıyallahu anh'ın bize naklettiği hadisi şerifte. Üstelik Ukbe radıyallahu anh bu hadisi bütün müminlere minberden naklediyor. Bu rivayet de minberden nakledilene duyanlar da aktarınca ne oluyorlar? Yine hadis rivayeti gibi oluyor. Yani Ukbe radıyallahu anh bu hadisi minberden Müslümanlara okuyor. onu duyan insanlar da biz bunu Ukbe İbni Amir'den duyduk bu hadisi diyerek aynı şekilde diğerlerine aktarıyorlar. Mesela yani bir insan herhangi bir araziyi gasp ederse 7 kat arazi onun boynuna asılı olarak sürükleyerek Allah'ın huzuruna gelir hadisini misal olarak söylüyorum. Said İbni Zeyd radıyallahu anh nerede zikrediyor? Yani valinin huzuruna çıktığında kendisi bununla itham edildiğinde bu hadisi ben Allah Resulü'nden kulaklarıyla duyan bir insanım. Nasıl böyle bir şey yapabilirim diyerek müthiş bir şok yaşamıştır. Böyle bir şeyle bir kadın onu itham etmiştir. Arazisinin bir bölümünü gasp etmekle. Daha sonra onu mahkemede, mahkeme vari diyelim, tam mahkeme değildir, yerde duyan insanlar daha çok bu hadisi naklederlerken başka ravilerden de naklediyorlar ama Said İbni Zeyd radıyallahu anh'tan da naklediyorlar. Burada da Ukbe İbni Amir el-Cüheni bunu minberden söylüyor. Minberden duyan insanlar da diğer ravilerde daha sonra bunu naklediyorlar. Ukbe İbni Amir el-Cüheni rahmetullahi aleyh uzun 3 yıl civarında diyelim şey olarak Kudüs'te hem valilik ve kadılık yapmış bir insandır. Son derece de kıymetli bir insandır. İlim ehli olan bir insandır. Şimdi Müslümanlar iman kardeşliğine uygun davranışlar sergilemek zorundadırlar ki dünya hayatı müminler için huzurlu ve güvenli olsun. Kazanç gelirse gelsin de nereden gelirse gelsin kazansın da nasıl ve ne yönden kazanırsa kazansın anlayışı kapitalist bir nizamın anlayışıdır. İslam'a uygun bir anlayış değildir. Bunu şunun için söylüyorum. İslam evet hür pazar ister. Peygamber Efendimiz pazara dokunmayın. Pazar kendi kendini idare eder diyor. Kendi kendi çarkını kendi döndürür. İnşallah onunla da ilgili bir hadis paylaşacağız. Kendi çarkını kendi döndürür demek pazarı hür ve serbest bırakın demek. Bu hür pazarlık ifade eder. Yine Peygamber Efendimiz fiyat sınırlandırmasına rıza göstermemiştir. Pazar kendi kendini idare eder anlayışı sebebiyle. Buna dayanarak İslam eşittir kapitalizm diyemezsiniz. İslam hiçbir zaman kazanma hırsını kamçılamaz. Helalden kazanmaya teşvik eder. Başkasına muhtaç olmamayı teşvik eder. Kazanmanın ve iş hayatına girmenin güzelliklerini aktarır. Ama bu konuda hırslı, bir başkasının hukukunu hele de çiğneyecek kadar hırslı olunmasını asla kabul etmez. Tersine Cenab-ı Allah dayıptır ve rızkın da helal ve güzelini ister. Bu çerçevede insanı teşvik eder ve yönlendirir. Yine diğer çerçevenin içerisinde de İslam fakirleri kolluyor ve gözetiyor. Onlara zekat verdiriyor, sadaka verdiriyor. Kardeşin elinden tut diye teşvik ediyor diye İslam'ı kapitalist anlayışın zıttına bu sefer de sosyalizm anlayışla da yan yana getiremezsiniz. Evet İslam fakiri de kollar gözetir. İslam helalinden kazanmasını beceren insana da helalinden kazanma kapılarını açar. Onlara zekat ve sadakaya teşvik eder. Haliyle İslam İslam'dır. İslam'ın ne kapitalizme benzetilmesi doğrudur ne de sosyalizme benzetilmesi doğrudur. Onlar iki ucu temsil eden zihniyettir. İslam ise güzellikleri bünyesinde toplayan ilahi nizamın adıdır. Kazanç kirliliği yani onu unutmayınız. Herhangi bir gıda maddelerinde bulunan virüslerden, mikroplardan daha az kötü bir kirlilik değildir. İnanın çok daha fazla içinde kirlilik, mikrop taşıyan bir kirliliktir. Bu konuda da dikkat edilmelidir. Sadece şöyle bir şey vardır. Pekala bir Müslüman alışveriş yaparken diğer Müslüman devreye girmeyecek. Asıl olması gereken budur. O bitmedikçe bitmeyecek. Pekala ya açık artırma yapılıyorsa buna ne diyoruz? Müzayede diyoruz. Müzayedeye, müzayede ne demek? Karşılıklı artırma demek. Ziyadeden geliyor. Ben ziyade bir rakam söylüyorum. Sen ziyade bir rakam söylüyorsun. Böyle açık artırma var. Bu açık artırmalarda bu aklın yapısı böyledir. Bunu herkes bilirler. Yani ben bu masayı diyelim ki bu kıymetli bir şey var. Bazı şeylerin manevi değeri de vardır. Nadir bulunan şeylerdir. Piyasa değeri diyelim ki belki 70 liradır ama tarihi değeri olması sebebiyle, sanat değerinin olması sebebiyle ve benzeri değerler olması sebebiyle ne oluyor? Buna daha fazla ümit ediyorum. Ümit ettiğim için açık artırmaya çıkıyorum. Hayalimdeki rakamları bulmayabilirim de. Ama aşabilir de. İçinde insanların ümitleri bitmez. Haliyle böyle bir müzayedeye, yani açık artırıma sundum. Bu ticaretin yapısı böyle olduğu için bunu da artırmakta mana yoktur. İnsanlar da artırıyor diye kırılmazlar. Bu nevi bir açık artırıma girerler. Bu açık artırımlarda yasak olan şudur. 3-5 kişi anlaşarak fiyat kırmaya çalışmayacaklar. Ben mesela diyorum ki yanımdaki insanlara bu malı almaya ben niyetliyim, sakın fiyat artırmayacaksınız. Tehdit ediyorum veya onlardan istiyorum. Bak benimkini siz artırmazsanız ben de sizin falan malı daha çok istediğinizi biliyorum. Ben de onda devreye girmem, onu size artırmam. Böyle bir anlaşma caiz değildir. Veyahut da daha çok olanı ben size söyleyeyim. Diyelim ki ben ne yapıyorum? Malı müzayedeye çıkıyorum. Çok da çenebez oluyorlar. Araplarda da var yani şey olarak. Yani arabaları onlarda pazar var. Pazarda burada pek o kadar görmedim. Yani pazara çıkarıyorlar, fiyatını söylüyorlar. Orada hoparlörle başına geçiyor. Übarikle, ukayyetle, üseccille bas bas bağırıyor. Yeri koparıyor millet yani 7 bin, 8 bin, 9 bin işte bilmem ne. Sonunda 12 bine çıkıyor diyelim arabası. Veriyor musun diyor sahibine. Bu fiyata veremem diyor sahibi. Veya veririm diyorsa veriyorlar. Kısaca bağırıyor, çağırıyor, artırmaya çalışıyor. Bu şekilde bir yerde ne yapıyorlar bu sefer? Müzayedeyi yapanlar 4-5 adam kiralıyorlar. Devamlı oralara da onların adamları var. Birisi oraya, birisi oraya dağılıyorlar otoraya. Yani ben diyor açılışı yapıyorum. 10 bin liradan açılış yapıyorum. Hemen oradan birisi 11 bin diyor. Hemen atıyor 12 bin, 13 bin, 14 bin ortalık bir kızışıyor. Onlar çekiliyor, kayboluyor. Ondan sonra millet tutuşuyor. O ona bu rakamı veriyor. Fiyat yükselmeyi bu şekilde organize, fiyat yükseltmeye çalışmak, organize el altından adamlar yerleştirerek fiyat indirmeye çalışmak caiz olmayan budur. Müzayede de devreye girerek fiyat artırmak, farklı fiyat bu hükmün içerisine girmiyor. O yapısı buna uygun olan bir alışveriş şeklidir de ondan. İşportocular da bilirsiniz birbirlerinin arasında anlaşmalıdırlar. Birisi gelip de oraya işporto işte bohçasını, sergisini açıp da eşeğe yerleştirirken hemen diğer taraftaki işportacılardan birer ikişer kişi oraya gelirler. Hemen malları karıştırmaya başlarlar. O onu çok güzelmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Millet de oraya üşüşen olduğu için bizde yapı öyledir hemen. Burada ne var millet hep üşüştü diye biz de üşüşürüz. Millet orada çoğalınca işportacılar işinin başına gider. Bu artık çark dönmeye başlamıştır. Bu orada döndürmeye çalışır. Bir yahut da şey yapıyorlar, bir robot korlar oraya. Robot şunu yapıyor, bunu yapıyordur, bilinen ayarlar, bir iki hareket yaptırır, gerisi gelmez o hareketten, sonra mal satışa geçer. Bunun gibi. Bazen de hakikaten beceriyorlar. İnanın en az 4 santim kalınlığında, 5 de diyebilirim, gözlüğüm 4 santim kalınlığında gözümün önüne getiriyorum. Halatı jiletle üfleyerek fıt tık tık hıyar keser gibi kesiyor. Aynısını sen alıyorsun, sürtüyorsun, kesmiyor. Nasıl kesiyor? Yani bu konuda da oldukça becerikliler. Merak edenler oldu, gidip kesmeye çalışanlar oldu. Sürt sürt kesmekle jilet bitmiyor. O salatalık keser gibi aynı şeyi kesiyor. Kesmeyen o cam kesiciler vardır. Eskisi kadar yok şimdi onlar. Peynir doğrar gibi cam doğrarlar. Onlar sen alıyorsun bir iki cam kesiyor. Ondan sonra ya kesiyor ya kesmiyor. Bunun gibi. Çarşının yapısı yani aldatmaya yönelik olmamalıdır. Aldatmaya kardeşin alışverişi üzerine de alışverişin devreye girilmemelidir ama müzayede olduğu zaman tekrar ediyorum müzayede olduğu zaman bunda sıkıntı yok. Şimdi şununla yani açık artırmalarda ve açık eksiltmeler bu deminki dediğim hadisin çerçevesine girmiyor. Açık eksiltme şu olur, bu işi kaça yaparsınız? Açık eksiltme daha çok bunda olur. Bir tanesi der ki ben bu işi 1000 liraya yaparım, öbürü der ki 950'ye ben yapabilirim. Bu da açık yani genellikle devlet müesseselerinde böyle bir şey vardır. Açık artırmaya veya açık eksiltmeye bir şey yaptırılacaksa açık eksiltmeye sunulur. Tabii teklifler daha çok zarflı alınır. Ne yazık ki aynı çark bunda da uygulanıyor. O doğru değil. Ama böyle bir şey genellikle yapılır. Niye? Devletin hukuku korunsun diye. Ama hukuku korunsun diye şu hukuk korunmuyor. Hastanelere bakınız, yapılan okullara baksınız. Çok defa derme çatmadır. Çok defa tamamlayıcı, güzelleştirici, sağlamlaştırıcı maddeler vardır. Onlar yoktur. ve bazı 10 yıl önce yapılmış bir hastaneye girersin, hala beton olan, sıva olmayan, hala inşaat görüntüsü veren bir sürü şeyle karşı karşıya gelirsiniz. Bunlara da riayet edilse, dikkat edilse veya şartlar tam net ve sağlam kullanılsa yerli yerinde bir davranış olur, ama ne yazık ki bu barajı hala aşamadık. Bir de bazen yani basit şeyler var. Bu basit için ihaleye, açık artırmaya, açık eksiltmeye girmenin de bir manası yok. İdareci olan insanın da inisiyatifini kullanan insan olması, devletin, milletin hukukunu koruyacak şuurda olması istenir. Ama biz imanı bir tarafa bıraktığımız için, kimseye de güven kalmadığı için onu kollamaya çalışıyoruz. Bu sefer de ihaleye giren insanlardan ne oluyor? Memurları, amirleri, satın alma memurları, şunlar bunlar parça koparmaya çalışıyor. Bu şu müessesede yoktur diyebileceğiniz bir müessese bile hatırlamıyorum. Yani bu o derece yaygındır ki, tekrar ediyorum, bu nevi ayak oyunlarının olmadığı şu müessese var diyebiliyorsanız devlet müesseselerinin içerisinde, büyük şirketi bilmem ne içerisinde, ben böyle bir yer bilmiyorum. Gerçekten kalbi huzurla ayak oyunlarının olmadığı, ihaleyi kazanandan parça koparılmadığı, bedel ödenmediği, gayrimeşru şeyin devreye girmediği, İblisin hoşuna gidecek işlerin yapılmadığı tek bir müessese bile bilmiyorum. İnşallah bunları da temizlersek, gerçekten dürüst olsak, içimizdeki iman bütün bunlara mani olacak bir seviyeye gelirse bu ülke çok daha güzel bir ülke olacak. İnşallah o günleri görürüz. Bir de şunu unutmayalım, cümleyi de onunla bağlayalım. Biz çok defa sermaye olarak neyi hesap ediyoruz? Elimizdeki para ne kadarsa veya mal ne kadarsa onu hesap ediyoruz. Mal bir sermaye midir? Evet. Nakit bir sermaye midir? Çok şeye dönüşen bir sermayedir. Ancak insanın dürüstlüğü onlardan daha kıymetli sermayedir. İnsanın güler yüzü onlardan daha kıymetli sermayedir. İnsanın beceri kabiliyeti onlardan daha güzel sermayedir. İnsanın cesareti, cesaret derken riskleri azaltarak yerinde hamle yapma kabiliyeti çok daha büyük sermayedir. Biz parayı, malı düşünüyoruz. İfade kabiliyetimizin iyi bir sermaye olduğunu unutuyoruz. Güler yüzümüzün iyi bir sermayede olduğunu unutuyoruz. Dost canlısı, vefalı olmanın iyi bir sermaye olduğunu unutuyoruz. Becerikliliğin iyi bir sermaye olduğunu unutuyoruz. İlaç alacağım bir yerden, maalesef bizde o ilaçtan tek var, sana 4 vermem gerekiyor. Ve o ilaçtan bende sadece bir tane var dedi eczane. Yani bir başka uygun yere bakayım dedim, çıktım oradan. Bir sonra gittim, eczanede de bir tane varmış. Genel aletler oyalamış. Ben dedi size hocam bir tanesini vereyim dedi. En kısa zamanda getirin, bir uğradığınızda alırsınız dedi. Ya bu ikisi de aynı cümle. Aynı cümle ama ikincisinden aldım. Birincisinden almadım, çıktım. Yani hepsinde öyleymiş. Yani sonra öğrendim. Şimdi daha sık. O zamanlar ilk defa karşılaşmıştım. Bir tanesi bir tane var dedi. Size 4 tane vermem gerekiyor dedi. Yani diğerleri bende yok şu anda dedi. Haliyle ben oradan almadan çıktım. İkincisi en kısa zamanda hazır ederim dedi. Orada takıldık. Yani bu ve benzeri. Bunun kaç türlüsü var yani olarak. Sana öyle bir mal tarif ediyor ki sizin işinize şu değil, şu yapacaksanız şu yarar ve benzeri. Adamın yaklaşmasından, konuşmasından, üslubundan, bazen de iyi niyet gösterisinden etkileniyorsunuz, alıyorsunuz. Sermaye, bu sermaye inanın öbür sermayeden daha kıymetlidir. Ama bunun kıymetini çok fazla bilmiyoruz. Hani meşhur bir hikaye var ya, yan yana iki bal satıcısı var, birisi öbürünün yanına geliyor. Arkadaşım diyor, sende olan bal bende de var diyor. Hatta daha kaliteliler var diyor. Niye millet senden bal alıyor da benden almıyor? O da cevap veriyor. Sen dükkanında bal satıyorsun ama suratın sirke satıyor diyor. Öbür adama bala daha tatlı oluyor ve benzeri. İnsanlar gidiyorlar haliyle ondan alıyorlar. Mizaç olarak böyledir. İnsanlar yakınlık duyduğu şeyden alırlar. Müşteriler içerisinde de dost müşteri denen, yani dükkanınızı onun dükkanı gibi kabullenen insanlar vardır. Haliyle bu tip insan çoğaltılmalı. Bir şey daha, başkalarını korur gözetirseniz çok geçmeden, bu kalenderlik diyor halkımız tarafından, kalenderini anlaşılır ve size de ona göre muamele yapılır. Pintiliğiniz, cimriliğiniz ve fırsatçılığınız anlaşılırsa size de buna göre muamele yapılır genellikle. Evet, Ne yapıyor o zaman? Yani hadisi şerif neyi yasaklıyordu bize? Kardeşimiz alışveriş yaparken devreye girerek onun akdini bozmayacağız. Müdahalesiz ve haksız müdahalelerde bulunmayacağız. Konulan ilahi nizamı, Allah Resulü'nün irşad ettiği güzellikleri devlet olarak korumak zorunda olduğumuz gibi fert olarak da, vicdan olarak da, iman olarak da koruyacağız, kollayacağız. Öyle olunca hayat daha güzel olacak. İnşallah yarınlar da mümine yakışır şekilde olacak. Şunu unutmayınız. Endonezya denilen 300 milyonluk bugün Müslüman nüfusu var. 300 milyonun üzerinde nüfusu en çok olan Endonezya'dır. Müslüman nüfusu en çok olan ülke Endonezya'dır. Yani tamamen Müslüman tüccarların Müslümanca davranışları sayesinde Müslüman olmuşlardır. Savaşla Müslüman olmamışlardır. Nokta. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah'a emanet olun, feyz ve bereket hayır içerisinde kalın.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Dr. Şerafettin

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

0: Firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi Rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

ZFM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İhbisu alel müminine. Müminler üzerine bir yerde tutunuz. Neyi? Dalletuhumul ilme. Onların kayıp malı olan, yitik malı olan ilmi tutunuz, onu hapsediniz. Müminin yitik malı, ilim. Peygamberimiz öyle biliyor. Müminin yitik malı olan ilmi kaybolmaktan koruyun. Onu tutun. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın. Yitik mal ne demek? Sana ait olan bir mal. Mal senin, senin olmuş. Ve bulunduğu zaman almaya kim haktır? Mal sahibi. Bu mal senindir, kaybolmuştur ve bu şekilde bu malı almak senin hakkındır. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor, demek istiyor. Diyor ki bu ilim senin malındır, kaybolmuş bir malındır. Bir insan kaybolmuş bir malını aramak için hırs gösterir, çaba sarf eder. Mesela en ufak bir şey, bir insanın bir kalemi, bir silgisi kaybolsa arıyor. Halbuki nedir değil mi? Bir kalem, bir silgi. Gayret gösteriyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Biraz duruyor, yine arıyor. Hani ne var ya, kaybolsa diyor ama neticede kendisinin bir malıdır. Bir insanın malının elinden çıkması da o insana ağır geliyor. Arar böyle. İşte bu şekilde ilmi arama, ilmi öğrenmek noktasında da mümin bu şekilde olacak. Hırslı olacak. Hem ilmi öğrenecek hem de o ilmi koruyacak. Çünkü Peygamberimiz öyle diyor. Ha, onu diyor tutun, hapsedin diyor. Bağlayın diyor. Hani şimdi siz bir şeyi hapsettiğiniz zaman, koruma altına aldığınız zaman veya kaçmamasını istediğiniz zaman gereken bütün tedbirleri alırsınız değil mi? Ne yapıyorlar? Karakollarda olsun, hapishanelerde olsun böyle demir parmaklıklar yapıyorlar. Kilit vuruyorlar, ikinci bir kapı yapıyorlar, yine kilit vuruyorlar. Oradan kaçmaması için duvarını, penceresini böyle demirliyorlar, kalın kalın duvarlar yapıyorlar kırılmasın diye. Bu şekilde niye onu kaçmasın diye. İşte mümin de bir ilmi yitik malı bulup öğrenecek, gayret gösterecek. Çünkü ilmin varlığı bir nimettir. Yokluğu da çok büyük bir kayıptır, cehalettir, Allah korusun. Cehalet kadar kötü bir şey yoktur. Ve bu ilmi de aldığı zaman hadis-i şerifte buyurduğu gibi onu, müminin yitik malı olan ilmi de koruyacak, hapsedecek. Onun yolunu arayacak. Unutmayacak. Mesela ayet-i kerimeler ezberlediği zaman, Kur'an-ı Kerim'den sureler ezberlediği zaman onları unutmayacak, tekrar edecek. Çünkü onları unutmak, hele unuttum demek çok kötü bir şey. Peygamberimiz öyle diyor. Ve bu nedenle unutmama yolunda çalışma yapacağız. Mesela sureler ezberlemişiz Kur'an-ı Kerim'den, ayetler ezberlemişiz. Tekrar edeceğiz. Günün belli bir saatini ayıracağız. Tekrar edeceğiz. Veya hatim dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i bir baştan başlayıp sonuna kadar okuma. Onu kendimize bir düzen koyacağız. Hatim edeceğiz. Okuyacağız. Belli sureleri okuyacağız. Ezberimizden gitmesin diye gayret göstereceğiz. İlim noktasında da ilmi korumak için ne yapılır? Bir, tekrar edilir. Değil mi? Müzakere edilir. Bilenlerle böyle istişare edilir. Ve sorulur. Cevap alınır. Bu şekilde ne yapacak? İlmi koruma gayreti içerisinde olacak. Unutmamaya çalışacak. Çünkü unutmak ne demektir? Senin elindeki bir bilginin gitmesidir.
senin bir malının zayi olmasıdır. Ve üstelik de müminin yitik malıdır. Bir yitik malı bulduğu zaman bir insan onu koruma altına alır. Çünkü burada şu da var. Hadis-i şeriften onu da anlıyoruz. Malı buldunuz. Ne yapacaksınız? Koruyacaksınız. Birisi gelip o malı almak istediği zaman sahibi ona da vereceksiniz, değil mi? Diyelim bir mal buldunuz, işte para buldunuz, cüzdan buldunuz veya diyelim telefon buldunuz, başka bir şey buldunuz, çanta buldunuz. Ne yapacaksınız? Bunu muhafaza edersiniz. Kimse sahibi geldiği zaman ona verirsin. Dersin neyin kayboldu? İşte de cüzdanım. Nasıl bir cüzdandı? İçinde ne vardı? Adam da anlatır. Anlattıktan sonra onunsa verilir. Para işte ne kadardı, ne paraydı? Sahibine ne yaparsınız? İade edersiniz. İşte burada ilim de bu. Müminin yitik malıdır. Ha, sende koruyacak, sende korunacak, onu muhafaza edeceksin. Sahibi geldi mi de iade edeceksin. İlim nedir? Bütün müminlerin ortak malıdır, değil mi? O zaman bir insan senden ilim öğrenmeye geldiği zaman o ilmi öğreteceksin. Senden sonrakilere o ilmi vereceksin. İlim ehli olduğun zaman böyle alimler şöyle bir tasvir ederler, şöyle bir açıklık getirirler. Böyle bir dağ düşünün. Dağın böyle en uç köşeleri vardır. Taşlarla, kayalıklarla çevrilidir. Çıkmak zordur. Orada bir ağaç düşünün. Bu kimseye fayda verir mi? Yok. İşte alim böyle olmayacak. Alim bilgisini insanlara vermeye çalışacak. Çünkü müminlerin yitik malıdır. İlmini öğretmeye çalışacak. Öğretmekten sakınmayacak. Çaba gösterecek. Allah-u Teala ne yapıyor? Bizim rızıklandırdığımız şeylerden de infak ederler buyuruyor, değil mi? Şimdi ille infak dediği zaman akla mal mülk gelmesin, dünyalık mal gelmesin. Nedir? İlim de Allah-u Teala'nın alimlere, insanlara verdiği bir rızıktır. İşte alimler de, bu işi bilenler de ne yapacak? O bilgiyi insanlara aktaracaklar. Sevabını ve mükafatını da sadece Rabbül Alemin'den öğrenecekler. En önemli ilim nedir? Neyi öğreneceğiz? Allah-u Teala oku demiş. Neyle okuyacağız? Rabbimizin adıyla. Allah-u Teala'yı bileceğiz, onu tanıyacağız, o bizden ne istiyorsa onu yerine getireceğiz, bunu okuyacağız. Okurken de öyle boş şeylerle vaktimizi geçirmeyeceğiz, kötü kötü şeylerle vaktimizi geçirmeyeceğiz, iyi olan, güzel olan şeyleri öğreneceğiz. Burada farz-ı ayın olan ilimler var, yani her Müslümanın öğrenmesi gereken ilimler var. Bir kere hepimiz bunları bileceğiz. İman hakikatleri, bunları bileceğiz. İşte namaz, oruç, hac, zekat, abdest, kusul, her Müslümana gereken bu ilimleri ne yapacağız? Öğreneceğiz. Bu konularda böyle gevşeklik göstermeyeceğiz. Hepimiz, hani zaten kitaplarda da yazıyor, İlmihal kitabı. Yani ilk etapta sana bunlar lazım, bunları sen bileceksin. Sonra bir insan ticaretle uğraşıyorsa mutlaka İslam'ın ticaretle ilgili emirlerini ve yasaklarını öğrenecek. Hele günümüzde bu çok önemli. Her dönem önemli, hasreten şu anda daha önemli. Çünkü diyor Hazreti Ali'nin bir sözü var. İslam'ın ticaretle ilgili hukukunu bir insan bilmezse, öğrenmezse o insan ne yapar? Harama düşer. Faize düşer. İşte bu nedenle ticaretle uğraşan kardeşler ne yapacak? Ticaretin hukukunu öğrenecek. İslam bu konuda ne diyor? Ne hangi ticareti yapabilirim, hangilerini yapamam, yaparsam nasıl olur, ticarette nasıl davranacağım, değil mi? Muamelat diyoruz, İslam'ın bir bölümü de muamelat. İnsanlarla ilişkiler, ticari ilişkiler, sosyal ilişkiler. Ne olacak, ticarette nasıl olacak? İşte alım satımda nasıl davranılacak? Senetler yapıldığı zaman nasıl olacak? Anlaşmalar nasıl olacak? Değil mi? İslam hep bu konuda hükümler getirmiş. Bu nedenle müminler de ne yapacak? Bunları yerine getirmiş olacak ve bunları öğrenmiş olacak. Öğrenmemezlik yapmayacak çünkü hepsi önemli. İşte bir adam bir yerde işçi ise işçinin hak ve hukukunu bilecek. İşçi çalıştırıyorsa onların hak ve hukukunu bilecek. Hep bunları müminlerin öğrenmesi lazım, bilmesi lazım. Bunlar farz-ı ayın olan ilimlerdir ve mutlaka mutlaka erkek olsun, kadın olsun bu farz-ı ayın olan, şer'i olan, dini olan ilimleri öğrenecek ve öğretecek ve anlatmaya çalışacak ve onu da koruyacak.
Korumak iki türlüdür. Bir, onu hafızasında tutacak, bilgisinde tutacak, beyninde tutacak. İkinci, onu tatbik edecek, uygulayacak. Eğer uygulamasa da zaten o zaman ne olur? Kendisine bir ağırlık olur, yük olur. Daha da kötüsü, tam da tersini yaparsa Kur'an-ı Kerim'in anlattığı üzere kitap yüklü eşeğe döner. Allah muhafaza buyursun. Allah bizi o duruma düşürmesin. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. İhtecetil cennetu ve naru. Ateş ve cennet, cehennem ve cennet birbirleriyle böyle münazara yaptılar, münakaşa yaptılar, tartışma yaptılar. Yani tartışma derken hani böyle sert bir şey değil. Tartışma tabi gün lisanımıza biraz farklı gelmiş. Buna münazara derler. Karşılıklı delil getirme, durumlarını izah etme ve anlatma. Ne demişler? Fekaletil cennetu. Cennet şöyle dedi. Yedhulni duafa'u. Bana gelecek olanlar zayıflardır. Zayıf kalmış olanlardır. Vel mesakinu. Ve miskinlerdir, fakirlerdir. Malı mülkü olmayan insanlardır. Ve kâletin nâru. Ateş ve cehennemse şöyle dedi. Yedhulnil cebbârûne. Bana da gelecek olanlar, girecek olanlar kimlerdir? Zorbalardır, cebbar olanlardır. Vel mütekebbirûn. Ve mütekebbir olanlar, kibirli olanlardır. Demek ki İkisi kendisine kimlerin geleceğini haber veriyor. Peygamberimiz bu vesileyle de bize kimler cennete girecek, kimler daha çok cennette bulunacak, kimler cehenneme girecek, cehennemde bulunacak, o tür vasıflarda olan insanları anlatmaya çalışıyor. Demek ki cennet diyor ki zayıflar ve parası az olan, miskin olan, gariban olanlar bana gelecek. Cehennemde diyor ki cabbar olan, zorba olan, mütekebbir olan, kendisini beğenen, kibirlenenler de bana gelecek diyor. Allah-u Teala Allah-u Teala şöyle buyurdu. Linnari ateş için, cehennem için şöyle buyurdu. Cehenneme şöyle dedi. Enti azabi, sen benim azabımsın. Entakimu biki, ben seninle intikam alırım. Kimden? Mimmen şi'tu, dilediğim kimseden. Yani bu zorba olan, cabbar olan, mütekebbir olan kimselerden ben intikam alırım. Çünkü Allah-u Teala intikam derken onları cezalandırırım. Çünkü yaratılmışlardı, yaratıcılarını tanımadılar, kibirlilik gösterdiler, cabbar oldular, zorbalık yaptılar, emri ilahiye karşı çıktılar, insanlara eziyet ettiler, kişilere eziyet ettiler, hak hukuk dinlemediler, başta Allah-u Teala'nın hukukunu dinlemediler, ona şirk koştular. Ona karşı geldiler, günah işlediler, günaha daldılar, haramlara yöneldiler. Bu neticede ne olacak? Elbette bunların da bir cezası olacaktır. Allah-u Teala onu zaten önceden haber veriyor. Kul bütün bunlara rağmen o günahta ısrar ediyor. Allah-u Teala da diyor ki ben seninle azap edeceğim. Azap yerim, sen ceza yerisin. Ve kâle lil cenneti, Allah-u Teala cennete de şöyle diyor. Enti rahmeti, sen benim rahmetimsin. Erhamu biki men şi'tu. Seninle de dilediğim kimselere merhamet ederim. Allah-u Teala'nın bütünü biz merhametine, rahmetine sığınıyoruz her şeyle. Kişi yaptığı ibadetlere, şuna buna güvenmeyecek. Neye güvenecek? Allah-u Teala'nın rahmetine güvenecek. Çünkü olur ki bizim yaptığımız ibadetler yerli yerince değildir, hatalıdır. Riya karışabilir insanız. İstenilen şekilde yapmamışızdır. Değil mi? Bu nedenle ne diyor? Sen de benim rahmetimsin. Ve dilediğim kimseye de bu rahmeti tattırırım. İnşallah biz Allah-u Teala'nın rahmetine uğrayanlardan oluruz. Azabına uğrayanlardan olmayız. Ve li kulli vahidetin minküme mil'uha. Sizin her birinizi elbette dolduracağım. Ve dolacaksınız. Cennette dolacak. Cehennemde dolacak. Ayet-i kerimelerde de diyor ya Allah-u Teala. Buraya yaratılmış. Yaratıldığı zaman buraya gelecek. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Her iki tarafa da adam var. Hayır yolunda giden, Allah-u Teala'nın emirlerine itaat eden, riayet eden, yerine getirenler ne olacak? O hayırdan, o rahmetten istifade edecek ve cennete girecek. Cennet ehli olacak. İsyankar olan, günah işleyen,
zulüm yapan, haksızlık yapan, Allah-u Teala'nın hak ve hukukunu çiğneyen, beşeriyetin hak ve hukukunu çiğneyen, bu helal mı bu haram mı demeyen, yalanı yanlışı her şeye katan ne olacak? O da elbette azap görecek, orada cehenneme gidecek. Her iki tarafında adamları var. Her iki tarafın adamları var. Daha yok mu diyecek, gelsin. Bu nedenle biz ne yapacağız? Cennete girmenin yolunu arayacağız. Cennete nasıl kazanırız onu arayacağız. Kurtuluşumuz o. Hani bu dünya hayatı geçici, 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene neyse ne kadar yaşıyorsa yaşıyor. Neticede herkes canını verecek. Ruhunu teslim edecek. Bir kabir var. Sonra kabirden sonra tekrar bir bağıs var, dirilme var, haşir var. Sonra tekrardan bir ebedi hayat var. Ya ta kabir kapısında başlar o insanın azabı, cehennem çukurlarından bir çukur olur. Daha sonra da cehennemle devam eder. Ya da Allah muhafaza buyursun, İnşallah diğeri olur. Hem cennet bahçelerinden bir bahçe olur, hem de diğer aşamada da cennete gitmiş olanlardan oluruz. İşte insanın önünde iki yol var. İnsan bu iki yolu tercih edecek. Allah ona irade vermiş, iradesini kullanacak. Ya hayır yoluna gidecek, ya şer yoluna gidecek. Hayır yolunun sonunda cennet var. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah-u Teala bizlere rahmet etsin, mağfiret etsin, cennetine koysun. Allah-u Teala cehennemden, azabından bizleri de korusun. Ama şunu da görüyoruz ki, hani yaşasın zalimler için cehennem demekten de, yaşadığımız olaylar karşısında bunu demekten de kendimizi tutamıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. İhtecimu li kamse aşrete ev li seb'a aşrete ev li tis'a aşrete ev ihte ve aşrin. Hacamat olunuz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kameri ayların 15'inde, 17'sinde ya 19'unda ya da 21'inde. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Hacamat olun. Hacamat nedir? İki türlü kan alma var. Bir damardan alma var, bir de deriden kan alma var. Derinin altında birikmiş olan kanların dışarıya alınması var. Hacamat ikinci kısım. Yani derinin altına birikmiş olan bir kısım kanların, iyi olmayan kanların alınması. Böyle jiletlerle veya daha farklı şeylerle yapılıyor. Ne yapıyorlar? O bölgeye biraz, hani bizde şişe çekme derler. Halk arasında da öyle yaygındır. Böyle iki türlü, yani hacamatın iki türlü olduğunu söylüyorlar. Bir kan almadan yapılan hacamat, bir de kan alarak yapılan hacamat. Kan almadan yapılan şekli şişe çekme diyoruz ya halk arasında. Ne yapıyor? Vücudun bilhassa sırt bölgesine ne yapıyorlar böyle? Cam bardakları koyuyorlar. Ona bir miktar duruyor. Ondan sonra çıkarıyorlar. Ha, ikinci kısmı hacamat dediğimiz, o cam bardağı çekiyor. Çektikten sonra oraya böyle, o hacamatçıların aleti vardır. Böyle çok incedir. Hem iz de bırakmıyor bunlar. Hani normal bazı şeyler kesildiği zaman vücut ne yapar? İz bırakır. Ama hacamatta Allah'a şükür öyle bir şey de kalmıyor. Çok ince bir şekilde böyle derinin belli bölgelerine, bilhassa Peygamberimizin tavsiyesi üzerine, işte baş arka kısmında, omuzlardan, iç omuzdan, bel kısmından, baldır kısmından, bacaklardan da kan almayı tavsiye ediyor ki daha çok herhalde bu bölgelere birikim yapıyor. O kanlar o dışarı çıkıyor ve beden rahatlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Ve özellikle de Resulullah ne zaman yapılacağını da bizlere anlatıyor. Ne zaman yapacakmışız? Kameri ayların, hicri ayların 15'inde, 17'sinde, 19'unda ya da 21'inde. Çünkü bunlar çok önemli. Deniyor ki bir işe başlayacağınız zaman kameri ayların başında başlayın. Bir işi de sona erdirecekseniz diyor 15'inden sonra yapın. İnsan vücudunda böyle ayın hareketlerine göre bir kısım değişimler oluyormuş. Hani medcezir diyoruz ya, bu sadece denizlerde olmuyor. İnsan vücudunda da olabiliyormuş. Ayın ilk 15'inde kan daha çoğalıyormuş.
artıyormuş. Şeyde ise 15'inden sonra da bir azalma söz konusu. Fakat bu azalma derken hani böyle kan yine hareket halinde ama böyle oluşumu, hani yeni kan üretimi, bunu kastediyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacamat olmayı bir zaruret yoksa ne diyor? Kameri ayların 15'inden sonra olmayı tavsiye ediyor. Ve olmazsanız ne olur diyor Peygamber? La yettebeyyik bikumud dem. Kan ne yapar? Yükselir, çoğalır. Fe yaktuleküm, sizi de öldürebilir. Öldürür. Kan çoğaldığı zaman, hani diyoruz ya bizde, işte yüksek tansiyon olmuş, işte beyin kanaması geçirmiş. Bu nedir? Vücuttaki kanın aşırı derece artması ve bir kısım yerlere hücum etmesi. Ondan sonra da daha farklı bir olayın ortaya çıkması. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize buyuruyor. Kan diyor böyle çoğalmasın, artmasın, artar. Bu sefer de diyor sizi öldürebilir. Bunun yolu da nedir? Peygamberimiz gösteriyor. Hacamat olma. Peki ne zaman olacağız? İşte onu da belirtiyor. Kameri ayların ikinci yarısından sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şifa bir bal şerbetindedir. İki hacamat olmadadır. Üç dağılmadadır. Hani eskiden yapılıyor ya böyle bir demiri kızdırarak böyle közde, alevde vücudun yara olan bölgesini böyle getirme. Ona dağılma deniyor. Oraya yapıştırma. Dağılma deniyor. Peygamberimiz ama diyor ki ben dağılmayı hoş görmüyorum. İyi görmüyorum. Bu nedenle çok zorda kalınmadıkça, zaruret durumu hasıl olmadıkça dağılma yapmak iyi değil. Ama bal şerbeti, bal ve hacamat. Şimdi vücutta birikmiş olan zararlı maddelerin dışarıya atılma yönü var. Nedir? Bal şerbeti içtiğimiz zaman sıvı yoluyla o birikmiş olan iltihapların dışarıya atılması söz konusu. İkinci olarak kana karışanların da kan yoluyla dışarı atılması lazım. Ama damardan alındığı zaman bazı şeyler dışarı atılmıyor. Vücut fayda vermiyor. Hani bugün senelerce hacamat iyi değildir demişler. Yasaklanmış veya hor görülmüş, iyi görülmemiş. Fakat şu anda günümüzde görüyoruz ki gerek Avrupa'da, hani tıp ilerlemesine rağmen Avrupa'da bile bir hacamat tedavi yöntemi olarak görülüyor. Yani koruyucu tıp. Hasta olmadan önce yapılacak çalışmalar içerisinde gösteriliyor. Bu nedenle günümüzde faydası bilindiği için rağbet görüyor ve inşallah da görecek.

güçlerin etkisiyle yanlış bilgi de verebiliyorlar. Bu nedenle onların sözünden ziyade bizim için temel doğru nedir? Allah ve Resulü'nün koyduğu çizgidir, huduttur. Onların emridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize diyorsa ki hacamat olun, hacamatta şifa var diyorsa vardır. Kim ne dese desin bizim için boştur onların sözü. Biz peygamberimiz ne demişse onu doğrudur, onu kabul ederiz, onu tasdik ederiz. İşte peygamberimiz bize seneler öncesinden böyle sağlığımızı nasıl koruruz, nasıl sıhhatli oluruz, nasıl sağlığımıza kavuşuruz onu öğretiyor ki kendisi de zaten hacamat olmuş. Hadis-i şeriflerde var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de ne yapmış? Hacamat olmuş. Kendi iki boyun damarından ve omuz arasından hacamat olmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hacamatı yaptırmış. Hem fiili bir sünnet hem de kavli bir sünnet. Yani peygamberimiz hem sözüyle bu sünneti olmayı emretmiş, tavsiye etmiş, hem de kendisi bir fiil uygulamak suretiyle bu şekilde onun güzelliğini ortaya koymuş ki gerçekten bugün tıp ilmindeki insanlar da bunun üzerine duruyorlar ve hacamatın güzel bir şey olduğunu, vücuda faydalı olduğunu, hastalıkların atımında faydalı olduğunu gösteriyorlar. Az önce de hani demiş olduğumuz gibi her türlü hastalıktan diyor. Kim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 17'sinde, ayın 19'unda ya da 21'inde hacamat olursa her türlü hastalığa karşı şifa olur diyor. O şifa bulur diye buyuruyor. Demek ki yani kan çoğalırsa bir insanda, artarsa o kanlar ne yapıyor? Geliyor vücudun belli bir yerlerinde, derinin altında birikmek suretiyle böyle zarar veriyor. Bu zamanla ne yapıyor? Kitle dediğimiz, kis dediğimiz, ur dediğimiz bazı şeylerin oluşumuna sebep veriyor. Ama siz bunları aldığınız zaman güzel bir şekilde ne yapıyor? O kan dışarıya çıkıyor. O kötü kanlar, o birikmiş olan kanlar dışarıya çıkıyor. Ve bilhassa bunlar 15'inden sonra kameri ayların, hicri ayların 15'inden sonra yapıldığı zaman daha güzel oluyor. İşte peygamberimiz hem hacamat olmayı emrediyor hem de hacamatın vaktini bize bildiriyor. Ama zaruret olursa ne yaptı? Adam gerçekten hasta, başı çok ağrıyor, omuzlar ağrıyor, sırtında ağrı var. O zaman ne yapabilir? Bugünleri de beklemeyebilir. Ama bugünlerde olursa daha güzel olur, daha faydalı olur, daha sağlığa yakın olur. Ama neticede nedir? Bir ameliyattır. Zaruret oldu, ihtiyaç oldu. O zaman yapabilir. Ve gerçekten şunu gördük etrafımızdaki insanlarla, bizi bizzat yaşadık. Gördük. Başı ağrıyordu. Hacamat olunca geçtiğini, rahatladığını söylüyor. İşte bir kısım bel sırt ağrıları olduğundan şikayetlenenler var. Hacamat olduktan sonra rahatlıyor. Ayak ağrıları olduğunu söyleyenler var. Hep hacamattan sonra rahatladılar. Ve zaten az önce de belirttiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi söylemişse, neyi tavsiye etmişse o doğrudur. Biz buna inanıyoruz. Faydası vardır, şifası vardır. Ama nedir? Bugün yapıldığı zaman da ortaya çıkıyor. Yapanlar rahat ediyor ve faydasını görüyorlar. En az senede bir kere yaptırmakta da fayda var. Hani bir insan hasta olmasa bile yaptırırsa da çok iyidir. Ve yapıldığı zaman da inanın gerçekten faydasını göreceksiniz ve bu faydadan da insanlara anlatmaya çalışacaksınız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "İhtarisu minen nasi bisu'iz zanni." İnsanlara karşı suizan beslemek suretiyle onlardan, onların şerrinden korununuz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi tabi buradaki mana önemli. Asıl nedir? Dinde asıl olan nedir? İnsanlara karşı hüsnü zan beslemek. Suizan kötü bir şeydir. Fakat burada anlatılmak istenen şu: her zaman için içte bir şey beklemekte fayda var. Tedbirli olma açısından. Ama hal ve hareketlerinizle, dilinizle böyle bir yola başvurmayacaksınız. Başvurulduğu zaman o zaman iyi olmaz. Çünkü suizanı dinimiz yasaklamıştır. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bir özellik belirtiyor. Diyor ki siz bu noktada dikkatli davranın.
Her insana karşı aşırı güven beslemeyin.

0: özel işleriniz vardır, bazı işleriniz vardır, ailevi durumlarınız vardır. Bu konularda daha dikkatli davranın. Böyle herkesle aşırı dostluğa gitmeyin. Ondan sonra aşırı muhabbet beslemeyin. Ailevi dostluklar kurma noktasında ileri gitmeyin. Sırrınızı verme noktasında, sırrınızı açma noktasında dikkatli davranın. Bu tür uyarıları yapmak için Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Yoksa suizan dinimizde caiz değildir. Ama korunma açısından, dikkatli olma açısından böyle bir tavsiyede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu tavsiyeyi de ihmal etmeyelim. Ha, günah olan nedir? Suizan, elimizde bir delil yok, bir mesnet yok ama karşı tarafa karşı böyle bir duygu besliyoruz ve o duyguyu da fiiliyata döküyoruz veya insanlara aktarıyoruz. Ha, bu yanlıştır, bu olmaz. Herkes için ne yapacağız? İzan besleyeceğiz. Muamelelerimiz de o şekilde olacak. Yani hüsnü zan sahibi olacağız. Suizan kötü bir şeydir. Çünkü elimizde bir delil ve mesnet yok. Fakat burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmak istediği, bize verdiği mesaj, tavsiye şu. Ha, insanlık ilişkilerinde, insani ilişkilerinizde dikkatli olun. Herkese karşı aşırı güven beslemeyin. Herkese derdinizi açmayın. Herkese sırrınızı vermeyin. Herkese kendiniz hakkında fazla bilgi vermeyin. Ha, bir iş yapacağınız zaman iyi düşünün, iyi karar verin, iyi bekleyin. Yani böyle her şey olmuş gibi güm diye böyle atlamayın. Burada anlatılmak istenen bu. Bu iki şeyi iyi ayırt edelim. Yanlışa düşmeyelim. Çünkü hassas bir nokta. Ama neticede hepimiz insanız. İnsan olmamız hasebiyle aklımıza bazı şeyler geliyor. Ha, bir insan sana aşırı iyilik yapıyor. Beklersin acaba nedendir? Değil mi? O mesafeyi, o niyeti bilmeye çalışırsın. Yani onu kırmadan, onu da incitmeden o yola gitmeye çalışırsın. Hani acaba niye? Şöyle yapıldı niye? Böyle bir şey yapıldı niye? Tabii bu da insanı böyle aşırı bir şekilde her şeyden şüphe edecek duruma da getirmemeli. Mesela bir iş yapacağız değil mi? İş yaparken ne yapıyoruz? İstişare yapacağız. Ortaklık yapıyoruz. İstişare yapacağız. Niyedir, nasıldır, sonu nereye gider? Ailevi bir dostluk kuracağız değil mi? Bekleyeceğiz kimdir, neyin nesidir, ileride bize bir zarar olabilir mi? Bunların muhasebesini yapacağız. Bu konularda hassas olacağız, dikkatli olacağız. Arkadaşlık yapacağız, yolculuğa gideceğiz. İşte ciddi bir iş yapacağız. Bu noktalarda ne yapacağız? Dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela hadis ilmi vardır. Normalinde yani insanların fazla hal ve hareketleri araştırılmaz. Ama hadis ilminde ne yapıyor? Ravinin kim olduğu, ne olduğu, ne iş yaptığı her şeyi araştırılıyor. Niye? Peygamberden bir hadis getiriyor adam. Din getiriyor bize. Biz onun getirdiği hadise göre amel ediyoruz. O zaman ne yapacaksın? O kişinin durumu farklıdır. Onu araştıracaksın, ona bakacaksın değil mi? İşte bu nedenle bu iki durumu iyi ayırt etmek gerekiyor. Dikkatli olduğumuz zaman da huzur buluruz, rahat ederiz. Ama hasreten onu belirtiyoruz. Yanlış anlamalara sebebiyet vermesin. İki durumu iyi ayırt etmek lazım. Ona göre tavrımızı takınmamız gerekiyor. Allah-u Teala bizleri yanlışa düşürmesin. Firaset ehli eylesin. Basiret ehli eylesin. Bunu elde etmek için de ne olacak? İyi bir iman. Yediğimiz, içtiğimiz lokmalar da güzel olacak. Etrafımız, dostumuz, arkadaşımız da güzel olacak. O zaman Allah-u Teala firaset verir, basiret verir. Hakkı ve hakikati ayırt etme gücünü bize nasip eder. O melekeyi bize verir. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 18.
1: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yapmış olduğunuz işleri hayırlara tebdil eylesin inşallah. Yüce Rabbim kalplerimizi dini üzerine sabit eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü programımızda tevhid nedir konusunun açılımını yaparak ona bakacağız, onu anlatmaya çalışacağız. Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız inşallah. Tevhid, Allah'ı birleme, Allah'ın bir olduğunu kabul etme ve bu şekilde inanma demektir. İstilahi manası ise Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmek, ondan başka Rab ve Mabud tanımamaktır. Başka bir ifade ile içerdiği ve ihtiva ettiği manaya gönülden inanarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür sözünü söylemektir. Buna kelime-i tevhid diyoruz. Tevhid temeline dayanmayan inanışların ve ibadetlerin tümü batıldır. Tevhidi inanışta istenen, yaratanın belirlediği alana önce razı olmak, sonra ölene kadar bu çizgide sebat etmek. Tüm peygamberlerin ortak hedefi Allah'tan başka ilah tanımamak ve yalnızca ona ibadet etmektir. Tevhidi bir başka anlamda ele alacak olursak, tevhidin anahtar kelimesi olan ilahı anlamak gerekiyor. O halde ilah nedir? Kendisine ibadet edilen, tazim edilen, arkasından gidilen, fanatik olunan, bağlanılan ve en çok sevilen ve korkulan şeylere ilah diyoruz. İlah önünde teslim olunan en üst makamdır. O halde tevhid inancında olduğumuzu söylüyorsak, bu anlamlardan hareketle ilah olabilecek her şeyi, örneğin takımımı, partimi, liderimi,

yapacağım. Bir tek Allah'ı en çok seveceğim. Ondan korkacak, ona fanatik, yani tutkun olacağım. Ona bağlanacak, bir tek ona kulluk ve ibadet edeceğim. Sadece Allah bu haklara sahip ve layıktır. İşte tevhidi inançta istenen budur. Tevhid nedir? Tevhid Allah'ı birlemektir. Bilal bin Rebah'ın radıyallahu anh'in dilinde destanlaşan bir kelime var. Ehad. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenlerin yaşadıklarına bakarsak tevhidi biraz daha hayatlaştırarak anlıyoruz. İşte Bilal Habeşi radıyallahu anh. Demir kelepçelerle güneşin en tesirli anlarında işkence altında. Birçok inanan Bilal kadar işkence çekmedi. Aç ve susuz bırakıldı. Kırbaçlandı. Mekke'de kavmi olmadığı için onu perişan ettiler. Hatta çocuklarla Mekke sokaklarında dolaştırdılar. Alay ettiler. O ise çok net ve kararlı bir şekilde tevhidi şöyle haykırıyordu: Ehad, ehad, ehad. Çünkü o nefsini Allah yoluna adamıştı. Ezanın okunması emir olununca ezanı kim okuyacak? Birçok sahabenin ismi gündemdeydi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal okuyacak dedi. Belki sesi diğerlerinden daha güzel değildi. Ama aynı zamanda tevhidin sesli haykırışı olan ezanı okumaya en layık olanı Bilal'di. Çünkü tevhidi, yani Allah'ın birliğini canı pahasına haykıran ilk yiğit Müslümandı. Öyleyse ezanı da o okuyacaktı. Ya Bilal, Mescid-i Nebevi'nin damına çıkıp ezan oku. Bilal ezan okuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Duyduk, duymadık demeyin. Allah büyüktür. Yemin ederim, ondan başka ilah yoktur. Lat, Menat, Uzza, Hübel, görünen ve görünmeyen tüm putlarınız ve ulularınız ilah değildir. Büyük de değildir. Çünkü onlar yaratılmıştır. Yaratılan hiçbir şey ilah olamaz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yemin ederim Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hayyâlessaleh. Hadi namaza. Bir tek ibadet edilecek olan Allah'tır. Hayyâlel felâh. Hadi kurtuluşa. Resulullah müşriklere diyordu ya, la ilahe illallah deyin kurtulun. Bilal bugün kurtuluşa çağırıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Duymayanlar duysun, duyanlar bir daha duysun. Allah büyüktür ve Allah'tan başka ilah yoktur. Bilal'in samimiyetle haykırdığı tevhid asırlar geçse de yankısını buluyor. Bulmaya da devam edecektir inşallah. Tevhid nedir? Tevhid, çoklukları nefsi aşıp külli hakikati ve hakkı görebilmektir. Allah için canını ortaya koyabilmektir. Bu anlamda hayatında bir inkılap gerçekleştiren örnek bir şahsiyet Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Mekke'nin garibi bu adam günlerdir peygamberi arıyordu. Korkusundan, çekingenliğinden kimseden soramıyordu. İmdadına Hazreti Ali yetişmişti ve nihayetinde Resulullah aleyhissalatü vesselam ile buluşmuş ve iman etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer, kavmine dön, sana emrim gelinceye kadar onlara peygamberliğimi bildirip orada kal. Gıffar'la Ebu Zer
nefsim kudret elinde olan

0: Allah'a yemin ederim ki gidip ortalarında tevhidi haykırıp Müslüman olduğumu ilan edeceğim dedi. Ondan sonra çıktı mescide, yani Kabe'ye varıp en gür sesiyle şöyle haykırdı: şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun Resulüdür. Bunu duyan müşrikler hemen başına üşüştüler ve yere düşünceye kadar dövdüler. O gün İbni Abbas radıyallahu an ellerinden aldı. Ertesi gün yine gidip aynısını yaptı. Müşrikler yine yere düşene veya bayılana kadar onu dövdüler. Yine İbni Abbas radıyallahu an onu Mekke müşriklerin elinden aldı. Çok garip bir olay değil mi? Bir gün öncesine kadar saklanacak delik arayan Mekke'deki bu garip adam bir günde nasıl oldu da bu cesareti kendinde bulup canını feda etmeyi göze aldı? Bu ne iman, bu ne ihlas ya Rabbi demekten başka bir şey aklımıza gelmiyor. Tevhidin hayatlaştırılmış ve eyleme dönüşmüş hali işte Bilal Habeşi, Ebu Zer el-Gıfari ve daha nice sahabiler. Tevhid nedir? Tevhid, Allah'ın belirlediği yerde durmaktır. Allah'ın belirlediği alana razı olmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarına eyvallah, baş göz üstüne demektir. İmanın gereği önce kul Allah'tan razı olacak ki Allah da kulundan razı olsun. Ayet-i kerimede şöyle geçer: radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan buyrulur. Rabbimizden iki türlü razı olunur. Birincisi, Rabbimiz her birimizi ayrı dillerde, renklerde yaratmış. Ona razı olacağım. Allah'ım beni Kürt yarattın veya Türk, Laz, Arap yarattın. Eyvallah, razıyım Allah'ım. Sarı, beyaz, esmer veya zenci renklerde yarattın. Eyvallah, razıyım Allah'ım. Çünkü tüm diller ve renkler birer ayettir. Her birimizi farklı bölgelerde ve farklı anne babalardan dünyaya getirdin. Senden razıyım Allah'ım. Rabbimiz bize bir boy boz tip vermiş. Her birimizin rızkı farklı. Allah'ım, tüm bu durumlardan razıyım. İkinci olarak, kendisine inanmamızı ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamamızı istemektedir. Aynı zamanda imanımızın gereği emirler ve yasaklar belirlemiştir. Önce semi'ne ve ata'ne, işittim ve itaat ettim diyerek gücümüz nispetinde kulluğumuzun gereklerini yerine getirerek, Allah'ım her ne ki yapmamızı emrettiysen muhakkak ki o bizim hayrımızadır. Her ne ki yasak ettiysen o da bizim hayrımızadır. Baş göz üstüne. Her gün soğuk sıcak demeden emrettiğin beş vakit namaz, oruç, zekat, hac vesaire tüm ibadetler kabulümdür. Bu kabul ve teslimiyetten sonra Allah'ım senden ben razıyım, sen de benden razı ol diyorum. Tevhidi iman bunu istiyor. Tevhid nedir? Mekke'de Bilal radıyallahu an, Habbab bin Eret, Ebu Zer el-Gıfari, Ammar, Yasir ve nice iman edenler tevhidi imanın gereği Allah'ın belirlediği yerde durmaya başlayınca o günün ağalarının, patronlarının işine gelmedi. Akla hayale gelmeyen işkenceler yaptılar ve insafsızca bazılarını öldürdüler. Mesele neydi? Saltanatları sallanmaya, keyifleri bozulmaya başlamıştı. Adil olmayan keyfi iktidarlarının sonu gelecekti. Bu iş biraz daha ilerlerse önü alınmaz bir hal alır diyorlardı. Olay çok netti. İnsanlar Allah'ın belirlediği yerde durmaya başlayınca onların yanında onlara kul ve köle olacak kimse kalmayacaktı. Tevhid ağa ile köleyi, amir ile memuru eşitliyordu. Bu Ebu Cehil ve diğer müşriklerin işine gelmiyordu. Günümüzdeki anlayış ile o günkü anlayış aynı. O gün niçin tevhide ve İslam'a karşı idiler ise bugün de aynı sebeplerle İslam'a ve tevhide karşılar. Beşer kaynaklı tüm ideolojiler ve egemenlikler tarih boyunca hep İslam'ı ve özellikle de İslam'ın tevhidi yönü ile mücadele ettiler. Çünkü tüm sahte ve batıl düzenlerin beslendikleri yerleri tevhid men ediyordu, düşüncelerini ret ediyordu ve eylemlerini yasaklıyordu. Tevhid, adalet, özgürlük, merhamet ve eşit yaşam hakkını her insana tanıyordu. Tevhid insanları sahte düzenlerin karanlığından, zorbalığından, köleliğinden alıp İslam'ın şefkat ve merhameti ile tanıştırıyordu. Tevhid nedir? Tevhid, tüm cahili, tağuti, şeytani ve nefsani bağlardan, bağımlılıklardan, bağlantılardan özgürleşip Allah'ı birleyip Allah ile birlikte olmaktır. Görüyoruz ki kalbimizi, aklımızı, düşüncemizi ve eylemlerimizi şirki çağrıştıracak, tevhidi bozacak tüm unsurlardan temizlememiz gerekiyor. İbadetlerimizde eksik, kusur olabilir. Ama tevhidi bir inanış ve tevhidi bir inanış ne eksiklik ne de kusur ister. Tevhidden yana tavrımızı netleştirmek zorundayız. Bu anlamda Kabe'deyiz. Kalabalığın arasına dalıyoruz. Hiç kimse bir başkasıyla konuşmuyor. Ama herkesin dudaklarında bir kıpırdama, sesli sessiz konuşmalar. Bunlar kiminle konuşuyorlar? Belli ki tek ve yüce güç olan Allah ile iletişimdeler. İşte diyorsun. Nerede güçlü kabul edilen merciler? Hani yıllarca arkasından koşulanlar? Etrafında dolanılanlar? Neredeler? Şimdi neyin etrafında dönülüyor? Etrafında simgesel olarak dönülen Kabe'nin sahibine şimdi şu tevhidi sözü verebiliyor muyuz? Allah'ım, bizi senden uzaklaştıracak tüm bağlardan azadeyim. Bir tek sana bağlıyız. Allah'ım, bizi tevhidi yaşamdan alıkoyacak tüm siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal bağlantılardan uzak tut. Allah'ım, bugüne kadar razı olmadığın tüm bağlılıklardan, bağlardan ve tüm beraberliklerden azat oluyoruz ve istifa ediyoruz. Ölüm gerçeğiyle mecburi olarak senden sana firar etmeden yaşarken senden yine sana kaçışımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu bize kolaylaştır Allah'ım. Tevhid nedir? Tevhid ne beşeri güçlerin boyunduruğu altında kullara kulluğu kabullenmek ne de kendi başına buyruk hareket etmek. Sadece Allah'a bağımlı kalmak ve onunla barışık olmaktır. Tevhidi bilinç ve anlayışta hiç kimse bir başkası üzerinde tahakkümlük çabasında değil. Hiç kimse bir başkası üzerinde çıkar hesapları yapmıyor. Tam zıddı olan şirk anlayışında maalesef insanlar sınıfsal farklılıklarla birbirlerinin kanını emiyorlar. Tevhidi yaşantıda bir sevda yaşıyorsun. Anlıyorsun ki bu sevda tevhidin yaşama geçirilmiş hali. Fanatikleştirdiğin, uğruna fedakarlıkta bulunduğun hiçbir şey değerli değil artık sana. Kalabalıkların arasında dahi çoğu zaman adeta bir sen, bir de Allah var. İşte tevhidin ayrı bir yaşanılır hali. Allah adına tüm insanlar bir yere akıyor. Her şey dönüyor bu alemde. Dünya dönüyor. Yıldızlar, ay, güneş, atom, her şey dönüyor. Ve insan her şeyin mecrasında döndüğünü tevhidin ilk haykırıldığı Kabe'de anlıyor. Anlıyor ki en ufak bir sapma ve kendi başına hareket etme düzeni ve düzenleri bozuyor. İşte tevhid inancının benimsenmediği tüm yaşamlarda terör, kaos, fitne vardır. Tevhid nedir? Tevhid Allah'ı öncelemek ve önemsemektir. Yaşamın anlam ve amacıdır. Sözden ibaret olmayan, hayata yansıyan ve insan hayatına müdahalesi olan inanç sistemini, imana dayalı yaşam modelini kabul ederek ikrar, tasdik ve eylemsel olarak ispata dayanan ilahi bir sözleşmedir. Ahdu misaktır. Tevhid inananların hayatına yeni bir anlam yüklüyor. O anlam değer ve kalite katıyor insan şahsına ve zalimi birden mazlum, cani ve katili faruk yapabiliyor. Ama bu sözden ibaret olmayan, tevhide dayalı inkılabi bir kabul ediştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Mus'ab bin Umeyr gibi, Hazreti Ömer öldürülmeye giderken, tevhid ile diriliyordu. Gün gelecekti, peygamberden sonra en adil o olacaktı. Evet, Mus'ab bin Umeyr, Mekke'nin en zengini, en yakışıklısı, en güzel giyineni, en güzel konuşanı. Tevhid onun da hayatında bir devrim gerçekleştiriyordu. Çok genç yaşında tüm bu dünyevi imkanları ayaklar altına alıp annesinin tüm tehdit ve ısrarlarına rağmen Allah'a ve Resulüne imanı tercih ediyordu. Ve Uhud'da önce terk ettiği imkanları ve canı karşılığında cenneti satın alıyordu. Ne mutlu tevhid sancağının yiğit erlerine. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Asme Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
7: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercin Tepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
12: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
17: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel FM
18: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adidas soykırıma ayak uydurmuş. Başı olmayan bebeklere vicdanı olan bedenler arıyorken bir de İsrail'in insan ezen ayaklarına ayakkabı giydiren Adidas çıktı. Öyle bir adilik. Düşünün, bebek öldürünce rahatladığını söyleyen tek bacaklı İsrail askerlerine özel ayakkabı tasarlayan Adidas. Önce kanburger, sonra bol köpekli kahve markası, devamında bir leke çıkarmak için hayattan bin çocuk çıkaran deterjan markaları derken, ceninleri öldüren, 3 yaşındaki çocukları terörist diyerek kaçıran, ölmekten yorgun çocukların uçurtmalarını güvenlik tehdidi olarak gören kahverengi suratlı Netanyahu'nun ayağına kapandı Adidas. Hiçbir zaman tarafsız bir gazeteci olduğumu söylemedim. Hele ki böyle bir işgalin ortasında tarafsızlık İsrail'in leş Adidas'ıdır. Birilerinin salyasıyla gözlük camlarımı silmedim. Kalemiyle kelamı arasındaki mesafeyi ideoloji çöplüğüne döndürenlerin tellalı olmadım. Çamurla fikrini keseleyenlere su tutmadım. Ben bugün ve daima gazeteciyim. Gazze benim meselem değil diyen kazalı zigotların üreme hızından daha fazla çoğalması gereken bir şey var. O da vicdan. 300 bin insanın, 100 bin çocuğun öldüğü bir toprağa sağır olabilmek için Netanyahu'nun kulak çöpü olmak lazım. Kendi evlatlarını sarmak için çiçekli bornoz arayanların, orada evladını sarmak için kefen bile bulamayan anneleri görmemeleri beni şaşırtmıyor. Aramızdaki bu irin torbaları beynimizin İsrail'i, kalbimizdeki Gazze'yi de işgal etmeye çalışıyorlar. İsrail askerlerine vitaminler ve moraller vermeye çalışan bazı firmaları boykot edişimiz niye sizi rahatsız ediyor? İçinde kopmuş bebek parmakları olan kan burgeri yemek istemiyor oluşumuz sizin karnınızı neden ağrıtır? Yudumladığınız bol köpekli kahvenin kokusu size keyifli pazarlar dileyen sefil yüzlerin aynası. Cephede değilseniz bile o kafedesiniz. Oralarda kafa dinleyecek olmanızın hırsı kaç bebeğin bedenini kafasından ayırdı? Cevap, Gazze benim meselem değil, senin toprağının kurtuluşu için mezar taşında Gazze Kudüs yazanları görmen için ne yapmak lazım? Kahvenin kartonuna isimlerini mi yazalım? Ya da sen nitelikli ahırlarda marka sağacaksın diye son şehadet sütünü içen bebeklerin körü mü olalım? Seni üzen ne mesela? Saçlarının güçsüzleşmesi, gıdığının sarkması, sezon sonu indirim mesajlarını kaçırman ne mesela? Hadi sen hayvansın anladık. Bizden ölü havlayışlarına eşlik etmemizi bekliyorsan hayvanlığına promosyon yaz. Perdenin arkası zihniyetinizin ayak yolu olmuş. Ayakkabında bir şey yok da izi

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

dine karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı. Cedelde

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamlar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda Nebe suresi ve devamındaki sureleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayat çizgisi içerisinde öğrenmeye devam edeceğiz inşallah. Öyle bir hayat ki biz buna siret diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı ve özellikle peygamberi yaşantısı. Öyle bir siret ki sureler ile dolu. Sureler geldikçe siret olmuş. Ve bizim okuyacağımız, bizim anlayacağımız bu sureler bizlere sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını da sunuyor. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi okuduğumuzda sanki sureleri okumuş oluyoruz. İşte o Kur'an'dan bir peygamber, o peygamber sanki Kur'an'dan. İkisi birbirine geçmiş. İkisi birbiriyle birlikte. Bugün de Nebe suresi. Sizlerle birlikte bu sureyi konuşacağız inşallah. Öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir gayret, nasıl bir dert taşıdığını biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Maalesef bugünün Müslümanları olarak bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadar taşıyamıyoruz. Hayatımızda böyle bir gayret, böyle bir isteklilik pek yok. Bu noktada yeniden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakıp örnek almak durumundayız. Bir iştahı var, bir isteği var. O da sadece insanların cehennemden kurtulması ve cennete girmesi. Kendisini tarif ederken siz ateşe doğru koşuyorsunuz, ben sizin eteklerinizden tutuyorum gitmeyesiniz diye. Efendimiz kendisini böyle tanıtıyordu. İşte sürekli gece gündüz hep derdi insanların cehennemden kurtuluşu, cennete gidişi olan bir elçi. Elbette o insanların adam oluşu konusunda da sürekli düşünüyor. Sürekli hareket halinde ve sürekli kapıları çalıyor. Köle demeden, kadın demeden, büyük demeden, küçük demeden, varlıklı demeden herkesle uğraşıyor. Ama şöyle bir düşüncesi de var belki. Mekke liderlerinden bazıları, Mekke'nin önemli insanlarından bazıları eğer iman ederlerse insanlar etkilenirler ve bu dine daha çabuk girerler. Öncüler, Mekke'nin öncülerinden bazıları eğer bu dine giriverirse ona tabi olanlar, onunla birlikte yaşayanlar, hizmetçileri, kadınlar, çocuklar, etrafındaki akrabası kolaycacık iman edebilir belki isteğini taşıyor Resulullah. Ve bu noktada özellikle yetenekleri olan akıllı fikirli diye bilinen Mekke'deki insanlarla uğraşmakta ve onlara daha çok bir din anlatmakta. Evet, elbette kadınları, kızları, hizmetçileri ve köleleri ihmal etmiyor. Ama böyle bir istek var belki biraz daha fazla. Öte yandan Mekkeliler de zaten böylesi bir anlatıma sanki biraz dinlermiş gibi bir hava takınıyorlar. Yani diyorlar ki hal diliyle, söz diliyle, hangi dille olursa olsun bizimle birlikte şu köleler, şu hizmetçiler, şu aşağı tabakadan olanlar oturmasın, seni biraz dinleyebiliriz diyorlar. Buna katlanabiliriz diyorlar. O zaman bize seçkin anlatırsan, bu bizim gibi seçkin insanlar, seçkin bir din olması lazım. Eğer böyle anlatırsan seni kabullenebiliriz, sana razı olabiliriz gibi bir söylemleri, böyle bir ifadeleri var. İşte bu iki isteğin belki de tam böyle kesişim noktasında bir olay. Bir gün Efendimiz Peygamberimiz Mekke liderlerinin bulunduğu bir ortamda hararetle onlara ve iştahla, istekle her zaman olduğu gibi Rabbinin ayetlerini sunuyor. İslam'ın gerçeklerinden bahsediyor. Ölümün olduğunu, ahiretin olduğunu, hesap gününün olduğunu söylüyor. Yani bilebildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz, şu anda hayal edip düşünebildiğimiz kadar mevcut dinini onlara sunuyor ve onlara dışarıda bulunuyorlar. Dinleyenler,
Belki de kasıla kasıla dinliyorlar. Ellerinde bardakları, çardakları, oturdukları sedirler var. Havaları yerinde. Hafif böyle belki ilgilenen var. Kulak kesilir gibi olan var. Dinlemezmiş gibi görünen var. Ama aslında çoğu etkileniyor. Ama hiç etkileniyormuş gibi durmaya çalışmıyor. Böyle bir ortam hayal edebiliyoruz. Tam o sırada bir adamın geldiğini duyuyoruz. Ayaklarını sürüyerek ve elindeki sopasını yere vurarak bir adamın geldiğini görüyoruz. Bu adam Abdullah İbni Ümmü Mektum. Kör, ama bir insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından, uzak akrabalarından. Çok varlıklı birisi değil. Dolayısıyla Mekke'de ön planda olan birilerinden değil. Zaten kusurlu olduğu için, özürlü olduğu için itelenip kenara konanlardan. Ya da yani evet yani sen iyi bir adamsın ama sen bir dur bakalım deyip kenara konan kişilerden. Dolayısıyla Abdullah İbni Ümmü Mektum yaklaştı. Resulullah'ın sesini duydu. Peygamber'e karşı zaten bir sevgisi var evvelden. Şimdi belki peygamber oluşundan dolayı da daha ciddi sevmekte onu. Hani bulmuş ya onu hemen. Biraz dinlemek, biraz anlamak, ondan bir şeyler kapmak, öğrenmek istiyor. Yani onda da iştah var. Anlatan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl iştahlıysa dinleyecek olan Abdullah da öyle iştahlı. Hem Mekkeliler gibi de değil. Koşulsuz dinlemek istiyor. Şartsız şursuz dinlemek istiyor. Yani şöyle yap anlatman lazım. Bana şu ayetlerden bahset. Bana şöyle şöyle konuş. Bu konuşma tipini sevmedim demiyor. Yani ne dersen kabul edeceğim. Ne söylersen evet diyeceğim türden bir insan ve yaklaştı. Mekkelilerin suratlarında biraz ekşime, bozulma, şu kör geliyor yine. Yani rahatımızı bozacak filan belki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına varınca Abdullah, ya Resulallah beni irşad et dedi, bana anlat dedi. Tam o noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de suratında bir ekşime oldu. Biraz şöyle üzüldü, yani istemedi. Tam anlatıyordu, tam konsantre olmuştu. Mekkeliler belki de tam havaya girmişler. Belki kabullenme ihtimalleri vardı. Tam o sırada bir adam geliyor ve bana irşad etti. Beni irşad et, bana bir şeyler anlat diyor. Oysa belki ona daha sonra da anlatılabilir. Bir zaman sonra ona bir şeyler söylenebilir. Ama sanki hani pişmiş aşa su katmak mı denir? İşte öylesi bir durum geldi Abdullah. Sanki durumu biraz bozdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı şöyle yüzünü ekşitti. Döndü ve devam etmek istedi konusuna. Ama öyle olmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönünce biraz sonra ayetler gelmeye başladı. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaz gününde zaten sıcak o bölgeler ama kış gününde vahiy geldiğinde terliyormuş. Ya da devenin üstündeyse deve çöküyormuş. Bunu daha evvelden söylemiştik ya. İşte bir anda vahiy geldi kendisine. Belki eğer öyleyse tam bilemiyoruz. Ama o anda orada olanlar, kafirler, olayı izleyen Abdullah ve diğer insanlar korku ve ürküyle belki beklediler. Biraz sonra vahiy geldi. Vahiyden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıldı ve şu ayetleri okumaya başladı. Abese ve tevella. En ca'ahu al-a'ma ve ma yudrika la'allahu yazzakka ev yazzakaru fatanfa'uhu az-zikra amma man istana fa anta lahu tasadda ve ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkira. 11 ayet ve devamındaki ayetler ve Abese suresi. Sevgili dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen vahiy ortamını şöyle dekor etmeye çalışıyoruz. Yani anlamaya çalışıyoruz nasıl bir ortamda indi. Kafirler bile vahyin gelişine şahit oldular çoğu kere. Vahyi gördüler. Ondan dolayı peygamberimize sağralı falan diyorlarmış. Yani bir hastalığa tutulduğunu falan iddia ediyorlar. Yani gördükleri vahiy iniş olayını öyle açıklamaya çalışıyorlar kendi mantık kurgularınca. Müslümanlar da vahyin gelişine şahit. O bakımdan vahiy kesildiğinde yani Efendimiz Peygamberimiz vefat ettiğinde müminlerin ağladığı asıl konunun bir tanesi de gökten gelen vahyin kesilişi olmuştu. Hayata müdahale eden Allahu Teala'nın sesinin sanki bir bakıma onlara artık ulaşmayışıydı bu. İşte bundan dolayı Müslümanlar üzgün. Yani şu ayet ortamını anlamaya çalışalım. Dışarıda yağmur yağıyor, müminler nasıl o yağmurla seviniyorlar? Nasıl yüreklere şıpırtılar dokunuyor ise
Vahiy de müminlerin kalbine işte aynı şıpırtıları, aynı sesi vermekte. Aynı duyguyu oluşturmakta. Bu arada bir tedirginlik var tabi. Abdullah korktu. Acaba kırdı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzdü mü? Sıkıntıya sevk etti mi? Ve fakat açılınca Resulullah vahiy ortamından, o vahiy halinden hemen ayetleri okumaya başladı. Diyordu ki ayetler, abese ve tevella, yüzünü ekşitti, buruşturdu, surat astı, limon gibi oldu suratı, yani öfkelendi şöyle hafif, canı sıkıldı biraz. Niye? Kendisine bir kör geldi diye. Aslında burada hani bizim tabirimizle, kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit ifadesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bir eleştiri yaparken, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor, Abdullah her gördüğünde sebebiyle eleştirildiğim adam diyor. Yani Allah beni senden dolayı eleştirdi diye ona özel bir hürmet besliyor. Özel imkanlar veriyor. Nitekim Tebuk seferine gittiğinde Medine'ye onu vali bırakmış. Yani kendi yerine onu bırakıyor da gidiyor. Ve bazı seferlerde diyelim ki bilgimizde yanlışlık olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hürmeti var. Yani bir eleştirilmesi söz konusu Resulullah'ın. Ama aslında bu Resulullah eleştirilirken kafirlere de yönelik bir ifade var. Asıl kızılan, asıl öfkelenen, kendilerini izzet makamında, şeref makamında gören kafirler olsa gerek. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımlıyor bize şimdi. Suratını astı, yüzünü ekşitti. Niye? Kendisine bir kör geldi diye. Sana ne diyor Allah-u Teala? وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَ. Neden biliyorsun? Belki o temizlenecek, arınacak. Sen anlatacaksın da o etkilenecek. Ayetlerden bir şeyler anlayacak. Sonra ev yezzekkar, öğüt alacak. فَتَنْفَعَهُ zikra, öğüt ona fayda verecek. Anlattığın ayetler, söylediğin sözler, hatırlatmalar, öğütler onu temizleyecek, arındıracak. Bilmiyorsun ki. Sen herkesi yapmalısın. Herkese anlatmalısın. İnsanları şekillerinden, tiplerinden, varlıklılıklarından, yoksulluklarından dolayı değerlendirmiyorsun. Herkese anlatmalı, herkese öğüt vermeli, herkese arındırmaya çabalamalısın. Müminler, bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çabasını göstermek zorundayız. Etrafımızdaki insanlar yargılamadan, biçimlerine, türlerine bakmadan hepsini Allah'ın ayetlerini götürmek gibi derdimiz olması gerekiyor. Yani bunu okuyun diye en azından bu mesajı söylememiz lazım. Çünkü belki alim değiliz. Kitabı çok iyi tanımıyoruz. Kur'an'a çok sahip değiliz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dini çok iyi bilmiyoruz. Ama insanlara şunu söyleyebiliriz. Hani konu komşuya giderken, komşu bugün şöyle bir çorba yaptım, acını da sen iç diye verir ya. Sanki öyle yapsak biraz da. Bak ben Kur'an okuyorum, ben meal okuyorum, Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışıyorum. Peygamberimizden birkaç hadis okudum. Bir de sen okusan ya. Bak güzel oluyor, ben okudum hoş oldu filan gibi böyle bir reklam, böyle bir tanıtım, böyle bir paylaşım, yani insanları dine böyle katmak, ne bileyim onları iteklemek gibi değil de gel paylaşalım manası. Çünkü çevremizdeki insanlar gaflet içerisindeki Müslümanlar ne de olsa, yani dinlerini bırakmış, gereken özeni göstermeyen Müslümanlar değilse yüreklerinde iyi kötü bir iman var ve hala devam edebiliyor bu iman. İşte bize düşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın söylediği gibi kim olursa olsun insanlar yargılamadan, seçmeden adam herkese bu dini götürmek zorundayız. İnsana bazen öyle geliyor ki bazıları çok kaliteli. Şu adama anlatsak daha iyi olacak. Bu bir Müslüman olsa fena halde iyi olur gibi insanın istekleri beliriyor. Hayır, herkese anlatacağız, herkese söyleyeceğiz. Kimin bu dinle aziz olacağını Allah en iyi bilebilir. Amma men istane. Ama yüz çeviren, müstani davranan, burun kıvıran, fe ente lehu tasadda. Sen de ondan bir ses bekliyorsun, bir yankı bekliyorsun, ondan bir sada bekliyorsun. Acaba bir şey olur mu diye uğraşıp duruyorsun. Günlerce anlatıyorsun, bir daha anlatıyorsun. Acaba olur mu diye beklentin var. Ve ma aleyke la yezek. Onun temizlemesine sana ne? Sana mı düştü insanları temizlemek? Sen mi temizleyeceksin? Sen mi arındıracaksın? Sen sadece ayetleri okursun ve okuduğun ayetlerle temizlenir. Temizlenenleri temizleyebilirsin. Değilse hayır. Müstani davrananlara imkan yok. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَعَ. Sana koşup gelen var ya, çabalayan, gayret eden, gücü kuvvet harcayan, imkanları dahiline sana ulaşmaya çalışan var ya, وَهُوَ يَخْشَى. Bir de Allah'tan korkan, saygıyla Rabbine bağlı olan, فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ. Bir de sen ondan vazgeçiyorsun.
Yani sen ona aldırış etmiyorsun, oyalanıyorsun. Yani ona o zaten var gibi. Yani çantada keklik mi derler bizim buralarda? Onu çantada keklik kabul ettiğin için zaten ona pek önem vermiyoruz. Oysa onunla ilgilenmelisin esasen. Daha birçok ona değer vermeli. Onun adam oluşuna daha bir uğraşmalısın. Çünkü o sana geldi, koştu. Kella. İnneha tezkira. Bunlar bir uyarıdır. Kime? Kafirlere. Kime? Elçiye. Kime? Abdullah İbni Ümmü Mektum'a. Bütün Müslümanlara bir uyarıdır bu Kur'an. Dileyen öğüt alır. Herkes kendine gereken öğüt alacak. Mesela kafir öğüt alacak. Ha, o zaman diyecek. Demek ki böyle sınıfsal fark yok. Büyüklük küçüklük böyle değil. Demek ki bu Kur'an'la ben öğüt alıp adam olmam lazım. O zaman daha iyi olacağım deyip dönmeli. Müslüman kendini düşünmeli. Aman demeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i demek ki bu manada değerlendirmeliyim. Böyle sırf onu dinlemek ki zevkini, yani işte peygamberi 5 defa dinledim, müthiş anlatıyor, acayip konuşuyor vallahi filan diye herhalde dinlemiyordu sahabe. Bilakis onu dinlerken ondan etkilenmek, öğüt almak, temizlenmek, arınmak için dinliyorlardı. Bunu yapmalıyız ve peygambere düşen, elçiye düşen, anlatıcıya düşen, öğreticiye düşen ise seçmeden herkese anlatmak, ama özellikle isteği olan, talebi olan, gerçekten kalbinde Allah korkusu taşıyan kimselere daha bir önem verip müstani davrananlara da sadece duyurup geçmek. Onlardan illa bir yankı bekleme derdimiz olmayacak. İlla bir ses bekleme derdimiz olmayacak. Ve Allahu Teala devam ediyor. Ve men şa'e zekara. Artık dileyen öğüt alır. Bu kitap sadece bir öğüt. Dileyen öğüt aslında bu kitaptan. Fi suhufin mukarrama marfuati mutahhara bi eydi sefara kiramin berara diye de Allahu Teala kitabın kimlerin eliyle geldiğini, bize nasıl ulaştığına da meleklerin yüce elleriyle geldiğini, tertemiz bir kitap olduğunu, bu uyarının Allah'tan gelen bir güzellik taşıdığını tekrar söylüyor. Ama insana ne oluyor ki? O insan geberisçe insan nankörlük yapıyor. Kutilel insan ma ekfera. Unutuyor neden yaratıldığını. O basit bir şeyden yaratılmıştı. Bir nutfeden yaratılmıştı. Allahu Teala onu biçimlendirdi. Ona yol verdi. Sonra ölecek, kabre girecek. Ardından tekrar dirilecek, hesap sorulacak ona. Ya da insan neden neyi yediğini bir baksın. Fel yanzurul insan mi ila taami. İnsan yediklerine baksın. Bak, ölüm var, hesap günü var. Eğer bunu anlamak istiyorsa bir de yediği içtiği şeylere baksın. Neyle doyuyor? Yağmur gönderdik gökten, o şarıl şarıl yağdı, toprağın içine girdi. Derken orada bitkiler bitirdi Allahu Teala, üzümler, zeytinler, değişik çeşit çeşit insanlara ve hayvanlara bir meta olsun diye. Neden? Tüm bunlar neyi anlatır? Bu toprak, bu yağmur, bu bitkilerin çıkışı neyi anlatır? Mutlaka kıyamet var. Fe izâ câetis sâhâ. O kıyamet geldiğinde, o büyük çarpıntı geldiğinde, o büyük ses geldiği gün, evet o gün, yevme yefirul mer'u min ahih ve ummihi ve ebih ve sahibetihi ve benih likülli mri'in minhum yevme izin şe'nu yuni. Allah-u Teala surenin birinci bölümünde ama adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kafirler arasında geçen vahiy anlatımı ile ilgili öyküyü tamamladıktan sonra bu kitabın şerefli elçiler tarafından geldiğini ve mesajının mutlaka kıyametin olduğu noktasında olduğunu, yani mutlak bir kıyamet var, ona göre hazırlanan ey insanlar gelin Allah'ın programına uyun dediğini, bunu anlatmak için Allah-u Teala önce insanın kendisinden bir örnek verdi, bak sen neden yaratıldın bir düşün dedi, sonra yiyip içtiklerimizden örnek verdi. Ve ardından da Allah-u Teala dedi ki mutlak kıyamet geliyor ve kıyamet geldiğinde deyip bize anlatıyor ki o geldiği gün insanlar şöyle olacaklar. Kişi annesinden, kardeşinden kaçar, annesinden kaçar, babasından kaçar, karısından, arkadaşlarından, oğlundan, kızından kaçar. Çünkü o gün herkesin meşgul olacağı, herkesi meşgul eden bir iş vardır. Herkesin başı derttedir. Herkes kendi hesabını görme derdindedir. Ve herkes birbirini gördüğünde mutlaka alacak verecek hesapları olacağından korku içerisinde, özellikle hısım bağı olan, akrabalık bağı olan insanlar birbirlerine karşı çok sorumludurlar. Yapmaları gerekeni yapmamışlardır. Yapmamaları gerekenleri yapmışlardır. Bundan dolayı herkesin birbirine alacağı vereceği vardır. O gün herkesinden kaçar. Samimi olsalar bile işte o gün iki yüz var, iki tip var, iki yer var, iki ön durak var. Bir yüz ki vucuhun yevma izin müsfirah, bir tane adam, bir şahsiyet ki suratı pırıl pırıl, zahikatü müstebşirah,
gülümsüyor, müjde almış çünkü sevinç içerisinde cennet müjdesi almış, cennete gireceği garantilenmiş. Tamam, tüm dünyada çektiği çileler, ızdıraplar, sıkıntılar bitmiş. Hadi cennet denmiş ona. Onun yüzü pırıl pırıl parlamakta. Öte yandan vucuhun ve vucuhun yevme izin aleyha gabara, bir yüz var ki onun da suratı tozlanmış. Terhekuha katara, kararıp kas katı hale gelmiş. Ülaike humul keferatül fecera, bunlar da kafirler ve facirlerdir. Yani günahkarlar, yani Allah'ın kitabını örtenler, yani nankörlük yapanlardır. İşte bunlar da gece gibi bir surata sahip olmuşlardır artık kıyamet gününde. Kapkara kesilmişler, korku dolu dakikalar yaşamaya başlamışlar. Çünkü cehenneme gideceklerini anlamışlardır. Evet, vahiy karşısında asıl kör olanların kafirler olduğunu, asıl görenlerin ise müminler olduğunu sanki surenin sonunda Allah-u Teala bize söylüyor. Dolayısıyla o sopasını, asasını vura vura gelip de peygamberden vahiy öğrenmek, Kur'an öğrenmek isteyen, arınmak, temizlenmek isteyen ama kafirler tarafından aşağılanan adam, o kör adam var ya, aslında çok kaliteli o. O çok şerefli, çok izzetli, çok onurlu, Allah katında mebrur olan adam o. Allah katında beğenilen, sevilen, razı olunan insan o. Ötekiler ise ne kadar üstün olurlarsa olsun, cepleri ne kadar dolu, tipleri ne kadar iyi olursa olsun, asıl onlardır gidecek yerin en kötüsüne varacak olanlar. Öyleyse Allah-u Teala bu surede müminlere yeni bir izzet biçimi verdi. Müslümanlar şeref ve şanın Allah'tan geldiğini anlayacak ve buna göre bir hayat yaşayacaklar bundan sonraki dönemde. Evet. Niçin böyle? Niçin böyleyi hemen bundan sonraki suremize bağlıyoruz. Müslümanlar neden şerefliler? Bunu hemen bundan sonraki sureye bağlıyoruz. Kadir suresi geldi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir ölçü demek. Kadir suresi değer demek. Ve bu değeri anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. Değer suresi. Değerlerin değiştiği sure. Yeniden değer verildiği sure. Birlerin on, onların bir olduğu. Bu neyle oldu? Bu vahiy ile oldu. Yükseklerin alçak, alçakların yüksek olduğu gün. Bu neyle oldu? Bu Kur'an'la oldu. Kur'an fark getirdi. Köle Bilal efendi oldu, müezzin oldu. Ebu Zer gibi bir yol kesici öyle bir adam oldu ki artık o yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür denen ümmetin şerefli adamlarından oldu. Hazreti Ömer oldu Ömer. Ömerül Faruk diye ünlendi, namlandı, bilindi, takip edildi, sevildi. İşte Allah böyle değiştirir. Değerler böyle yükselir. Ya da Ebu Leheb'ti, parlak adamdı, ateşli adamdı, Mekke'nin en yakışıklısıydı ama perişan oldu, yerin dibine geçti, lanete uğradı. Ya da Ebu Cehil çok bilgiliydi ama cehaletin babası haline geldi. İşte yüksektekiler böyle alçalır. Şeref ve şan, izzet ancak Allah'tadır. Bu da ancak Kur'an'la gelir insana. Kim ki Kur'an okur, yükselir ve yücelir, değeri artar. Çünkü bu kitap değer kitabıdır. Değerleri değiştiren bir kitaptır. İnna enzennahu fi leyletil kadr. Biz sana Kadir gecesinde indirdik. Biz bu kitabı sana Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Nedir Kadir gecesi? O bin aydan daha hayırlı bir gecedir. O gün melekler ve ruh, yani rivayetlere göre Cebrail, Allah'ın izniyle inerler. O gün her bir işte selam, selamet vardır. Ya da selam, selam diye inerler, sabaha dek sürer. Hiye hatta matla'il fecr. Sabah gelinceye dek bu şölen, bu güzellik devam eder. Şimdi bu sure ile birlikte Allah-u Teala kadirimizin, kıymetimizin nereden kaynaklandığını da söylüyor. Niçin kör adam yüksektir? Çünkü o vahiy ile tanışmıştır. Vahiy gecesiyle tanışmıştır. Müzzemmil suresiyle öğrenmiştik ki müminler geceden kulluk yapmaya kalkarlar ve Rabbin kitabını okurlar. Ve böylece değerleri artar. Kur'an'ın ilk indiği gece Kadir gecesi olarak bilindi. Yani Alak suresinin ilk ayetlerinin geldiği gece. Ama müminlerin kitapla tanıştıkları her gecede veya kitaptan her bir ayet öğrendikleri gecede bir Kadir gecesidir. Bir değerlenme gecesidir. Değerlerini yeniden düzelttikleri bir gecedir ve böylece değerlendikleri bir gecedir aslında. Niye? Çünkü Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an'la yaşanmış bir gece, Kur'an'la dolu bir gece, ağır ağır Kur'an okunan ya da kolayımıza gelenden Kur'an okunan bir gece bin aydan daha hayırlıdır. Yani bir ömür,
insan ömrü Kur'ansız bir insan ömründen daha hayırlıdır. O gün müminler ya da o gece o Kur'an'la beraber olan müminlere Cebrail, tüm melekler eşlik ederler. Selam gelir, teslimiyet gelir, esenlik, dirlik, barış gelir. Müslümanın hayatla, görünemeye görme tüm alemle, Allah'la yani arasındaki tüm problemler yok olmuştur. İnsan Rabbine teslim olmuş, kul olmuştur. Ve artık sabah beklenmektedir. Kıyamet sabahının o cennet sesi beklenmektedir. Ya da Müslümanların barışa, rahata ulaşacakları günün sabahı beklenmektedir. Ya da her günün sabahıdır beklenen ve sabah artık Müddessir suresinin eşliğinde ayağa kalkma vaktidir. İşte böyledir kadir, böyledir değer. Müslümanlar böylece şerefleneceklerdir. Böylece sabahlara bir ilgileri olacaktır. Değilse karanlıklarda kalacaklar, aydınlığa çıkamayacaklardır. Oysa insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartan Allah'tır. İnsanlara güneşi veren Allah'tır. Öyleyse biz sabahın sahibi olan Allah'tan güneşi bekliyoruz. Çünkü güneşin sahibi O. Ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yağşâha vel semâi ve mâ benâha vel arzi ve mâ tahâha ve nefsi ve mâ sevvâha fe elhemâha fucûraha ve takvâha. Evet, kad eflaha men zekkâha ve kad khâbe men desâha diye Allah-u Teala Şems suresini indirdi Kadir'den sonra. Kadir suresiyle birlikte sabaha doğru bir özlemimiz var. Müminler, evet, sabahı göremeseler de sırf Kur'an okudukları için başları dik, onurlu, şerefli ve izzetlidirler. Yüksektirler, yücedirler. Ama yine de sabah Müslümanları beklemektedir. Sabah yakın değil mi der Allah-u Teala Kur'an'ın başka bir yerinde Lut kavmin helakini anlatırken. Sabah yakındır kafirlere ve helak olacaktır onlar. Sabah yakındır müminlere ve onlar bayram yapacaklar. Onlar kurtulacaklar, rahata ereceklerdir. İşte Müslümanların o sabahını Allah anlatırken bütün sahiplik, gecenin ve gündüzün sahipliğinin, yerin ve göğün sahipliğinin hep Allah'a ait olduğunu, ayın ve güneşin Allah'ın elinde olduğunu Allah-u Teala bu sureyle teslim ediyor ve kimin ne tarafa gideceğini bize açıklayıveriyor. Ve şemsi ve duhaha, güneşe and olsun aydınlandığında, parıldadığında. Aya and olsun şöyle onu izlediğinde güneşi ya da o da aydınlığını sunduğunda. Ve neher izâ cellâhe, pırıl pırıl olan güne. Ve leyl izâ yağşâhe, kapandığında, karardığında geceyi and olsun. Ve semâi ve mâ benâhe, göğe ve onu yapıp edene, dikene, bina edene. Ve arzı ve mâ dahâhe, yere ve onu yayana, altımıza döşeyene. Ve kişiye ve nefsi ve mâ sevvâhe, ve onu biçimlendiren Allah'a. Ve elhemâhe fucûrâhe ve takvâhe, ona İyiliği de kötülüğü de ilham edene, hem iyiliğe gitmeyi hem de kötülüğe gitmeyi müsait bir şekilde onu yaradana. Yani iki tarafa da gidecek şekilde kişiyi düzenleyen Allah'a and olsun ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَ. Allah-u Teala bütün göklerden, yerden ve ikisi arasındaki her şeyden, aydınlıktan ve karanlıktan, güneşten ve aydan bahsettikten sonra tüm bunların arasında yaşayan insana dikkat çekiyor. Onun da sahibinin kendisi olduğunu söylüyor ve artık yolu bize bırakıyor. Ne tarafı istersiniz? İşte o tarafa gideceksiniz. Kim ki başarmak istiyorsa arındırsın kendisini. Temizlenenler, onlar kurtuldular. Oysa kirli bırakanlar kendilerini, kirletenler ya da tertemiz olan ruhlarını işte onlar kaybettiler. Kim gibi? Semud kavmi gibi. Onlar da yalanlamış. Onlar da azgınlık yapmış. Onlar da peygamberi çizgiyi terk etmişler. Ve ileriye atılmıştı onların en korkuncu, en şakisi, en teröristi, en azgını ve Allah Resulü'nün koyduğu çizgiyi çiğneyivermişti. Oysa peygamberler onlara demişti ki dikkat edin. Bu Allah'ın devesidir. Bu Allah'ın hakkıdır. Ve onun su içme hakkıdır. Allah size deve istediğiniz bir mucize. Bunu Allah gönderdi. Dolayısıyla bu deve yalnız deve değildir. Sadece böyle bir zarar veren, yiyip içen, su tüketen bir deve değildir. Bu Allah'ın devesidir. Ve Allah-u Teala böyle bir yasa gönderdi. O zaman Allah'ın yasasını çiğnemeyin. Allah'ın gönderdiği ayeti yerle bir etmeyin. Ama onlar dinlemediler. Yalanladılar. Yalan saydılar. Böyle bir emir, böyle bir yasa, böyle bir tavır, hatta böyle bir Allah, böyle bir hesap günü yokmuşçasına davrandılar. Yalanladılar. Fe akaruha, ve onu kestiler.
Onu biçtiler, onun ayaklarını kestiler, onun işini bitirdiler, hayat dışı yapmış olurlar, böylece rahat edeceklerini düşündüler. Şu deveyi bir halletsek, onu bir kenara koyuversek, şu Kur'an'ın kapağını bir kapatıversek ya da onu kenara koyduğumuzda rahat ederiz diye düşündüler. Ama asıl bela o zaman başlıyordu oysa. Bunun üzerine فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Allah-u Teala onların üzerine, Rableri onların günahlarından dolayı üzerlerine büyük bir musibet, bir felaket, bir azap gönderdi de dümdüz oldular. Ve Allah-u Teala onlardan da korkmadı bunu yaparken. Yani çekinmedi. Bu Semud çok güçlü, ne yaparım, ne ederim falan diye de düşünmedi. Allah-u Teala belasını gönderiverdi de onlar dümdüz oldular. Bu bir tehdit. Mekkelilere bir tehdit. Bu bir tehdit, bugünün insanlarına bir tehdit, bize bir tehdit. Eğer Allah'a kul olur, yani kendini temizler, arındırır, yeteneklerini güzelleştirir, malını temizler, zekat verir, nefsini temizler, oruç tutar ya da gününü, gecesini, hayatını temizler, namaz kılar ve ümmeti evrensel manada herkesi temizlemek isterse hacca gider gibi söyleyebileceğimiz ifadelerle kendini temizler, Kur'an okur, kitapla beraber olur, peygamberi çizgi öğrenirse kurtulur, başarı onundur. Müminler kurtulmuşlardır. Ama öte yandan bunu yapmayanlar, Semud gibi davrananlar, Allah'ın hakkını çiğneyenler, Allah'ın gönderdiği elçiyi yok sayanlar, Allah'ın gönderdiği ayetleri hiçe sayanlar, işte onlar da yok olup gideceklerdir. Dinlemelidirler. Eğer dinlemezlerse başlarına bu Semud kavminin başına gelen gelecektir. Sevgili dinleyenler, bugünkü son suremiz ise Buruç suresi. Allah-u Teala bizlere Şems suresi ile bütün her tarafta, evrende, evrendeki her fenomen üzerinde gerçekten sahibin kendisi olduğunu söylemişti. Ve ardından göğe yemin eden bir sureyle Allah-u Teala sözüne başlıyor. Göğe yemin ediyor ve bu yemin ile birlikte kafirlerin güçsüz, müminlerin asıl güçlü olduğunu beyan ediyor. Kafirler belki dünyanın görünen yanında bazen egemenlik kurabilecekler. İslam'ı, Müslümanları sanki hakimiyet altına almış olabilecekler. Ama bu geçici bir durumdur. Çünkü göklerin yerinin sahibi Allah'tır. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْتِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْتُودِ diye. Evet sevgili dinleyenler. Allah-u Teala göğe yemin etti. Nasıl bir gök? Burçlar sahibi olan göğe andolsun. Güçlü bir şekilde donatılmış, her şeyin bir nizam, bir ölçü verilmiş olan bir gök var tepelerinde. Ve o güne andolsun, o vaat edilmiş güne, kıyamet günü de mutlaka gelecektir. Gökte nasıl bir nizam var ise, gün de gelecektir, o bellidir. Tanığa, tanık olunana, hepsine de yemin olsun. Görene, görülene yemin olsun. Bilene, bilinene yemin olsun. Ve Allah bunlardan sonra diyor ki, ashab-ı uhdud'a da lanet olsun, gebersin onlar, yok olsunlar. Tüm bunlardan sonra göğün sahibi olan Allah, kıyametin olacağını haber veriyor ve o gün herkesin şahitli olduğunu. Masumun masumiyetinin nedeni belli ve zulmedenin zulmünün sebebi belli. Onlar şahitli, öyleyse işte böyle zulmedenlerden olan ashab-ı uhdud da helak olsun. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de anıştırılan, bize şöyle bir bakıma hatırlatılan fakat öykünün birçok bölümü söylenmeyen bir ashab-ı uhdud hikayesi var burada. Yani müminlere zulmeden bir gruptan bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki müminlere eziyet ettiler, bedenleri üzerine çizgiler çektiler demir çubuklarla ya da hendekler kazdılar, içlerine ateşler doldurdular da müminlere eziyet ettiler. Yani

ediyorlardı bunu yaparlarken. Ortada bir ateş var. Ateşin etrafına oturmuşlar. Ateşi körüklüyorlar ve bir de müminlere eziyet ediyorlar ve müminlere yapılan olayı seyrediyorlar. Sebep ne? Müminlere neden bunu yapıyorlar? İntikamlarının, öfkelerinin sebebi ne? İşte onlar Allah'a inandılar ya, hem de aziz ve hamid olan bir Allah'a, onurlu, şerefli, güçlü, kuvvetli, izzetli bir Allah ve hamid olan, övülen, övülmüş olan, kimse övmese de, kimse hamd etmese de hamde layık olan bir Allah var deyip ona inandılar, onu kabullendiler ya, bundan dolayı öfkeliler, bundan dolayı intikam alıyorlar ve müminlere ateş yaşatıyorlar, müminlere işkence yaşatıyorlar. Demek ki iman edenler böyle denenecekler. Bu ayetler mümkün ki Mekkelilerin azgınlaşmaya başladığı ve iman eden Müslümanlar üzerinde eziyet uyguladığı dönemlerdi. Müslümanlara karşı kötülük yapmaya başladıkları, artık tehditlerin, alayların işkenceye dönüştüğü dönemlerdi. Müslümanlar imanlarında o kadar ciddiydiler ki lafla, sözle, lagalugayla halledemediklerini bu sefer kaba güçle halledeceklerini düşündüler de bunu yaptılar. Ve Allahu Teala bu sefer onları hem Semud kavmini yaşadıklarıyla korkuttu, ardından da bu Ashab-ı Uhdud ile onları korkutuyor. Çünkü Ashab-ı Uhdud da müminlere böyle eziyet etmişti de Allah onların hakkını vermişti şimdi anlatılacak ayetlerde. Evet, kafirler müminleri bu şekilde eziyete düçar ederler. Yeryüzünün vazgeçilmez yasalarından birisi olmuştur sanki bu. Müminler ne zaman ki Allah'a güçlüce iman ettiler, karşılarındaki kafirler onları dinlerinden döndürmeye mutlaka çalışmışlardır. Bu hep ola gelen bir şeydir. Bunun sonucu da müminler gerçekten imanlarına sahip çıkarlarsa kurtulabileceklerini bilmeliler ve vazgeçmemelidirler. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Çünkü Allah göklerin ve yerin sahibi, وَاللّٰهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِدٍ ve Allah her şeyi görüyor. Allah kayıtsız kalmıyor meseleye. Müminlerin işkence görmesi karşısında Allahu Teala sevinç içerisinde durmuyor. Rabbimiz her şeyi görmekte. O her şeyi biliyor ve fakat bu bir imtihan. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Müminleri, mümin kadınları ve mümin erkekleri böyle fitneleyen, böyle imtihan eden, onlara böyle sıkıntı veren kafirler var ya, eğer sonra onlar dönmezler, tövbe etmezlerse onlara cehennem azabı var ve onlar bir de gerçekten hayık bir azap, hırk diye boğazlarına çökecek, mülklerine takılacak, mahvedecek, nefeslerini kesecek bir azap yaşayacaklar. Varsınlar bu dünyada, kendilerini güçlü gibi görsünler. Bir dönem böyle bir boruları ötsün bakalım, oysa cehennem onlar içindir. Oysa öte yandan innellezine amenu ve amilus salihat. İman şahsiyeti gösterip imanlarını salih amel olarak ortaya koyan kimseler, yani müminler ve mümince yaşamayı kendilerine dert edinenler, lehum cennetun tecri min tahtiyel enhar, altlarına ırmaklar akan cennetler onlara bekliyor. Zalikel fevzül kebir, işte bu büyük başarıdır. Böyle ben burada da sesimi yükselttim. Fevzül kebir, gerçekten böyle füze gibi vızlayıp gitmek ve cennete koşuvermek, işte asıl başarı bu. Varılacak yerin en güzeli budur işte. Büyük bir olay, büyük bir başarı. Gerçek kurtuluş bu. Çünkü Allah sadece insanlara bir takım böyle ümitler vermiyor. Hani bazı insanlar vardır, meydanlarda insanları kandırmak için onlara ümitler verir. Şöyle yapılır, böyle yapılacak filan diye. Allah-u Teala boşa konuşmuyor. Yani korkmayın, ateşe atarım ben onları filan gibi insanlara sırf moral vermek için böyle konuşmuyor. Bunlar Allah'ın hak vaatleridir. Allah mutlaka sözünden çaymaz. İnne batşe rabbike leşedid. Allah'ın tutuşu çok şiddetlidir. Senin Rabbinin yakalaması çok zorludur. Allah yakaladı mı komaz bırakmaz. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Başlangıcı var eden o. İlk o, sonuç o, sonra ona varılacak, döndürülecek olan o. Ve huvel gafurul vedud. Odur bağışlayan, odur sevginin Rabbi. Gerçekten seven, sevgiyi yaradan, insan arasındaki muhabbeti oluşturan odur. Vedud olan odur. Sen istesen de insan arasında bir sevgi oluşturamazsın. Karı koca birbirini sevemez. Allah vedud olmasaydı, veya baba çocuk birbirini sevemez, arı çiçeği sevemez Allah vedud olmasaydı. Allah'tır sevginin sahibi, Allah'tır bağışlayan. Allahu Teala kullarını seviyor. Rabbimiz kulların dönüşünü bekliyor. O gafurdur. Zül arşil mecid, arşın sahibi olan o şerefli olandır. Fa'alul lima yurid, ve dilediğini yapandır. Bunlar Allahu Teala'nın isimleri.
Allah-u Teala kendini güçlü, kuvvetli, başta ve

Onda olan o olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu, sevginin, bağışlamanın ve arşın sahibinin kendisi olduğunu tekrar bize beyan etti. Dilediğini yapar o. Öyleyse. Hel eta ki hadisul cunut. Bunlar yatmadı mı kafana? Olmadı mı diyorsunuz? Acabalarınız mı var hala? Yani ey Mekkeliler, yani Allah bunları konuşuyor, söylüyor bize, bu ifadeler, bu ayetler geliyor ama ki diye düşünüyorsanız, gerçekten Allah çok güçlü tutar. Gelmedi mi size haberler? Hani şu ordular vardı. Orduların haberini hiç duymadınız mı? Geçmiş tarihlerde yaşamış bir takım çok güçlü ordular vardı. Firavun ve Semud. Firavun orduları ve Semud orduları. Hani azıcık önce bahsetmiştik ya Şems suresinde. O ordular vardı. Onların haberi gelmedi mi? Onlar ne oldular? Belirlediğine keferu fi tekzib. Onlar da yalanlamış, yalan saymışlardı. Ama Allah-u Teala böyle yalanlayanların işini bitiriverdi. Kafirler yalan sayıyorlar. Bilakis bu kafirler de şimdikiler de yalanlıyor. Yalan sayıyorlar. Yine duymazlıktan geldiler. Tarihi de görmezlikten geliyorlar. Bildiklerini de bilmezlikten geliyorlar. Tarihi böyle okumaktan yana değiller. Coğrafyayı böyle okumaktan yana değiller. Arkeolojiyi böyle okumaktan yana değiller. Sağı solu böyle görmekten yana değiller. Çünkü o zaman Allah'a teslim olmaları gerekiyor. Vallahu min varaihim muhit. Mecburlar aslında buna. Çünkü Allah her yanı onları kuşatmış durumda. Bel huve Kur'an-ı Mecid. Yo, budur Kur'an ve budur şerefli olan. Bu Kur'an şereflidir. Şerefli bir Kur'an'dır. Şeref isteyen bu kitaba yanaşmalıdır. Fî levh-i mahfuz ve bu kitap levh-i mahfuzdandır. Oradan gelmektedir. Oradadır. Tüm yazılanlar orada. Her şey Allah'ın yanında kayıtlıdır. Ve kitap seçkin bir yerden geliyor. Şerefli bir hayat yaşamak istiyor isek ne paraya ne pula ne başka bir şeye Müslümanlar çok düşkün olmamalılar. Evet, dünya bir metadır. Dünyanın geçimliğine karşı bir talebimiz olacaktır elbette biraz. Ama şeref istiyorsak, üstünlük ve arzumuz varsa mecid olan kitaba yönelmeli, onu üstünleştirmeli, onunla birlikte şerefli olacağımızı bilmeliyiz. Evet sevgili dinleyenler, inşallah bundan sonraki sure Tin suresi. Onda bir başka programımızda devam edeceğiz. Ve tarih boyunca kimlerin şereflendiğini, vahyin kimleri şerefe ulaştırdığını yeniden okuyacağız. O zaman sözümüzü en baştaki sözle bağlıyoruz. Kör olsak da, fakir olsak da, zengin olsak da, rengimiz ne olursa olsun hep Kur'an okuduğumuzda üstün olacağız. Kitap bizi şereflendirecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Subhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil harâm ilel mescidil aksallezî bârekna havlehû

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kayseri FM.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz. Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkıları ile hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, önce fıtratı gündeme getiriyor idik. İslam fıtrat dini olduğunu beyan ettik ki önce fıtrat nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fıtrat hakkında neler söylemiş? Bu konuda Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayetlerinde neler buyurmuştur? Önce onları gündeme getiriyor. Daha sonra da inşallah İslam'ın 5 rüknünden bahsedeceğiz. Zaman içinde bunlar yine delilleriyle gündeme gelecektir. Kişinin fıtratı onun şahsiyetini oluşturan temel özelliğidir. O temel özellik ki hiç değişmez. Kişinin varlığına işarettir bu. Onun varlığının delilidir. Parmak uçlarındaki izlerin ayrı ayrı oluşu gibi kişinin fıtratı da ayrı ayrıdır. Cins itibariyle insan cinsinden ama her fert ayrı ayrı yaratıldı ki Allah Azze ve Celle'nin bu konuda hikmeti, yüceliği tekrar anlaşılsın, kullar tarafından idrak edilsin. İnsanın kendisi başlı başına bir harikadır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam fıtrat üzere olduğunu her zaman bir örnek şahsiyet olarak beyan ediyordu. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebza babasından naklen şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha ulaştığında şöyle buyurur. Biz İslam fıtratı, yani ihlas, şehadet kelimesi, Peygamberimiz Muhammed'in dini, daima dost doğru yola meyli, yani hanif Müslüman biri olarak babamız İbrahim'in milleti üzerine kararlı olarak sabaha eriştik. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sabaha eriştiğinde fıtrat üzere İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere sabaha ulaştığını beyan buyurur. İslam fıtratı, ihlas kelimesi, Peygamberimiz yani Nebimiz Muhammed'in dini, daima dost doğru yola meyilli yani hanif Müslüman biri olarak babamız İbrahim milleti üzerinde kararlı olarak sabahladık veya sabaha eriştik. Hadis Sünneni Darimi Kitabul İstat

İbn-i Merduyeh de bu hadisi rivayet etmiştir. Demek ki kul sabaha ulaştığında İslam fıtratı üzere olduğunun idrakinde olması lazım. Kişi İslam olmaya, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine teslim olmaya hazır yaratılmıştı. Bu hazır yaratılmışlığı eğer ki değiştirilmeyecek olursa, onun kişiliği tabii haliyle değil de zaten o değişmiyor. Diğer insanlar arasında o insanın ayrıcalıklı bir özelliği var. İşte fıtratı o. O İslam'a hazır yaratılmıştır. Anne baba İslam'sa onu İslam olmasını sağlar ve devam ettirir. Ama anne baba İslam'ın dışında herhangi bir ideolojiye mensup ise çocuğu o ideolojiye göre yetiştirir. Onun fıtratını üzerine örtü örterler. O örtülmüş bir fıtrata sahip ama onun örtüsü fıtratına aykırı. Onun için ciddi bir huzur, ciddi bir mutluluk onun için söz konusu değildir. Çünkü mensubu bulunduğu İslam fıtratı gayri İslami ve batıl ideolojiler tarafından örtülmüş. Elbette ki bu onu çok rahatsız edicidir. Bir mümin, bir Müslüman, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğunu idrak etmiş ve aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hayat örneği kabul etmiş bir şahsiyet, sabaha ulaştığında, ki uykudan uyandığı vakittir bu, malumunuz olduğu üzere o mümin olan şahsiyet uyuduğu vakit kendinden kalem kaldırılmıştır. Yani uykudaki insan mesul değildir. Ayrıca aklını yitiren kişi ve akil balig oluncaya kadar da çocuğun mesuliyetinin olmadığını hayat önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde beyan ediyorlar. Derin uykuya daldı ve mesuliyet kendisinden kalkmış oldu. Uykudan uyandığında tekrar mesuliyeti başlar. Tekrar kulluk vazifesi şuurlu bir şekilde gündeme gelir. İşte bu uyanış İslam fıtratı üzere olduğu takdirde, ki öyledir, herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe o şahsiyet Rabbine kul olmaya devam eder. İslam fıtratı üzere, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üzere ve daimen dost doğru bir Müslüman olarak, bir de İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin bir mensubu olarak uyanır ve hayata öyle başlar. Gerek kendisi, gerekse kendisi gibi diğer müminler. Esved İbni Seri şöyle anlatıyor radıyallahu teala. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve onunla beraber savaştım. Bir de Binit ele geçirdim. O gün insanlar o kadar çok kişi öldürdüler ki çocukları bile öldürdüler. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştığında öfkelendi ve insanlara ne oluyor ki bugün ölümü geride bırakmışlar da soylarını doğuruyorlar.

0: diye buyurdu. Bir adam, ya Resulallah, bunlar müşriklerin çocukları değil mi diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, uyanık olunuz. Sizin hayırlarınız ancak müşriklerin çocuklarıdır buyurdu. Sonra da zürriyeti öldürmeyiniz, zürriyeti öldürmeyiniz deyip şöyle devam ettiler. Diliyle ifade edebileceği zamana kadar her insan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır. Hadisimiz Ahmet bin Hanbel'in El Müstet isimli eserinin cilt 7 sayfa 31 ve 32'de yer almakta. Aynı zamanda aynı hadisimizi İmam Ebu Cafer İbni Cerir Et-Taberi de rivayet etmektedir. Ahmet bin Hanbel ve Et-Taberi'den İbni Kesir hadisi tefsirinde nakletmektedir. Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri isimli eseri cilt 12 sayfa 6353. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, diliyle ifade edebileceği zamana kadar her insan fıtrat üzere doğar. Sonra annesi ve babası onu ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır, ya komünistleştirir, kapitalistleştirir, faşistleştirir, laik yapar, demokrat yapar. Yani İslam'ın dışında diğer tağuti ve beşeri ideolojilerin ehli yaparlar. O İslam fıtratının üzerine örterler. Onu değiştirmeye çalışırlar. Her ne kadar değiştirmeseler de başka yollara sevk ederler. Ve dolayısıyla o kişi Müslüman olmaya hazır bir şekilde doğmuş ve o şekilde devam etmesi gerektiğiyken insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar Rabbimiz Allah'ın dost doğru yolu üzerine oturmuş, o insanı o dost doğru yola benzetmeye çalıştıkları diğer batıl yollara, tağuti ideolojilerin yollarına sevk etmişlerdir. Dolayısıyla onun fıtratı her ne kadar tabiatıyla bozulmadıysa da artık yanlış bir şekilde yönlendirilmiştir. Enes bin Malik radıyallahu teala anlatıyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam fecr doğduğu zaman baskın yapardı. Ezanı dinlerdi. Şayet ezan sesi işitirse baskından vazgeçer, işitmezse baskın yapardı. Bir defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen bir adam işitti. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam fıtratı İslam üzere buyurdu veya fıtrat üzere buyurdu. Sonra o zat eşhedü en la ilahe illallah dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam cehennemden çıktım buyurdu. Mütakiben baktılar ki adamcağız bir keçi çobanıymış. Demek ki o kişi Allah'ı yücelttiğinde, Rabbine şirk koşmadan imanı gündeme getirdiğinde fıtrat üzeredir. Şehadeti gündeme getirdiğinde ise cehennemden kurtulmuş olur. O halis fıtrat, tertemiz, bozulmamış fıtrat mutlaka Rabbi Allah'ı yüceltir. Ki onun için Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Onun Rabbi Allah, İlahı Allah, Meliki Allah, Haliki Allah'tır. O Allah'tan başka hiç kimsenin hükümlerine tabi olmaz. O Allah'tan başka yeryüzünde gerek insan olarak gerek diğer cisimlerden ilahlaştırılmış olanların hepsini reddeder. Onların bütününün cahiliyeden olduğu, cahiliye işlerinden olduğu ve dolayısıyla aleyhissalatü vesselamın buyurduğu üzere ayaklarının altına almış vaziyette sadece Rabbi Allah'ı yüceltmektedir. Onu tesbih etmekte ve Allahu Ekber, Allahu Ekber demektedir. Yani o temiz fıtratının devam ettiğini, bozulmadığını veya dost doğru yol üzere hidayetini devam ettirdiğinde o dost doğru yola benzeyen veya benzetilmeye çalışılan batıl yolların birine sapmış değildir. Öyle yollar ki gerçekten gerek insanlardan gerek cinlerden olan şeytanlar o yolların üzerine oturur, onu süslü gösterir, hak yolmuş gibi gündeme getirir, insanlara lanse eder ve onları tamamen sapıttırır. İşte onun Rabbimiz Allah'ı tekbir etmesi onun fıtrat üzere olduğunu beyan eder. Kim ki Allah Azze ve Celle'yi tekbir eder, kim ki Allah'tan başka hüküm koyucu veya ilah ve Rab olarak gündeme getirilmiş olan nesneleri, varlıkları reddeder, kabul etmez, onların hiçbir tanesinin yetki sahibi olmadığını ilan eder de sadece ve sadece Allah'ın büyüklüğünü beyan edecek olursa o fıtrat üzeredir. Onun fıtratı bozulmamış, o batıl yollara sapmış değildir. Ayrıca eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i şehadetini dediği vakitte cehennemden çıkmış olur. Malum olduğu üzere şehadet getiren, yani kalben tasdik, dil ile beyan eden kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti kalben tasdik, dil ile beyan eden her mümin en nihaye cennete girmiş olacaktır. İmanı sebebiyle, velev ki zerre miktarı imanı olsa dahi, yani iman konusunda şirk koşmamış, küfür etmemiş ise, muvahhid bir şahsiyet, muvahhid bir mümin olduktan sonra mümkündür ki hasbel beşer birçok hatalar işlemiş olabilsin, birçok kusurları, günahları olmuş olabilsin. O günahlardan tövbe eder, nasuh tövbe ile hatalarından, yanlışlıklarından, günahlarından, kusurlarından vazgeçer. Velev ki ciddi bir tövbeye hayatı boyunca fırsat bulamamış ise mümkündür ki nefs ve şeytan kendisini kandırmış olsun, günaha sürüklemiş olsun, emirlerden dolayı noksanlıkları, nehilerden dolayısa hataları çok olmuş olsun. Bu kişi Allah'a şirk koşmadı müddetçe, yani imanın aleyhine hiçbir suç ve günah işlemediği müddetçe şirkin dışındaki günahlarının Allah tarafından affı söz konusudur. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ve 116. ayet-i kerimesinde şirk koşmayı asla affetmeyeceğini beyan buyurur. Onun dışında dilediğine günahlarını affedeceğinin müjdesini verir. Bundan dolayı Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala an Kur'an'da beni en çok umutlandıran ve sevindiren ayet bu ayettir diye buyurur. Yani Nisa suresinin 48. ve 116. ayeti. Değil mi ki bir kişi iman ettikten sonra imanını yok edici şirk ve küfür işlemedi, yani Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmedi, Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmedi. Yani İslam'dan başka hayat düzeni kabul etmedi. Yani Kur'an'dan başka hayat kitabı kabul etmedi. İmanına aykırı suç işlemedi. Yani kalben tasdik etti, dillen ikrar etti ve haliyle, hareketiyle, sözleriyle de bunu ispat etti. Dolayısıyla imanına, tevhidine aykırı bir suç işlemedi. Bir söz söylemedi, bir harekette bulunmadı. Bir fikri gündeme getirmedi. Yani kalbi tasdik etti, dili tasdik etti ve hayatı boyunca da haliyle, hareketiyle, fikriyle, düşüncesiyle, sözleriyle imanına ters düşmedi, imanını ispat etti. Böyle bir şahsiyet cehennemden kurtulur. İmanı gereği salih ameli gündeme getirmiş, müttaki davranmış ise, Allah Azze ve Celle'ye velayeti söz konusu olmuş ise, inşallah o kişi kurtulmuşlardan olur. Zaten Rabbimiz Azze ve Celle Mü'minun suresinin hemen ilk ayetinde mutlaka müminler kurtulmuşlardır buyurur. Ondan sonra gelen ayet-i kerimelerde ise müminlerin vasıflarını, o kurtulmuş olan müminlerin vasıflarını beyan buyururlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe radıyallahu teala anha annemiz tarafından rivayet edilen hadislerine baktığımız vakit bu vasıfları üzerinde taşıyanların mutlaka kurtulmuş olduklarını görüyoruz. İşte bu hadiste fıtratı, fıtrat üzere olmayı net olarak beyan buyurur. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Salat Bab 6 Hadis 9. Aynı hadisimiz Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Siyer'inde, İmam Nesai'nin Amelül Yevmu ve Leyle isimli eserinde, İmam Ahmed bin Hanbel'in El Müsted'inde yer almıştır. Yani Rabbini net olarak tanıyan, bilen, iman eden, ona şirk koşmayan, onu tekbir eden, onu tesbih eden her muvahhid mümin fıtrat üzeredir. Ebu Hüreyre radıyallahu teala rivayet ediyor ki Resulullah selam şöyle buyurdu: geceleyin yürütüldüğüm zaman Musa'yı gördüm. Bu geceleyin yürütülme meselesi malum olduğu üzere İsra ve Miraç vakasıdır. Mucizedir. Biz bunun mucize olduğuna mutlak iman ediyoruz. Hiçbir şekimiz ve şüphemiz de yoktur. İsra, gece yürütülmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Harem-i Şerif'ten alındı. Kuddüs'e geceleyin yürütüldü ve Mescid-i Aksa'ya getirildi. Oradan da semavata yükseltildi. Yani Miraç gündeme geldi. İsra ve Miraç'ın mucize olduğuna her muvahhid mümin iman eder. Birilerin mucizeleri akrileştirmesi, mantığa uygun hale getirmesi veyahut da çok basit teviller ile tevil etmeleri onların mucize olmasını engelleyici değildir. Mucize oluş anlayışını asla engellemez. Kendi paylarına hata ediyorlardır. Eğer akide konusunda samimi iseler, kendilerinin hata içinde olduğunu, yanlışlıklar yaptığını beyan eder. Eğer akide konusunda bozuk iseler, zaten ehli dalal veya ehli küfür ya da ehli şirk oldukları meydandadır. akide konusunda sıhhatli olup da mucizelere akılları pek yatmayanların bizzat kendileriyle görüşülüp konuşulması ve onların mucize yönlerinin kendilerine izah edilmesi gereklidir. Buna rağmen o kişiler mucizeye itibar etmeyecek olurlarsa elbette ki onlar da sapmış ve sapıtanlardan olmuştur. Yani hem dal hem mudil bir duruma geliverirler. Mucizelerin hak olduğunu ve Allah Azze ve Celle tarafından peygamberleri vasıtasıyla yaratılmış olan, Rabbimiz tarafından yaratılan, gündeme gelen, olağanüstü, harikulade olan ve diğer insanları bütünüyle aciz bıraktıran olaylar mucize olanlardırlar. Resulullah Aleyhisselam'ın da beyanı budur. Geceleyin yürütüldüğüm zaman Musa'yı gördüm. Baktım ki Musa Yemen'in Şem ve kabilesi erkeklerinden biri gibi uzun boylu balık eti bir zattır. İsa'yı da gördüm. Baktım ki o orta yapılı, sanki hamamdan çıkmış gibi al çehreliydi. Ben İbrahim'i de gördüm. Çocukları içinde İbrahim'e en çok benzeyen benimdir. Sonra bana birinin içinde süt, diğerinde şarap bulunan bir kap getirildi. Cibril bana bunların hangisini istersen iç dedi. Ben sütü aldım ve onu içtim. Bana fıtratı aldın. Eğer sen şarabı almış olsaydın ümmetin azgın olurdu dedi. Süt fıtratın sembolü olduğu da burada net olarak ortaya çıkmaktadır. Aleyhissalatü vesselam hadislerine baktığımız vakit üç şey ret olunmaz. Teklif edilen, hediye edilen, sunulan üç şey ret olunmaz. Biri süt, biri güzel koku, diğeri ise oturmak üzere minder veya sandalye ya da koltuk. Ki minder veya şilte olarak gündeme gelmiştir ama zamanımızda evlerde, özellikle de betondan yapılmış olan evlerde, minderlerde yerde oturmak elbette ki insanlara zor geliyor. Alışmışlardır şehir hayatında özellikle. Gerçi köyler de son zamanlarda evlerini o şekilde döşemeye başladılar. Koltuklarda oturuluyor. İkram edildiği takdirde oturmak üzere ret olunmaz. Süt, güzel koku ve oturmak üzere minder ya da koltuk. Süt, fıtratın sembolü. Aleyhissalatü vesselam sütü alıp içiyor ve kendisine fıtratı aldın, eğer sen şarabı almış olsaydın ümmetinin azgın olurdu denildi. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitabı'l Enbiya Bab 26 hadis 69. Aynı hadisimiz Sahih Müslim Kitabı'l Eşribe Bab 10 hadis 92. Sahih Müslim'de şu ziyade de gündeme gelmiştir. Cibril aleyhisselam seni fıtrata hidayet buyuran Allah'a hamdolsun, şarabı almış olsaydın ümmetin sapardı diye beyan etmiş olduğunu da kaydedilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmetinin fıtrat üzere olmasını dilemiştir. Rabbimiz Azze ve Celle de ümmeti, fıtrat ümmeti, vasat ümmet olarak yaratmış, adil ümmet olarak yaratmış, şahit ümmet olarak yaratmış. Bu ümmette Allah Azze ve Celle bunları bahşetmiş. Ümmetin içinde bazı azgınlar varsa da ümmetin geneli dalalet üzere birleşmeyeceğini de aleyhissalatü vesselam beyan buyurmuşlardır. Ümmet dediğimiz vakit malum olduğu üzere Allah Azze ve Celle'yi Rab, İlah ve Melik kabul etmiş. Ondan başka hüküm koyucuları reddetmiş. İslam'ı din, Resulullah'a peygamber, Kur'an'ı hayat kitabı olarak kabul etmiş olanlar ümmettirler. Yoksa isimleri Müslüman ismi ama kendileri İslam'dan başka tağuti veya beşeri ideolojileri kabullenmiş, Kur'an'dan başka yasalar kabul etmiş, Allah'tan başka hüküm koyucular kabul etmiş, Resulullah'tan başka hayat önderleri tanımış olan kişiler elbette ki ümmete icabetten değildirler. Ümmete icabetten olmuşlar ise bu hareketleriyle ümmet vasıflarını kaybetmiş, İslam dininin dışına çıkmışlardır. Yine şu bir hakikattir ki son dönemlerde işgal edilmiş İslam topraklarında ben Müslümanım diyen kitleler İslam'dan uzaklaştırıldığı için ölçüyü kaybetmişlerdir. Artık Ehl-i Sünnet cemaası Ehl-i Sünnet ölçüsünü, kitap ve sünnet ölçüsünü yitirdikleri için, onlar böyle bir ölçüyü kaybettikleri için mürciye anlayışı kitlelere hakim olmuştur. Yani öyle oldu ki bu ümmette irtidat da olabilme imkanı söz konusu iken kişiyi mürtet edecek, kişiyi dinden, imandan uzaklaştıracak, ayıracak hal ve hareketler gündeme geldiği takdirde insanlar bunu hiç saymışlardır. Şirk koşulmasını, küfür işlenmesini önemsememişlerdir. Sanki birisi İslam olduktan sonra ne ederse etsin kesinlikle bir daha bu dinden çıkarıcı ve çıkıcı değildir. Dine ters düşen, imana ters düşen hal ve hareketlerde bulunması ya da sözler söylemesi yahut fikirleri taşıması birilerinin nezdinde hiç önemi değildir. İnsanlar günahlardan herhangi bir günaha işleyen birisini gördükleri vakit en azından ona buğz ederler. Mesela birisini içki içerken görseler, işte kumar oynarken görseler, zina işlerken ya da zina alametleri gündeme geldiğini görseler veya ahlaksızlık yaptığını görseler ona karşı çok buğz ederler, düşman kesilirler, çok çirkin şeyler söylerler ve tenkit ederler. Ya da namaz kılmıyor görseler, Ramazan'da güpe gündüz yiyip içerken görseler, oruç tutmadığının farkına varsalar, onun hakkında hiç iyi şeyler düşünmezler. Yardım meselesi gündeme geldiğinde kesinlikle yardım da etmek istemezler ve yardım etmezler. O sarhoşa ben mi yardım edeceğim? O kumarbaza ben mi yardım edeceğim? O bey namaza ben mi yardım edeceğim? Allah'a isyan halinde olacak, ben ona yardımcı olacağım. Mümkün müdür? Deyiverirler. Ama o kişi veya benzeri kişiler şirk koşsalar, ki çağdaş şirkler koşma, yani çağda öyle bir şirk gündeme geldi ki evvelki çağlarda ciddi örnekleri yok ki insanlar bunu anlamada çok zorlanıyorlar. Kişi hem Müslümanım diyor hem de İslam'a aykırı olan hükümlerle hükmediyor. Hem Müslümanım diyor hem de Allah'ın indirdiklerini yasaklayan bir düzenin hükümleriyle hükmediyor. Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler için kafirler, zalimler ve fasıklar olduğunu beyan buyuruyor. Elbette ki biriler bunlar kafir olmazlar deyip meselenin çok ciddi olarak gündeme getirildiğini ortaya koyar. Peki ne olurlar kafir olmazlarsa? Zalimde mi olmazlar? Fasıkta mı olmazlar? Elbette ki zalim ve fasıktırlar. Peki içki içen zalimdir. Kumar oynayan zalimdir. Aynı zamanda fasıktır. İçki içene, kumar oynayana, zina edene asla yardımcı olmak istemeyen kişiler, şirk ve küfür koşucuları alabildiğine yardım ediyorlar. Onlara yeryüzünün iktidarını teslim ediyorlar. Onlara bütün meyhaneleri, bütün genel evleri, bütün kumarhaneleri yönetsin yetkisini veriyorlar. Ve ne kadar günah işlenen yerler varsa onların denetiminde, onların yetkisinde bu işleri gerçekleştiriyorlar ve kendilerine müsaade etmiş olan mercilere de kazançlarından pay ayırıyorlar. Öyle bir konum gündeme geldi ki artık insanlar arasında bu şirktir, bu küfürdür meseleleri asla geçerli kabul edilmedi. Yani bir kişi bir defa Müslüman olmuş ise artık o Müslümanlıktan uzaklaşamaz. Ne yaparsa yapsın, ne halt ederse etsin, kesinlikle o la ilahe illallah diyorsa Müslüman olarak kabul ediliyor ve o şekilde değerlendiriliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle, eğer siz İslam'dan ayrılırsanız, dininizden ayrılırsanız, terk ederseniz Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir. Onlar sizin gibi olmazlar. Mesela Maide suresinin 54. ayet kerimesi. Yine başka ayet kerimelerde kim ki dinini terk edecek olursa diye başlanır. Ve İslam dininde hükümlere baktığımızda ayrıca irtidattan ilgili, mürtetlikle ilgili hükümler var. Mürtet kimdir? Mahiyeti nedir? Bununla ilgili uzun uzun hükümler gündeme gelmiştir. Hayır efendim, mürtet olmaz. Bir kişi ne yaparsa yapsın, la ilahe illallah diyor ya, o yetiyor kendisine. La ilahe illallah diyor ama la ilahe illallah'a ters düşen birçok sözler, haller ve fikirler içinde olduğunu görüyoruz insanların. Böyle bu şekilde davranan insanlar la ilahe illallah'a ters düşmüştür. Hem Allah'tan başka ilah yoktur, Allah'tan başka hüküm koyucu Rab yoktur derken Allah'tan başka hüküm koyanların hükümlerine tabi oluyorlar. Ebu Cehil la ilahe illallah dedikten sonra aynen Mekke'de şirkine ve küfrüne devam etmiş olsaydı, hem la ilahe illallah diyecekti, hem Hubel'in huzurunda saygı duruşunda duracaktı. Hubel'e çeşitli armağanlar sunacaklardı, adaklar gündeme getirecekti. Bu nasıl la ilahe illallah idi ki? Eğer böyle bir anlayış İslam olsaydı, yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'den almış olduğu vahiy içinde böylesine bir müsaade olmuş olsaydı, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Asb bin Vail gibileri çoktan Müslüman olurlardı. Hani batı için anlatırlar, kendini Müslüman kabul etmiş olan bir kişi bir gayrimüslim olan Alman'a, Alman vatandaşına gel Müslüman ol der. Ya der ki ben Müslüman olmasın olayım ama namaz kılamam, bana çok zor gelir. E canım ben de kılmıyorum. E oruç tutamam, ben de tutmuyorum. Ama ben içkiye düşkünüm, ben de içiyorum. Yani zamanda yabancı kadınlarla bir arada oluyorum. Ben de oluyorum. Kumar da oynuyorum. Ben de oynuyorum. Derken en nihayet Alman vatandaş der ki, ya arkadaş, eğer İslam buysa, sen anlattığınsa, desene ben şimdiden Müslümanım. Yani Ebu Cehil'in kendisi La ilahe illallah dedikten sonra mevcut putların huzuruna çıkmış olsa, aynen sistemini devam ettirecek olsa, küfür ve şirk ahkamlarıyla hükmü devam ettirilecek olsa idi, böylelikle Müslümanlığı gündeme gelmiş olsaydı, o çoktan Müslüman olurdu. Hem namazını kılardı, hem içkisini içerdi. Hem namazını kılardı, hem gider putun huzurunda belli günlerde, belli saatlerde saygı duruşunda dururdu. Hayatının bir miktarında Kur'an'la amel ederken, diğer bölümlerinde ise atalarından kalan ilkelerle, hükümlerle, yasalarla bu işi yürütürdü. Demek ki bu dinde, yani İslam'da, ki din sadece İslam'dır, din dediğimiz vakit sadece İslam anlaşılır. Çünkü Allah'ın indinde din İslam'dır. Ali İmran suresinde Rabbimizin buyurduğu üzere ve yine aynı surede diğer bir ayet-i kerimede, kim ki İslam'dan başka bir din edinecek olursa Allah onu kendisinden asla kabul edici değildir. Din İslam'dır. İslam'ın dışında din olma vasfına sahip hiçbir düzen, hiçbir sistem söz konusu değildir. Onun için dinler yok. Veyahut da semavi dinler söz konusu değildir. Semavi din bir tanedir. O da İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar din sadece İslam'dır. Ne zaman ki Musa Aleyhisselam'a iman etmiş olan onun ümmeti belli bir zaman sonra Tevrat'ı kendi elleriyle değiştirdiler, bozdular, dinlerini değiştirdiler. Daha doğrusu dini değiştirdiler. O zaman İslam olmaktan çıktılar. O vakit Yahudi denildi kendilerine. Ne zaman ki İsa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den getirdiği hak kitap İncil, İsa Aleyhisselam'a inandıklarını söyleyenler tarafından bozuldu. Tek İncil, dört ve daha ziyadesi İnciller haline geldi. İşte o insanlar dini kendi ellerle bozdular ve artık İslam olmaktan çıktılar. O kişiler Hristiyan oldular. Beşeri ideolojilere daldılar. Artık onlar hak üzerinde değillerdi. Bunun için müminlerin kardeş olduğu beyan edilirken sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti kastedilmiyor. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün peygamberlerin iman eden ümmetleri birbirlerinin kardeşleridirler. Nasıl ki peygamberler anneleri ayrı bir babadan olan kardeşler iseler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği üzere onların gerçek ümmetleri, gerçek iman eden muvahhid mümin olan ümmetleri de birbirlerinin kardeşleridirler. Mümindirler, muvahhiddirler, Müslümandırlar ve hepsi cennette bir araya geleceklerdir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan müminler, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olan müminlerle kardeştirler. Veya İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olan müminlerle kardeştirler. Onların dini bir tanedir ve din de İslam'dır. Onun için dinler yok ki dinler arası bir anlaşma, bir görüşme, bir diyalog veyahut da benzeri şeyler ortaya çıkmış olsun. Peygamberler birbirlerini tavsiye ettiler. Bir sonraki gelecek peygamber tavsiye olundu. İşte Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve diğer Resul ve Nebilerin en son Nebi ve en son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tavsiye ettikleri gibi. Ona ulaşırsanız mutlaka ona iman edin. Ona ulaşırsanız mutlaka onun ümmeti olun. Benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir nebiyi, bir resulü sizden müjdelerim diyordu İsa aleyhisselam. Dolayısıyla fıtrat asla değişmez. Fıtrat İslam'a yatkın, İslam'a uygun. İslam insan fıtratına uygun olduğunu tekrarlayalım ve inşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daha İyi dinledi.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hatimi Esam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın diye telkinde bulunmuş olmasın. Her seferinde ben ona şu cevabı veririm. Ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gumushturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözüm.

0: Bu Böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Kıymetli dinleyenler, yeni bir sesli kitapla birlikteyiz. Ben Deniz Muhammed Yusuf, Kulsadi Yüksel'in kaleme aldığı İntişar Yayınlarından çıkan Bu Böyledir isimli kitabı sizlere seslendireceğim. Amel niyetin göstergesidir. Emirul Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ameller ancak niyete göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünya yahut evleneceği bir kadın içinse onun hicreti de hicret ettiğinedir." Yegane hayat nizamı olan İslam'ın üçte biri sayılan bu hadis, amellerde niyetin çok önemli olduğunu beyan eder. Aynı zamanda ilmin de üçte biri sayılan niyet hadisi, kalbin ameli olarak değerlendirilmiştir. Muvahhid mümin kulların bütün ameli, kalp ile, dil ile ve diğer vücut organları ile gerçekleşir. Bu konuda büyük hadis imamlarından Ebu Davud rahimehullah şöyle demiştir: "Peygamber aleyhisselamdan 500 bin hadis yazdım. Bunlardan ahkam hususunda 4800 hadis seçtim. Zühd ve takvaya dair hadislere gelince onları kitabıma almadım. Bir insana bunlardan dini için 4 tanesi yeter. Ameller ancak niyete göredir. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanın ihtiyaç duymadığı şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliklerindendir. Hiçbiriniz kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe iman etmiş olmazsınız." İmam Ebu Davud rahimehullah'ın bu ifadesine göre niyet hadisi İslam'ın dörtte biridir. Ümmü Kays'ın muhaciri kıssası bu hadisin söylenmesine sebep olduğu beyan edilir. Darüşşirk olan Mekke'den Darül İslam olan Medine'ye hicret eden Ümmü Kays isimli Müslüman kadın ile evlenmek niyetiyle Mekke'den Medine'ye gelen Müslüman kişinin bu niyetinden dolayı muhacir mi yoksa misafir mi sayılacağı gündeme girmiştir. Amellerin ancak niyete göre olduğu beyan edilerek herkes ancak niyet ettiği şeye göre değerlendirileceği hakikati ortaya çıkmıştır. İnsan kullarını imtihan eden yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle, imtihan sahası olan dünya hayatında kullarının istediğini vereceğini beyan buyurur. "Kim ahiret ekinini isterse biz ona kendi ekininde arttırmalar yaparız. Kim de dünya ekinini isterse ona da ondan veririz. Ancak onun ahirette bir nasibi yoktur. Ahiret için niyetlenip isteyene ahirette bol bol karşılık verilir. Bütün niyeti dünya ve dünyalık olana da dünyalık verilir. Ama onun niyeti ve isteğinde ahiret olmadığı için ahiretten dolayı herhangi bir nasibi olamaz. Çünkü ameller ancak niyete göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Alemlerin Rabbi Allah katında değer kazanan ve değerlendirilen yalnızca niyetlerdir. Kul tarafından yapılan tüm davranışlar, hal ve tavırlar niyetine göre değer kazanır. Diğer insanlar o insanın hangi niyetle o ameli işlediğini bilemezler. Çünkü niyet kalp ile ilgili olan bir meseledir. İnsanın kalbinde olansa bir başka insan için gaybi olduğundan ne olduğu bilinmez. İnsanın yaptığı iyi hareketlere iyi niyet ile mi yoksa riyakarca kötü niyetle mi yaptığını ancak Allah bilir. Ve şöyle buyurur Rabbimiz Allah: "Sözü açığa vursan da gizlesen de birdir. Çünkü şüphesiz o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. De ki sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Ve göklerde olanı da yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Allah gözlerin hainliklerini ve göğüslerin saklamakta olduklarını bilir. Kalplerde saklı olanları bilen Rabbimiz Allah, kullarını niyetlerine göre hesaba çekecektir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah her şeye gücü yetendir. Kalplerde geçeni yalnızca bilen Allah, insana şah damarından daha yakın olduğu için nefsinin ona ne vesveseler verdiğini yalnızca bilen yine Allah'tır. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yegane önderimiz ve biricik hayat örneğimiz Resulullah Aleyhisselam bu hakikate işaret etmektedir. Ebu Hureyre rahimahullah'ın rivayetiyle şöyle buyurur hayat önderimiz Resulullah Aleyhisselam: "Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Lakin kalplerinize bakar." Ve parmaklarıyla göğsünü işaret etmiştir. İnsanın kalbindeki niyeti neyse ona göre değer kazanır. Niyeti iyi ve hayır üzere ise yaptığı amel de niyetiyle örtüşüyorsa, yani ameli de niyeti gibi hayır üzere ise yaptığının karşılığında sevap alır. Çünkü niyet ile amel birbirini tasdik etmektedir. İyi niyet bile bile yapılan kötü ameli temize çıkarmaz. Kötü amel iyi niyetten dolayı bir kıymet kazanmaz. Niyetin hesabını Allah'a verecek olan insan yaptıklarından dolayı içinde yaşadığı toplum tarafından hesaba çekilir. Diğer insanlar insanı niyetinden dolayı değil, amelinden dolayı hesaba çeker, ya kıymet verir, mükafatlandırır ya da değersiz bulup cezalandırır. Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki insan kullarını niyetlerine göre değerlendiren Rabbimiz Allah onların amellerine göre de değerlendirir ve karşılığını ona göre verir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur: "Şüphesiz ki Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, lakin kalplerinize ve amellerinize bakar." Mümin muvahhid olan Müslüman bir kulun hem niyeti iyi olmalı hem de ameli iyi olmalıdır. Mümin Müslüman her zaman ve her mekanda iyilik ve hayır üzere bulunmalıdır. Malum olduğu üzere iyi ve hayırlı olan şey İslam'a uygun olan şey demektir. İyilik ve hayır yalnız Allah'ın razı olduğu niyet ve ameldir. Allah'ın razı olduğu şey ise Resulullah'ın gösterdiği gibi hareket etmekle gerçekleşir. Çünkü Resulullah iyilik ve hayrın örneği ve bu yolun önderidir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam: "Bundan sonra sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. İrşadların en hayırlısı da Muhammed'in irşadıdır." Niyet ve amel arasındaki ilişki hakkında şöyle bir örnek verir Resulullah aleyhisselam. Ebu Kepşe el-Enmari'nin rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şunu beyan buyurur: "Üç haslet vardır ki onlar üzerine yemin ederim ve size bir söz söyleyeceğim ki onu hafızanızda tutun." Sonra şöyle buyurdu: "Sadaka vermekten kulun malı eksilmez. Uğradığı haksızlığa karşı sabreden kulun Cenab-ı Allah ancak şerefini artırır ve dilencilik kapısını açan bir kula Allah mutlaka yoksulluk kapısını açar. Size bir söz söyleyeceğim ki onu hafızanızda tutun." Sonra şöyle buyurdu: "Dünya ancak dört kişinindir. Allah'ın mal ve ilim verdiği kul ki bu kul bu nimet içinde Rabbini sever ve sayar, bununla akrabasına sılada bulunur. Allah'ın bu nimette olan hakkını da taşır. İşte bu kul Allah katında en üstün derecelerdedir. Allah'ın ilim verip de mal vermediği kul ki bu kul doğru niyetlidir. Malım olsaydı bu malda falanın yaptığı gibi yaparım der. İşte o niyetine göre karşılık görür ve ikisinin sevabı da eşittir. Allah'ın mal verip ilim vermediği kul ki ilimsizlik yüzünden malında körü körüne hareket eder. Bu nimet içinde Rabbini sevmez ve saymaz. Bununla akrabasına sılada bulunmaz ve Allah için o malda hiçbir hak tanımaz. İşte bu kimse en kötü mertebelerdedir. Allah'ın mal da ilim de vermediği bir kul ki malım olsaydı bu malda falanın yaptığı gibi yapardım der. Bu da niyetine göre karşılık görecektir ve her ikisinin günahı eşittir. Resulullah'ın verdiği örnekte görüldüğü gibi insanlar hem niyetlerinden hem de yaptıklarından sorumludurlar. Niyet edip de imkansızlıktan dolayı yapamadıkları iyilik ve kötülüklerden dolayı sorumluluk gündeme gelir. Niyet sahibi niyetinin durumuna göre karşılık bulur. Ona niyetine göre sevap ve ceza verecek ancak Allah'tır. Toplum o insanı amelinden dolayı yargılar. Eğer işlediği amel iyi ve hayırlı ise kendisi toplum nazarında iyi ve hayırlı bir insandır. İsterse o iyi ve hayırlı amelleri gösteriş yani riya niyetiyle yapmış olsun. Niyetinden dolayı hesabını Allah'a verecektir. Çünkü onun kötü niyetini yalnızca Allah bilir. İnsanlar onu değerlendirirken yaptığı iyi ve hayırlı amellerine göre değerlendirirler. Bu iyi ve hayırlı amelleri ne niyet ile yaptıklarını bilmezler. Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şu örneği verir muvahhid müminlerin önderi Resulullah aleyhisselam. Kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olan şehit edilen bir adamdır. Bu adam getirilerek Allah ona nimetlerini tarif edecek, o da onları tanıyacaktır. Bu nimetler hakkında ne yaptın diye soracak. Şehit, senin uğrunda çarpıştım, nihayet şehit edildim diyecektir. Hak Teala, yalan söyledin, lakin sen cesur denilmek için çarpıştın. Gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenecek, nihayet cehenneme atılacaktır. Bir de ilmi öğrenip öğreten ve Kur'an'ı okuyan bir adamdır. Bu da getirilerek kendisine nimetlerini tarif edecek, o da onları tanıyacaktır. Bunlar hakkında ne yaptın diye soracak. O adam, ilmi öğrendim ve öğrettim, senin rızan için Kur'an'ı da okudum diyecektir. Hak Teala, yalan söyledin, lakin sen ilmi alim denilsin diye öğrendin. Kur'an'ı da o kâridir denilsin diye okudun. Gerçekten denildi de buyuracaktır. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenecek, nihayet cehenneme atılacaktır. Bir de Allah'ın yakasını genişlettiği ve kendisine malın her çeşidinden verdiği adamdır. Bu da getirilerek ona nimetlerini tarif edecek, o da onları tanıyacaktır. Bunlar hakkında ne yaptın diye sorulacaktır. O adam, uğrunda mal sarf etmesini dilediğin hiçbir yol bırakmadım. Mutlaka senin için sarf ettim diyecek. Hak Teala, yalan söyledin, lakin sen o cömerttir desinler diye yaptın. Gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenecek. Sonra cehenneme atılacaktır. Önderimiz Resulullah Aleyhisselam'ın bu apaçık beyanından anlaşıldığı gibi, insanların salih amel sahibi olarak gördükleri ve amellerinin zahirine göre değer verip saydıkları kişiler, Allah'ın katında niyetlerine göre değerlendirilmektedirler. Yaptıkları ameller, zahirde Allah'ın emrettiği ve kendisinden razı olduğu amellerdir. Fakat bu amelleri Allah rızasını gözeterek yapmadıkları, aksine insanların nazarında belli bir değer kazanmak için yaptıklarından Allah'ın katında hiçbir değer kazanmamışlardır. Bu iyi, hayırlı ve salih amelleri işlerken niyetleri iyi olmadığı için hiçbir güzel karşılık bulamamış, cennet umarken cehennemi boylamışlardır. Halbuki içinde yaşadıkları toplum onları bu iyi ve salih amelleriyle tanımış ve kendilerini salihlerden görüp değerlendirmişlerdi. Çünkü diğer insanlar onların ne niyet taşıdıklarını bilemez. Ancak hal ve hareketlerine göre değerlendirir. İnsanlar, insanları değerlendirirken ortaya koydukları ölçü, söz, hal ve harekettir. İnsanlar, insanları sözleriyle, hal ve hareketleriyle yani amelleriyle değerlendirirler. İnsanın sözleri, hali ve hareketi kötülük üzere ise hiç kimse onun hangi niyetle böyle söylediğine ve böyle davrandığına bakmaz. O ne söylemiş ve nasıl davranmışsa o kişiyi ona göre değerlendirirler. Müslümanlar açısından ikrah-ı mülci gündemde olmadıkça durum bundan ibarettir. İkrah-ı mülci durumu ruhsatı gündeme getirir ki o anda zor durumda olan bir mümin Müslüman inancının aksine bir söz söylemiş ve bir harekette bulunmuş olabilir. Bu Allah ve Resulünün vermiş olduğu bir ruhsat olup mümin Müslümanın ruhsat ile amel etmesi kendisine herhangi bir yükümlülük getirmez. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kim imandan sonra Allah'a karşı inkara sapıp da inkara göğüs açarsa işte onların üstünde Allah'tan onlara bir gazap vardır ve büyük azap da onlaradır. Bu konuda Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın olayı meşhurdur. Mekkeli müşriklerin korkunç işkencesi ve ağır zulmü altında olan Ammar bin Yasir, en son takadına ve imkanına kadar onların işkencesine dayanmış, işkence altında gücü bitmiş ve ne söylediğinin farkında olmayacak dereceye düşürülmüştü. Böyle bir ikrah-ı mülci altında o müşriklerin kendisine söyletmek istediği elfazı küfür olan sözleri söylemişti. Böyle davranmakla işkenceden kurtulmuştu. Canını kurtardıktan sonra pişman olmuş ve ağlayarak Resulullah'ın yanına gelmişti. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam'a Ammar'ın inkar ettiği haberi verildi. O ise hayır muhakkak ki Ammar tepeden tırnağa kadar iman doludur. İman onun etine kanına karışmıştır buyurdu. Nihayet Ammar ağlar bir vaziyette Resulullah'a geldi. Resulullah onun gözyaşlarını siliyor ve şöyle buyuruyordu. Eğer onlar sana yine işkence yaparlarsa demiş olduğun bu sözü tekrar de. Derken Allah Teala bu ayeti indirdi. Hadisi Beyhaki buradakinden daha geniş olarak rivayet etmiştir. Bu rivayette Ammar'ın Hazreti Peygamber'e sövdüğü ve onların ilahlarına hayırla andığı da kaydedilmiştir. Ebu Ubeyde bin Muhammed bin Ammar bin Yasir babasından bildiriyor. Müşrikler Ammar bin Yasir'i yakaladı ve Resulullah'a sövüp ilahlarını hayırla anana kadar onu bırakmadılar. Bunu yapıp bıraktıktan sonra Ammar Resulullah'a geldi. Resulullah ne yaptın diye sordu. Ammar ya Resulallah kötü şeyler yaptım. Sana sövüp ilahlarını da hayırla anana kadar beni bırakmadılar dedi. Resulullah kalbini nasıl buluyorsun diye sordu. Ammar imanla dolu ve mutmain buluyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sana aynı şeyleri yaparlarsa sen de aynı şeyi yap buyurdu. Ya böyle bir ikrah-ı mülci hali ya da zaruret hali gündeme gelirse mümin Müslüman kişi mazur görülür. Zaruretler gündeme gelince mümin Müslümanlar için yasaklanmış olan şeyler o hal gelinceye kadar mübah olur. Bu konuda mecellede şöyle denilmektedir. Zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar. Zaruret hali için Rabbimiz Allah şöyle buyurur. O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere yiyebilir. Çünkü gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Mümin Müslümanın ikrah-ı mülci ve zaruret halinin dışında yaptıklarından ve söylediklerinden sorumlu olduğu malumdur. Bunun için yaptıkları ve söyledikleri şeylerden hesaba çekilir. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ın rivayetiyle önderimiz Resulullah şöyle buyurur. Ümmetimin yanılmasını, unutmasını ve zorlandığı şeyin günahını Allah Teala şüphesiz affetmiştir. Bu konuda mecellede şöyle denilmektedir. Kişi ikrarıyla muahize olunur. Kişi herhangi bir yanılma, unutma ve zorlanma yani ikrah-ı mülci veya zaruret hali olmadan söylenenlerden ve yapılanlardan hesaba çekilir. Söylediği ve yaptığının durumuna göre değerlendirilip ya cezalandırılır ya da mükafatlandırılır. Eğer söyledikleri ve yaptıkları kötü ve günah ise bu suçtan dolayı cezalandırılır. Eğer söyledikleri ve yaptıkları iyi ve hayırlı şeylerse bu durumundan dolayı mükafatlandırılır. Kısacası kalbinde taşıdığı niyetinden dolayı Allah'a hesap verirken, amelinden dolayı da içinde yaşadığı topluma, yani kendisinin dışındaki insanlara hesap verir. Allah, insan kullarını niyetlerinden ve amellerinden dolayı hesaba çekerken, insanlar birbirlerini amellerinden dolayı yargılarlar. Çünkü onlar birbirlerinin kalplerinde neler gizlediklerini bilmezler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden takva ulaşır. Kurban bayramında kurban kesen mümin Müslümanın bu fiili diğer insanlar tarafından takdir ve dualar ile karşılanırken, Allah o mümin Müslümanın takvasına, yani niyet ve ihlasına bakar. O mümin Müslümanın hangi niyet ile kurban kestiğini ancak Allah bilir. Bundan dolayı niyet salih amele ters düşmemeli. Niyet iyi olmalı ki salih amel değer kazansın. Münafıkların ve riyakarların yaptıkları gibi kötü niyet ile iyi amel işlenebilir ama iyi niyet ile kötü amel işlenemez. Kötü niyet ile işlenen salih bir amelin Allah katında bir değeri yoktur. Fakat bu niyetten haberi olmayan insanların katında salih amelin bir değeri vardır. İyi niyet ile Allah'ın yasakladığı, yani haram kıldığı bir amel işlenemez. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış hem nakle hem de akla aykırıdır. Böyle bir durum aklını kullanma yetkisinde olan her muvahhid mümin tarafından reddolunur. Çünkü yapılan amel Kur'an'a ve sünnete, yani Rabbimiz Allah'ın emirlerine ve önderimiz Resulullah'ın sünnetine aykırıdır. Böyle haram bir işi yapan veya bir fikri beyan eden kişinin niyeti ancak Allah tarafından bilindiği için o kişi ikrarı ve ameliyle muahize olunur. Su niyetiyle şarap içilmeyeceği gibi Kabe'ye gitmek niyetiyle meyhaneye gidilmez. Fakirlere yardım etmek gayesiyle hırsızlık yapılamayacağı gibi, diğerlerinin namusuna saldırmasınlar diye gençler için kenar evler açılamaz. Niyetimiz iyi, kalbimiz temiz safsatalarıyla Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı bir şey helal kılınamaz. Yani Allah ve Resulünün yasakladığı bir şey iyi niyet adı altında serbestleştirilemez. Yegane hayat nizamı İslam'a ve işgal altındaki İslam topraklarında esaret altında yaşayan mustazaf mümin Müslümanlara hizmet etmek iyi niyetiyle gayri İslami metodlarla amel edilemez. Gayenin meşruluğu gibi metodun ve aracın da meşru, yani İslam'a uygun olması lazımdır. İyi niyet kötü ameli temize çıkarmaz. O nasıl iyi niyettir ki sahibine kötü amel işletmektedir? Bilindiği gibi kişinin aynası onun işidir. Yaptıkları ve söyledikleri ortadayken, her şey apaçık iken başka bir lafa bakılır mı? Niyet iyi ise amelin de iyi olması lazımdır. Niyet gizli, amel açıktır. Niyet gaybi, amel zahirdir. İslam'da zahire itibar edilir. Gaybı yalnızca bilen Allah'tır. O gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah Resullerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Bu beyandan sonra şu hadislere dikkat çekmek isteriz. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam: bir ordu Kabe'yi harap etmeye kastedecek. Bunlar Beyda mevkine geldiklerinde evvelleri ve ahirleriyle yere batarlar. Ayşe radıyallahu anha dedi ki: ya Resulallah, bunlar evvelleri ve ahirleriyle nasıl yere batarlar? Halbuki bunların arasında çarşılar halkı ve o zalimlerden olmayan kimseler vardır dedim. Resulullah: bunlar evvelleri ve ahirleriyle batırılırlar. Sonra bu batırılanlar kendi niyetlerine göre diriltilirler buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Allah bir kavme azap indirince o kavim içinde bulunan her ferde azap isabet eder. Sonra herkes kendi ameline göre diriltilir. Rabbimiz Allah mümin muvahhid kullarını böyle bir azaptan dolayı uyarmaktadır. Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korunup sakının. Bilin ki gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması daha şiddetlidir. Mümin Müslümanların içinde yaşadığı toplumda ortaya çıkan zulüm, fısk, fücur ve fitnenin her türlüsü müminler tarafından engellenmesi gereklidir. Bu engelleme faaliyetinde tüm imkanlar seferber edilmelidir. Mümin Müslümanlar Allah'a karşı, İslam'a karşı ve ümmetin vahdetine karşı bir fitne, bir münker ve bir masiyet gördükleri zaman onu gidermek, ortadan kaldırmak için elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle karşı çıkıp önlemelidirler. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Sizden herhangi biriniz bir kötülük görürse onu hemen eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. İmanın en zayıfı da budur. İmam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam ümmetine şöyle ikaz ediyor. Şüphesiz insanlar kötü bir şeyi görüp de men etmedikleri zaman Allah'ın onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır. Yeryüzünden zulmün ve zalimin her türlüsünü kaldırmak, yerine adaleti ve adil olanları geçirmek muvahhid müminlerin baş vazifelerinden iken elbette zulmedenlere zerre miktarı bile olsa yardımcı olamaz ve onlara meyledemezler. Çünkü Rabbimiz Allah'ın şu emrini kendilerine şiar edinmişlerdir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım da göremezsiniz. Bunu böylece beyan ettikten sonra iyi niyet ile yapılmayan salih ameller sahipleri için hiçbir faydası olmadığını açıklayan şu hadis-i şerife dikkat edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur muttakilerin önderi Resulullah aleyhisselam. Nice oruçlu vardır ki orucundan kendisine aç kalmaktan başka bir şey yoktur. Ve gece namazına nice kalkan vardır ki kalkışından kendisine uykusuzluktan başka hiçbir şey hasıl olmaz. İnsanın kalbinde taşıdığı niyetinin gizli olup başkaları tarafından bilinemeyeceği, diğer insanların değerlendirmesinin ancak zahirde gördükleriyle olduğuna dair şu delilleri de kaydetmekte fayda umarız. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhisselam bizi bir seriye ile göndermişti. Cüheyne kabilesinden Hurukat'a bir sabah baskını yaptık. Derken ben bir adama eriştim. Adam hemen La ilahe illallah dedi. Ama ben kendisine vurdum. Bundan kalbime bir şüphe düştü ve hadiseyi Resulullah'a anlattım. Resulullah aleyhisselam La ilahe illallah dedi mi? Sen de onu öldürdün mü buyurdu. Ben ya Resulallah o bu sözü ancak silahtan korktuğu için söyledi dedim. Bari kalbini yarsan da bu sözü doğru söyledi mi söylemedi mi bilseydin ya buyurdular. Artık bu sözü bana o kadar tekrarladı durdu ki keşke o gün yeni Müslüman olmuş olsaydım diye temenni ettim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Halit ya Resulallah namaz kılanlardan nice kimseler vardır ki onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler dedi. Resulullah ben insanların kalplerini açmayı karınlarını yarmaya memur değilim buyurdu. Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatır. Resulullah aleyhisselam Ümmü Seleme'nin odasının kapısı önünde şiddetli bir kavga işitti de onlara doğru çıktı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım. Zaman olur ki bana sizden iki hasım gelir de bazınız bazınızdan daha düzgün konuşmuş olabilir. Ben de o düzgün sözleri doğru sanarak onun lehine hüküm verebilirim. Bundan dolayı kimin lehine bir Müslümin veya gayrimüslimin hakkı ile hükmettimse bilinsin ki bu hak ateşten bir parçadır. İster onu alsın, ister bıraksın. Yegane Rabbimiz, Melikimiz ve İlahımız Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselam'a gaybı bilmediğini insanlara ilan etmesi için şöyle buyurur. De ki, size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. De ki, kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? Hüküm zahirde söylenen söze ve yapılan harekete göre verilir. İnsanlardan gizli olan gayba göre herhangi bir hüküm verilmez. Çünkü o konuda ne bir delil mevcuttur ne de bilinen bir şey vardır. Rabbimiz Allah hakkında herhangi bir bilgimizin bulunmadığı şeylerin peşine düşmemizi yasaklamıştır. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İyi cins topraktan yapılan küpün veya desteğinin içinde bulunan sıvı maddenin dışına sızdığı gibi, kalplerde gizli, yalnızca kul ile Allah arasında bulunan niyetlerde söz, hal ve hareket olarak dışa yansıyıp ortaya çıkar. Gaybi olan içteki niyet ve isteğin ne olduğu, zahirde görülen amelinden anlaşılır. Niyetin hak, amelin batıl olması veya niyetin iyi, amelin kötü olması, kabul edilir bir şey olmaması gerekir. Niyet ne ise amel ona göredir. Amel ne ise ona göre değer bulur. Bu konuda Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Senden yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya kapılıp kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister. Eğer savaşa çıkmak isteselerdi herhalde ona bir hazırlık yaparlardı. Ancak Allah gönderilmelerini çirkin gördü de ayaklarını doladı ve onlara siz de oturanlarla birlikte oturun denildi. Onlar Allah yolunda savaşmak üzere İslam ordusuna katılmak isteselerdi, onların böyle bir niyeti olsaydı bu konuda bir hazırlıkları olurdu. Böyle bir niyetlerinin olduğuna dair herhangi bir amel ortaya koyar, niyetlerini tasdik eden bir durum sergilerlerdi. Sözleri, halleri, tavırları, fikir ve hareketleri niyetlerinin apaçık göstergesidir. Niyet hadisinin devamında her kimin hicret niyeti Allah'a ve Resulüne ise o hicret sevabını alır. Nikahlamak istediği bir Müslüman kadın veya helal bir dünya malına kavuşmaksa hicret sevabını alamaz, niyet ettiği şeye ulaşmış olur denilmektedir. Dikkat edilecek olursa burada Allah ve Resulünün yasakladığı herhangi bir şeye niyetlenme veya tevessül etme yoktur. Kendisiyle nikahlanmak istenilen kadına veya elde etmek istenilen helal dünya malına niyet etmek haram ve batıl bir şey değildir. Aksine helal olan şeylerdir. Bu hakikatten de anlaşıldığı gibi mümin Müslümanın niyeti ve ameli iyi ve hayırlı olup birbiriyle örtüşerek birbirini tasdik etmelidir. İyi niyet hayırlı ve salih ameli ortaya koymalı, salih ve hayırlı amel de iyi niyetin göstergesi olmalıdır. Rabbimiz Allah'ın ve önderimiz Resulullah'ın yasakladığı ameller iyi niyet ile işlenemez ve iyi niyet onları temize çıkaramaz. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızı burada noktalamak durumundayız. Haftaya yeni bir programla tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan

0: Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2. Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Bölüm 1. İyi niyet ve samimiyet. Hadis 6. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın 1/3'ünü dağıtayım mı? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, öyle yapma, dedi. Yarısını dağıtayım mı? Dedim. Yine hayır, dedi. Ya 1/3'üne ne dersin deyince, 1/3'ünü dağıtabilirsin. Hatta o bile çok, dedi. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın, buyurdular. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, siz ve arkadaşlarım Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim, diye sordum. Cevaben, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan öyle umarım ki daha çok yaşayacak, müminlere fayda, kafirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi, ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. Hadis 7. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar. Hadis 8. Ebu Musa Abdullah İbn Kays el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki ise kendisine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır, diye soruldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: Kim İslamiyet, tevhid kelimesi olan La ilahe illallah veya İslam daveti daha yüce olsun diye savaşıyorsa, o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir. Hadis 9. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: iki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Hadis 10. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin cemaatle kıldığı namaz, çarşıda, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 bu kadar derece üstündür. Şöyle ki, bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sözlü ve fiili eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler. Allah'ım, sen ona rahmet et, acı. Allah'ım, sen onu bağışla, affet. Allah'ım, sen onun tövbesini kabul et.
0: Salihlerin Bahçesi, seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
1: dediler.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak,

0: sakınan şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adidas soykırıma ayak uydurmuş. Başı olmayan bebeklere vicdanı olan bedenler arıyorken bir de İsrail'in insan ezen ayaklarına ayakkabı giydiren Adidas çıktı. Öyle bir adilik. Düşünün, bebek öldürünce rahatladığını söyleyen tek bacaklı İsrail askerlerine özel ayakkabı tasarlayan Adidas. Önce kan burger, sonra bol köpekli kahve markası, devamında bir leke çıkarmak için hayattan bin çocuk çıkaran deterjan markaları derken, ceninleri öldüren, 3 yaşındaki çocukları terörist diyerek kaçıran, ölmekten yorgun çocukların uçurtmalarını güvenlik tehdidi olarak gören kahverengi suratlı Netanyahu'nun ayağına kapandı Adidas. Hiçbir zaman tarafsız bir gazeteci olduğumu söylemedim. Hele ki böyle bir işgalin ortasında tarafsızlık İsrail'in leş Adidas'ıdır. Birilerinin salyasıyla gözlük camlarımı silmedim. Kalemiyle kelamı arasındaki mesafeyi ideoloji çöplüğüne döndürenlerin tellalı olmadım. Çamurla fikrini keseleyenlere su tutmadım. Ben bugün ve daima gazeteciyim. Gazze benim meselem değil diyen kazalı zigotların üreme hızından daha fazla çoğalması gereken bir şey var. O da vicdan. 300 bin insanın, 100 bin çocuğun öldüğü bir toprağa sağır olabilmek için Netanyahu'nun kulak çöpü olmak lazım. Kendi evlatlarını sarmak için çiçekli bornoz arayanların, orada evladını sarmak için kefen bile bulamayan anneleri görmemeleri beni şaşırtmıyor. Aramızdaki bu irin torbaları beynimizin İsrail'i, kalbimizdeki Gazze'yi de işgal etmeye çalışıyorlar. İsrail askerlerine vitaminler ve moraller vermeye çalışan bazı firmaları boykot edişimiz niye sizi rahatsız ediyor? İçinde kopmuş bebek parmakları olan kan burgeri yemek istemiyor oluşumuz sizin karnınızı neden ağrıtır? Yudumladığınız bol köpekli kahvenin kokusu size keyifli pazarlar dileyen sefil yüzlerin aynası. Cephede değilseniz bile o kafedesiniz. Oralarda kafa dinleyecek olmanızın hırsı kaç bebeğin bedenini kafasından ayırdı? Cevap, Gazze benim meselem değil, senin toprağının kurtuluşu için mezar taşında Gazze Kudüs yazanları görmen için ne yapmak lazım? Kahvenin kartonuna isimlerini mi yazalım? Ya da sen nitelikli ahırlarda marka sağacaksın diye son şehadet sütünü içen bebeklerin körü mü olalım? Seni üzen ne mesela? Saçlarının güçsüzleşmesi, gıdığının sarkması, sezon sonu indirim mesajlarını kaçırman ne mesela? Hadi sen hayvansın anladık. Bizden ölü havlayışlarına eşlik etmemizi bekliyorsan hayvanlığına promosyon yaz. Perdenin arkası zihniyetinizin ayak yolu olmuş. Ayakkabında bir şey yok da izi mezbahadan geliyor. Boykotun en etkili silah olduğunu anladığın için aşağılıyor ve direnci kırmaya çalışıyorsun. Karakterin cüssenin fosfor bombası olmuş delik deşik geziyorsun ortalıkta. Bir leş olduğunuz konusunda birleştik. Rahat olunuz. Esra Elönü, Star Gazetesi.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Yüksek Düzey Derslerde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 8. sayfasında yer alan El-İrabu Takdiriyyuh başlığını, bu başlık altında verilen konuyu ele alacağız. El-İrabu Takdiriyyuh La tazharu alamatul İrabi fi selaseti enva'in minel esma'i فَتُقَدَّرُ فِيهَا الْعَلَامَاتُ وَهَذِهِ الْاَنْوَاعُ هِيَ الْمَقْصُورُ وَالْمَنْقُوسُ وَالْمُضَافُ اِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. Evet, takdiri irabın tanımı veriliyor burada. لَا تَظْهَرُ عَلَامَاتُ الْاِرَابِ فِي سَلَاسَةِ اَنْوَاعٍ مِنَ الْاَسْمَاءِ. لَا تَظْهَرُ zahir olmaz, açığa, ortaya çıkmaz. Alamatul i'rabi, i'rab alametleri. Fi selaseti enva'in minel esma'i, isimlerin üç çeşidinde, üç türünde i'rab alameti ortaya çıkmaz. İ'rab alametleri zahir olmaz. Fe tukadderu fiha el alamatu, ve alametler takdir edilir. Alametler takdir olunur. Evet, ismin üç türünde, üç çeşidinde irab alametleri ortaya çıkmaz ve takdir olunurlar. وَهَذِهِ الْاَنْوَاعُ هِيَّ, bu çeşitler şunlardır. الْمَقْصُورُ وَالْمَنْقُوسُ وَالْمُضَافُ اِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. Maksur isim, mankus isim ve mütekellim yasına mudaf olan isim. Kaç sayfaya geçiyoruz efendim? Evvelen el-maksuru huvel ismul mu'rabu lezi ahiruhu elifun lazimetun. Nahvu el-musteşfa, el-feta, el-asa. Evet, maksur ismin tanımı veriliyor burada. Huvel ismul mu'rabu ellezî âhiruhu elifun lâzimetun. Sonu elif lazime olan, sonu elif lazime ile biten mu'rab isimdir. Nahvu el-musteşfa, el-feta ve el-asa. Evet, el-musteşfa, el-feta ve el-asa kelimelerinin maksur isme örnek olarak kaydedildiğini görüyoruz. Tanımını bir kez daha söyleyelim ve geçelim. Huvel ismul mu'rabu lezi ahiruhu elifun lazimetun. Sonu elif lazime olan mu'rab isimdir. Tukadderu fihil alamatu thelasu. Üç alamet takdir olunur. Maksur bir isimde üç irab alameti takdir olunur. Nahvu katel el feta el efa bil asa. Örneği tekrar okuyalım. Katel el feta el efa bil asa. Cümlenin anlamı şu şekilde. El feta genç, el efa yılan, el asa ise baston. Genç yılanı bastonla öldürdü. تقول في إعراب هذه الكلمات Bu kelimelerin irabında şöyle dersin. El-fete fa'ilun merfu'un alametu raf'ihi dammetun mukadderatun. El-fete kelimesi yukarıda yer alan cümlede katelel-fete el-efa'a bil-asa cümlesinde faildir, merfudur ve raf alameti mukadder dammedir. Yani takdir edilen dammedir. El-Feta kelimesinde bu kelimenin, bu ismin merfu oluşu, raf alameti ortaya çıkmadığı için El-Feta ki fail konumundadır cümlede, bunun merfuluğu yani raf alameti mukadder damme diye izah edilir. El-ef'a mef'ulun bihi mansubun alametu nasbihi fethatun mukadderatun. El-ef'a kelimesi mef'ulun bihtir, mansuptur ve nasb alameti takdir edilen fethadır, mukadder fethadır. El-asa mecrurun bil-ba'i. El-asa kelimesi bi harfi cerri ile mecrurdur. Alametu cerrihi kesratun mukadderatun. Cer alameti mukadder kesradır. Yani takdir edilen kesradır. Burada bir dipnot var. Sayfanın altında. İza nuvinel maksuru حذفت الألف في النطق لالتقاء الساكنين نحو الفتى فتى وحينئذ تقدر العلامات على الألف المحذوفة نحو التقى مصطفى بفتى ضحى. Bu dipnotu izah edeyim size sevgili öğrencilerim. اِذَا نُوْوِنَ الْمَقْصُورُ maksur bir isim tenvinlendiği zaman هُذِفَتِ الْاَلِفُ فِي النُطْقِ konuşurken, sözü söylerken elif hazf olunur. Elif gizlenir. لِاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ iki sakinin buluşması sebebiyle. İki sakinin bir araya gelişi sebebiyle söyleyişte elif hazf olunur. Ne gibi el-feta kelimesini nekra yapmak istediğimizde feten şeklinde ifade ederiz. Ve hine izin bu durumda işte o zaman tukadderul alamatu alel elifil mahzufeti. Bu durumda alametler mahzuf elif üzerine takdir olunur. Bu durumda alametler mahzuf hazfedilmiş elif üzerine takdir edilir. Ne gibi? Nahve iltaka Mustafa bi feten duhan. Mustafa kuşluk vakti bir gençle buluştu, görüştü, karşılaştı. Demek ki maksur bir isim başında lam-ı tarif taşırken el-feta örneğinde olduğu gibi bu biçimde okunurken başındaki lam-ı tarifin kaldırılması sonrasında, yani nekralaştırılması sonrasında feten örneğinde olduğu gibi okunur. Evet efendim, maksur isimle ilgili olarak söylenenleri çok kısaca tekrar edecek olursak, maksur isim sonunda elif lazime taşıyan murab bir isimdir ve irab alametlerinin üçü de, yani tüm irab alameti de takdiren yapılır, takdiren kullanılır. Verilen örnek cümlede olduğu gibi merfu oluşu, mansub oluşu ve mecrur oluşu takdiren yapılır. Merfu oluşu mukadder damme ile, mansub oluşu mukadder fetha ile ve mecrur oluşu da mukadder kesra ile yapılır. Maksur isimle ilgili olarak söyleyeceklerimizi tamamladıktan sonra saniyen el mankusu, ikinci olarak mankus bölümüne geçiyoruz. El mankusu huvel ismul mu'rabul lezi ahiruhu ya'un lazimetun meksurun ma qableha nahve el qadi el muhami el thani el madi el vadi ve son olarak el meani. Tanımını anlamaya çalışalım. El mankusu huvel ismul mu'rabu, mankus mu'rab isimdir. Ellezî âhiruhu yâ'un lâzimetun, sonu ya lazime ile biten, sonunda ya lazime bulunan mu'rab bir isimdir. Meksurun mâ kablehâ, kendisinden hemen önce gelenin meksur olduğu, yani harekesinin kesra olduğu. Toparlayacak olursak mankus isim şudur: sonu ya lazime ile biten ve kendisinden hemen önceki harfin harekesi, yani ya lazimenin hemen öncesinde gelen harfin harekesi kesra olan, makabli meksur olan diyebiliriz. Makabli meksur olan mu'rab isimdir. Örnekleri var burada. El-Kadî hakim anlamına taşır biliyorsunuz. El-Muhami avukat. El-Thani ikinci. El-Mâdî geçmiş, geçmişte kalan. El-Vâdî vadi ve el-Me'ânî mana kelimesinin çoğulu, manalar, anlamlar. Tukadderu fihi dammetu vel kesratu, mankus bir isimde damme ve kesra takdir olunur. Mankus bir isimde damme ve kesra takdir olunur. Ve tazharu fihi fethatu, fetha ise zahir olur, ortaya çıkar. Nahvu se'elel qadî el muhamiye anil cani. Evet, hakim avukata cani hakkında soru sordu, soru yöneltti anlamında bir cümle. Evet efendim, şimdi bu cümle aşağıda kelimeleri detaylı olarak irab edilmiş. Ona bakalım. Tekulu fi i'rabi hazihil kelimati, bu kelimelerin irabında şöyle dersin. El-kâdî fâilun merfû'un alâmetu raf'ihi dammetun mukadderatun. El-kâdî kelimesi faildir, merfudur ve raf alameti mukadder dammedir. Takdir edilen dammedir. El-muhâmiye mef'ulun bihi mansubun. El-muhâmiye kelimesi mef'ulun bihtir, mansuptur. Alâmetu nasbihi fethatun zâhiratun. Nasb alameti zahir fethadır. Nasb alameti zahir fethadır. El-cani mecrurun bi an. Alâmetu cerrihi kesratun mukaddaratun. El-cani kelimesi an harfi cerri ile mecrurdur ve cer alameti mukadder, yani takdir edilen kesradır. Mankus isimle ilgili olarak, bu ismin irabıyla ilgili olarak şunu hatırımızda tutmalıyız sevgili öğrencilerim. Mankus ismin irabı yapılırken raf durumlarında İrab alameti mukadder dammedir. Cer durumlarında cer alametleri mukadder kesradır. Ancak nasb durumu raf ve cer durumundan farklılık arz eder. Nasb durumunda irab alameti takdiren değil lafzendir, zahirendir. Bu yönüyle mankus bir ismin nasb durumu raf ve cer durumundan farklı bir durum arz eder. Farklı bir özelliğe sahiptir. Evet efendim, kitabımızın 9. sayfasında yer alan maksur ve mankus isimle ilgili kaydedilen bilgileri ele aldık. Bu sayfada, yani sayfa 9'da maksur ismin tanımı yapıldı. İrab alametleri ifade edildi. Sonrasında mankus ismin tanımı yapıldı. Mankus isme örnek olan kelimeler zikredildi ve irabıyla ilgili örnekler verildi. Şimdi kitabımızın bir sonraki sayfasına, 10. sayfasına geçiyoruz ve sayfa başındaki şu ifadeyi okuyoruz. وَقَدْ يَكُونُ الْمَنْقُوسُ مَحْذُوفَ الْيَاءِ نَحْوُ ذَهَبَ قَاضٍ إِلَى مُحَامٍ تَقُولُ فِي اِعْرَابِ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ. Evet, وَقَدْ يَكُونُ الْمَنْقُوسُ مَحْذُوفَ الْيَاءِ. Mankus, sonunda bulunan ya hazfedilmiş şekilde olabilir. Mankus bir isim, sonunda bulunan ya hazfedilmiş olabilir. Ne gibi? ذَهَبَ قَاضًا اِلَى مُحَامٍ. Bir kadı, bir hakim, bir avukata gitti anlamında bir cümle. Evet, burada gerçi biraz sonra açıklanacak. Dikkat ederseniz el-gâdî ve el-muhâmî kelimeleri marife olarak değil nekre olarak kullanılmış. Gâdın, bunun marife şekli el-gâdî. Muhâmin, bunun marife şekli ise el-muhâmî. Mankus isim nekra olduğu zaman irabı nasıl yapılırmış ona bakalım. Tekulu fi i'rabi hateynil kelimeteyn. Bu iki kelimenin irabında şöyle dersin. Qadın failun merfuun. Qadın kelimesi faildir, merfudur. Alametu raf'ihi dammetun mukadderatun alel ya'il mahzufeti. Alametu raf'ihi, raf alameti, dammetun mukadderatun, mukadder bir dammedir. Takdir edilen bir dammedir. Neye takdir edilen? Alel ya'il mahzufeti, hazfolunmuş ya üzerine takdir edilen bir dammedir. Burayı nasıl anlayacakmışız sevgili öğrencilerim? Hazfedilmiş, hazfolunmuş ya üzerine takdir edilmiş damme raf alametidir. Muhamin kelimesine geçiyorum. Muhamin mecrurun bi ila. Muhamin kelimesi ila harfi ceriyle mecrurdur. Alametu cerrihi kesratun mukadderatun alel ya'il mahzufeti. Muhamin ila ile mecrurdur. Alametu cerrihi kesratun mukadderatun. Cer alameti mukadder bir kesradır. Alel ya'il mahzufeti, hazfolunan ya üzerine takdir edilmiş bir kesradır. Cer alameti hazfolunan ya üzerine takdir edilmiş bir kesradır. İrabı takdiren yapılan 3 ismin bulunduğu söylendi. Nerede söylendi? Kitabımızın 8. sayfasında. El-İrabu Takdiriyyu başlığının hemen altında şöyle bir not okuduk. La tazharu alamatul i'rabi fi thalaseti enva'in minel esma'i. İsimlerin 3 türünde, 3 çeşidinde irab alameti zahir olmaz, ortaya çıkmaz. فَتُقَدَّرُ فِيهَا الْعَلَامَاتُ İrab alametleri takdiren yapılır. وَهَذِهِ الْاَنْوَاءُ هِيَا الْمَقْصُورُ وَالْمَنْقُوسُ وَالْمُضَافُ اِلَى يَاِ الْمُتَكَلِّمِ Bunlar da maksur isim, mankus isim ve mütekellim yasına mudaf olan isim dendi. Bu üç grup isimden maksur ve mankus isimlerin irab şekilleri izah edildi. Salisen, üçüncü olarak el-mudafu ila ya'il mutekellim mütekellim yasına mudaf olan isim için şu bilgiler kaydediliyor. Tukadderu fihil alamatu thalasu üç irab alameti de takdiren yapılır. Nahve da'a ceddi ustazi ma'a zumelai dedem arkadaşlarımla birlikte hocama çağırdı, davet etti anlamında bir cümle. Tekulu fi i'rabi hazihil kelimati bu kelimelerin irabında şöyle dersin. Cet kelimesi failun merfuun alametu raf'ihi damma mukaddara. Cet faildir, merfudur. Raf alameti mukadder dammedir. Ustaz mef'ulun bihi mansubun alametu nasbihi fetha mukaddara. Ustaz kelimesi mef'ulun bihtir mansuptur. Nasb alameti mukadder fethadır. Zümela mudafun ileyh mecrur. Mudafun ileyhtir mecrurdur. Alametu cerrihi kesra mukaddara ve cer alameti mukadder kesradır. Evet efendim, programımızın bu bölümü için tasarladığımız süreyi tamamladık. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver. Onlara dön ve de ki: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: düşünen insanlar için.
1: Usulden bir kaydedir. İslam zahire göre hükmeder. La ilahe illallah diye diliyle söyler ama haliyle onu inkar edebilir. Diliyle iman eder, haliyle küfreder. Diliyle tevhidi söyler, haliyle şirkin içinde olur. Onun diliyle söylemesine değil, haliyle yapmış olduğuna itibar olunur. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle gider puta secde ederse. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle müşrik ve kafirlerin yaptığını yapıyorsa. Dikkat ederseniz elfaz-ı küfür ve ahval-i küfür denilir. Bir kişinin illaki diliyle inkar etmesine de ihtiyaç yok. Haliyle küfür olan, şirk olan herhangi bir şey işlediğinde o kişi İslam dairesine çıkmış olur. Ayetlerden ve hadislerden gündeme getirilmiş ulema tarafından bir kaide. İslam zahire göre hükmeder. Hiç kimsenin kalbini yarmaya, niyetini bilmeye, kalbini okumaya, kalbinden geçeni sezmeye, bilmeye kimseye hak tanınmamıştır. Peygamberlere Allah Azze ve Celle vahyettiğinden dolayıdır. Onlar insanların niyetlerini Allah'ın kendilerine bildirmesiyle biliyorlardı. Onların dışında herhangi bir kişi için böyle bir şey gündemde değil. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse mutlaka olur. Ama Allah'ın dilemiş olduğundan dolayı elimizde Allah'ın bir beyanı var mıdır ki ben falan kulum için kalpleri apaçık ortaya koydum. O kulum kalpte geçenleri okur diye Rabbimiz Azze ve Celle tarafından elimizde bir ayet, bir nas, bir delil Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetlerinden de olmazsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir bildirdiği var ise bu iddia doğru olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala kulli hal ve salatu vesselamu ala Resulillah. Her halükarda Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Yüce Rabbim sizleri de, çoluk çocuğunuzu da, tüm Müslümanları da belalardan, afetlerden, musibetlerden, içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah. Değerli dostlar, insanoğlu yeryüzüne gelir, yaşar ve ölür deriz ya hep. Konuşmak basit, konuşmak kolay, söylemek öylesine işte. Ama bu gerçeği yaşarken şahit olmak ayrı bir olay. Yaşıyoruz, yaşadığımız tüm yaşantımıza hepimiz, ben kendime şahidim, benim muhataplarım bana şahit, ben muhataplarıma şahidim. Bir hayattır yaşıyoruz. Bir de bu hayatın sonu var. Ölüm anı dediğimiz bir an var. Kimi insanımız hastalanıyor. Belki günlerce yatakta ölümü bekliyor. Çoğumuz da toplumumuzda aniden ölüyor. Kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası, herhangi bir şekilde insanımız aniden ölüyor. Biz nasıl öleceğiz bilmiyoruz. Ama bir dostumuz, bir tanıdığımız, bir bildiğimiz eğer ölüm döşeğindeyse onu, onları ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Bununla ilgili bir soru var, bir soru gelmiş. İnşallah bu girizgahtan sonra onu cevaplamaya çalışalım. Telkin nedir deniliyor? Telkin nedir? Veya telkinden ne anlamalıyız şeklinde. İşte bir insan sekerat anında, sekerat-ı mevt anında, yani ölüm anında yanında bulunan bir kişinin ona telkin etmesi neyi? Kelime-i şehadeti, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Veya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, kelime-i tayyibesini, kelime-i tevhidini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam telkin olarak bunu tavsiye eder. Ve yanında böyle orta bir sesle, alçak bir sesle söyleyin der. Söylerken de zorlamayın. Yani illa sen de hadi bunu söyle demeyin. Telkin edin, hatırlatın. İnşallah o söyler. Bir başka ayrıntıdan bahseder. Hoşlanmadığı bir insan yanında telkin getirmesin diyor. Telkin etmesin ona kelime-i şehadeti. Olur ki o hoşlanmadığı kişiden dolayı son nefesinde, son anında kelime-i şehadeti getirmez. Telkin böyle tarif ediliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bir de bununla birlikte diğer bir telkin çeşidimiz var ki bu da kişi defin edildikten sonra, gömüldükten, üzerine toprağı attık tonlarca, sonra mezar taşlarını da koyduk, ayak tarafına, baş tarafına, üzerini şöyle oval bir şekilde kapattık. Hani adettendir su dökerler üzerine. Bazı bölgelerde üzerine ateş yakarlar, canavarlar gece gelip açmasın diye, böyle ıssız yerlerde. Ondan sonra imam efendi, hoca efendi geçer baş ucuna ve orada da bir telkin okur. O telkin nedir? Önce onu bir hükmünü söyleyelim. O telkinin hükmü farz, vacip veya sünnet değildir. O telkin sadece bazı alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Ama o telkinin ölüye değil de asıl orada bulunan dirilere olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Çünkü ölünün, yani ölen kişinin işi bitmiştir. Dünyada işi bitmiştir dostlar. Bakın insanoğlunun dünyada üç şeyi vardır. Bundan başka bir şey yoktur. Bir, evlatları, annesi, babası, amcası, dayısı, yani tanıdığı insanlar, arkadaşları falan vardır insanlardan. Bir de imkanları vardır. Arabası vardır, evi vardır, dükkanı vardır, efendim tarlası vardır, bağı bahçesi, her neyse vardır. Başka ney vardır? Bir de yaptığı işler, davranışlar vardır. Bunun dışında insanın hiçbir şeyi yoktur. Beraberinde yaşar ta ölene kadar bu üç şey,
2: İkisi kendisini bırakır, terk eder insan öldükten sonra. Biri kalır kendisiyle. Ameli, yaptığı davranışları kalır kendisiyle. O tanıdığı, muhatap olduğu insanlar, anne, baba, eş, dost, akraba, hepsi kendisini bırakır, gömer, geri dönerler. Mal da kendisine artık fayda vermez. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin diyor. Bir türküde öyle diyordu. Kaldın sen orada yaptığın amellerle baş başa işte. Ama bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, üç şey amel defterini açık bırakır. Bunlara dikkat edelim. Bir, sadaka-i cariye. Nedir bunlar? Yol, köprü, çeşme, efendim mescit, cami, insanlara faydası olacak herhangi bir şey yaptın. Ne oldu? Sen öldükten sonra da ondan faydalananlar, o yoldan geçenler, o camide namaz kılanlar, Kur'an öğrenenler, dinlerini öğrenenlerin hepsinin sevabı sana da gelecek. Özellikle sadaka-i cariye, çeşme, orada su içenler, değil mi? Kuşlar, hayvanlar, insanlar, kim oradan faydalanırsa onun sevabı gelecektir sana. İki, salih bir evlat. Salih bir evlat yetiştirdin, namazlı, abdestli, ahlaklı, dürüst, dinini, imanını, mukaddesatını bilen biri, insanlara faydalı biri, insanlara problem değil, insanlara yük değil, insanların yükünü alıyor, hafifletiyor, insanların problemlerini çözüyor. Böyle bir evlat yetiştirdin. Sonra sen öldün, o arkanda yaptığı tüm iyiliklerin, sevapların da sana hissesi yazılır. Amel defterin açıktır. Bir de ilmi bir eser, bir kitap yazdın, efendim bir güzel işe ön ayak oldun, değil mi? Onun sevabı da sana yazılır, amel defterini açık bırakır. Onun dışında işin bitmiştir, iş biter. Telkinden buraya geldik. Telkin nedir dedik? Şimdi telkini daha iyi anlayacağız. Bu telkin acaba ölüye mi, diriye mi? Şöyle telkini bir hatırlatalım. Biz cenazeyi gömdükten sonra okuyoruz. Annesinin ismini anıyoruz. Annesinin isminden sonra diyoruz ki, "Uzkur ma kunta aleyhi şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulullah." Dedik ki, "Uzkur, zikret." Kim? Ölüye diyorum, zikret. Artık zikredemez o. O zikredemez artık. Zikret, de ki ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Onu söyle. Vallahi hayatında söylemiş de orada söylemesi çok da önemli değil. Hayatında söylemiş ve kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirmiş, İlah olarak, Rab olarak Allah'ı tanımışsa sorun yok. Aslında biz o mezarın başındaki gelen insanlara bunu söylememiz gerekiyor veya söylüyoruz. Kendimize söylüyoruz bunu. Diyoruz ki bak bunu böyle bil. İşte bunun işi bitti, bak bu gitti. Yarın sen de gideceksin. Bunun gereğini yap. Sonra telkinde dönüp diyoruz ki ve ennel cennete hakun. Cennet haktır. Ve ennel nara hakun. Ateş haktır. Ve ennel ba'se hakun. Yeniden dirilmek haktır. Ondan sonra ya bu diriye lazım. Diriye hatırlatacaksın. Arkadaş bak, bu adamın akıbeti bu oldu. Bak öldü. Cennet midir, cehennem midir? O karşılaştı artık onunla. Sen de bir gün karşılaşacaksın. Ve ennel ba'se hakkun ve ennes sa'ate atiyatun la raybe fiha ve ennallaha yeb'asu men fil kubur ve enneke radite billahi rabben. Rab olarak Allah'a razı olduk. Ve bil İslami dinen, din olarak İslam'a razı olduk, değil mi? Ve devam ediyor. Ve bil Kur'an'ı imamen, imam olarak Kur'an'a. Ve bil Kabe'ti kıbleten, kıble olarak Kabe'ye. Ve bil müminine ihvana, kardeş olarak da müminlerden razı olduk dedik. Bunları söylüyoruz telkinde. Rabbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Diyoruz ya Abdullah, ey Allah'ın kulu, kul la ilahe illallah, de ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hayatta lazımdır, tekrar tekrar hatırlatıyorum. قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ وَد۪ينِ الْاِسْلَامِ وَنَب۪يِّ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَبِّ لَا تَذَرُوا فَرْدًا وَاَنْتَ الْخَيْرُ الْوَارِث۪ينَ
1: İşte gerçek olan budur. Ya Rabbi, bu ölüyü yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. İşte bunu diyeceğiz.
2: Orada gömdüğümüz, defin ettiğimiz kardeşimize dua edeceğiz. Ya Rabbim sen ona rahmet et. Ya Rabbim sen ona acı. Ya Rabbim eğer muhsinlerdense ihsanını artır. Günahkarlardansa günahlarını affeyle Allah'ım. Allah'ım onu gittiği yeri geldiği yerden daha hayırlı kıl. Allah'ım onun mekanını nur, kabrini nur, mekanını cennet eyle diye, rahata, mağfirete, rızana erdir diye ona dua ediyoruz dostlar. İşte bu telkin dediğimiz olayda özellikle buna dikkat edelim. Neye? Rabbim Allah, Nebim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müminler kardeşim, kıblem Kabe. Peki hayatında bunların gereğini yerine getirmemişsen, orada İmam Efendi'nin söylemesinin bir faydası olur mu sana? Maalesef olmaz. Ah bir dilin olsa da sen seslensen desen ki İmam Efendi, Hoca Efendi, sen beni tanıyordun, benim komşumdun veya tanıdığımdın. Sen bunları hayattayken niye bana telkin etmedin? Bana tebliğ etmedin, bana iletmedin. Değil mi? Artık burada bana faydası yok ki. Keşke ben hayattayken Rabbim Allah diyebilseydim. Yani benim kefilim Allah'ım sensin. Benim güvencem sensin. Benim rızkımın sahibi sensin Allah'ım. Benim melikim sensin. Benim sahibim sensin. Beni terbiye edenim sensin. Benim hakkımda nasıl yaşayacağıma dair kurallar koyan sensin Allah'ım. Ben senin hükmüne razı oldum. Dünyada keşke bunları bilseydim. Dünyada senin hükmüne razı olsaydım. Dünyada seni kefil tutsaydım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir, gufraneke rabbena ve ileykel mesir.
1: Şimdi artık bana bir faydası yok ki.
2: Keşke peygamberimi bugün burada senin nebin, senin peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir demen bana çok da bir şey ifade etmiyor.
1: Keşke ben onu hayatımda duysaydım. Duydum ama ben daha ölüm bana uzaktı diyordum ya. Kendimden hep ölümü uzak tuttum. Birçok elbise yakıştırdım kendime ama kefeni yakıştırmadım. Hep ölüm mü dedikleri zaman yaşlılara, ondan sonra hastalara gelsin ölüm. Ama aniden beni bulacağını hiç zannetmiyordum. Ah keşke ben peygamberimi okusaydım. Ah keşke peygamberimi tanısaydım. Ah keşke peygamberimi yaşasaydım. Bugün artık senin nebin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır demen bana fayda vermiyor. Bunları tek tek böyle sayıp çoğaltabiliriz dostlar. Öldükten sonra her şey stop ediyor.
2: Önemli olan hayatta kişinin iyi yapmasıdır. İyi işlere imza atmasıdır. Nasıl ölmek istiyorsun?
1: Herkesin cevabı güzel ölmek istiyorum.
2: Güzel ölmenin yolu güzel yaşamaktan geçer.
1: Öyleyse güzel yaşayalım.
2: Güzel yaşamak nasıldır? Allah ve Resulü nasıl istediyse o şekil yaşam güzel bir yaşamdır. Vahyin bize tarif ettiği bir yaşam güzel bir yaşamdır.
1: Eğer vahyi okumamış, vahyi anlamamışsak maalesef yaşantımız da doğru değildir.
2: Yaşantımız da güzel değildir. Bunu herkes düşündüğünde kendi kendine ispat edecektir.
1: Öyleyse ölüm bize gelip çatmadan, ölümle karşılaşmadan, her şey stop etmeden, bitmeden, yani işimiz bitmeden bir an önce amel defterlerimize güzel şeyler yazdırmanın mücadelesini verelim.
2: Telkinimizi şimdi isteyelim. Kendi telkinimizi kendimiz verelim. Kendi uyarımızı önce kendimiz yapalım ve uyaran yerlere de koşalım. Neresi beni uyarıyor, neresi beni Allah'a, peygambere, ahirete teşvik ediyor, orası da benim mekanım olsun.
1: Evet dostlar, telkin nedir dedik, telkinden ne anlamalıyız? İşte telkin budur. Asıl telkin kişi öldüğü zaman
2: yanı başında bulunan bir kişinin ona kelime-i şehadeti, ona hatırlatmasıdır. Önemli olan da o insanın kelime-i şehadetin gereğini yerine getirerek bir hayat sürdürmüş olmasıdır. Öyle bir hayat sürdürmüş de hatırlatılsa da hatırlatılmasa da çok da önemli değildir diyoruz. Ama şu duayı da her zaman yapıyoruz. Ya Rabbi, Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadeti getirmeyi nasip eyle. Ve programımızı Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bitirmiş olalım. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın her yerde sizinle beraber olduğunun farkında mısınız? Tenha bir yerde veya sessiz evinizde oturduğunuzda etrafınızda hiç kimsenin olmaması sizi yanıltmasın. Çünkü yalnız değilsiniz. Kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda bile siz hiçbir zaman yalnız olmadınız. Sizi yoktan var eden ve size şah damarınızdan daha yakın olan Allah her anınızı görmekte, işitmekte ve duymaktadır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Alaaddin Eyyubi. Müslümanların gönlünde Kudüs Fatihi olarak taht kuran büyük komutan Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Tikrit'te doğmuştur. Babası Tikrit valisi Necmettin Eyyub, Selahaddin'in doğduğu sene görevini bırakarak İslam komutanlarının meşhurlarından Musul Atabey'i İmamüddin Zengi'nin hizmetine girmiştir. Selahaddin'in amcası Şikruh el-Mansur ise savaş meydanında gösterdiği başarılardan sonra İmamüddin Zengi'nin önde gelen komutanlarından biri olmuştur. İmamüddin Zengi'nin Cebar Kalesi önlerinde yapılan bir harpte şehit düşmesi üzerine Eyyubi ailesi Nurettin Mahmut Zengi'nin idareyi ele almasında ve bölgede otoritenin artırılmasında etkin bir rol üstlendi. Dimaşk valiliğine getirilen Necmettin Eyyub'un evladı Selahaddin, Nurettin Zengi'nin yanından ayırmadığı genç emirler arasındaydı. Devlet işlerinin yanında ilme olan düşkünlüğüyle öne çıkan genç Selahaddin, 1164-1169 yılları arasında Mısır üzerine yapılan seferde bir komutan olarak yeteneklerini ortaya koymuştur. Amcası Şikruh el-Mansur'la beraber Mısır'da kurulmuş olan Şii Fatimi Devleti üzerine yapılan sefere katılan Selahaddin, Şii idaresine rağmen Ehl-i Sünnet itikadını terk etmeyen Mısır halkının da desteğiyle bölgeye Zengi Hanedanlığının nüfuzunu yaydı. 1169 yılında Dimyat'ı kuşatan Haçlıları bertaraf etti. Bu galibiyetinden sonra idaredeki etkinliği artan Selahaddin, 1171 yılına kadar Fatimi rejimini tasfiye etti ve aynı yıl Fatimi hilafetini ortadan kaldırarak Abbasi halifesi adına hutbe okuttu. Fatimiler devlet otoritesini yeniden sağlayabilmek için siyasetleri icabı yeri geldikçe Zengilerin komutanı Şikruh'un askeri gücünden faydalanıyor, ancak denge kurmak için bazı bölgelerde Haçlılara destek olmaktan da çekinmiyordu. Haçlı Fatimi güçlerinden oluşan bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde savaşmaktan çekinen Zengi ordusuna komutan Şikruh'un güçlü bir hatip olan yeğeni ve yardımcısı Selahaddin şöyle sesleniyordu: "Madem ki ölümden korkuyordunuz, neden evlerinizde oturup da hanımlarınız ve çocuklarınızla zevk ve rahat içinde yaşamayı terk edip buraya geldiniz? Sultan Nureddin'den bu iş için ücret ve ulufe aldık. Hepimiz bu mesleği kabul ettik. Bizim vazifemiz karşımızdaki düşmanla kendi gücümüzü mukayese etmek değildir. Görevimiz Allah'ın adını yüceltmek için düşmanla sonuna kadar savaşmaktır."

Mısır'dan sonra Eyle, Nube, Yemen ve Libya üzerine seferler düzenleyen Selahaddin, Nureddin Zengi'nin idaresini geniş alanlara yaymayı başardı. Öte yandan Bizans ve İtalya şehir devletleriyle ilişkiler kurdu, Mısır'da ticareti yeniden canlandırdı. Nureddin Zengi'nin vefatına kadar sadakatle hizmetini sürdüren Selahaddin Eyyubi, 1174 yılında Atabey Zengi'nin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi karışıklığı bir müddet Mısır'dan takip etti. Ekim ayında Mısır'dan Dimaşk'a gelerek idareyi ele aldı. Musul ve Halep toprakları hariç olmak üzere büyük ölçüde sükunet sağlanmıştı. 6 Mayıs 1175'te Halife Müstazi Billah'ın gönderdiği nişanlarla Eyyubi Devleti bağımsızlığını ilan etti. Esasında bu ilan müstakil bir devlet oluştuğuna dair değil, Zengilerin hakim olduğu topraklarda yegane mirasçıların Eyyubiler Hanedanlığı olduğunun ilanıydı. Selahaddin Eyyubi 10 sene gibi kısa bir zaman zarfında Nureddin Zengi'nin vefatıyla bölgede zevale uğrayan İslam Birliği'ni çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmeyi başarmıştı. 1186 yılına kadar Eyyubi idaresini doğu topraklarında güçlendiren Selahaddin Eyyubi, bu tarihten sonra Kudüs'e doğru uzanan topraklara yönelecekti. 1099 yılındaki seferde Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar, kutsal şehirde büyük bir katliam gerçekleştirmiş, çocuklara ve kadınlara kadar uzanan zulümleri Müslümanlarda büyük bir üzüntü uyandırmıştı. Sultan Selahaddin bu üzüntüyü derinden hisseden mücahitlerin başını çekiyordu. Tarihçi İbn-i Şeddat, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'le ilgili hassasiyetini şöyle ifade eder. Sultan Selahaddin Kudüs hakkında o kadar gamlıydı ki, onun bu gam ve kederini dağlar kaldıramazdı. Çocuğunu kaybetmiş bir anne gibi şaşırmış kalmıştı. Atını bir yerden başka bir yere koşturuyor, Müslümanları Kudüs için cihada çağırıyordu. Daima hüzünlü bir halde zaman zaman gözyaşı döküyordu. Hele Aksa'ya baktığı zaman kendine hakim olamıyor, halkına yapılan zulüm ve eziyetleri hatırlamak istemiyordu. Bu dertle ağzına lokma girmiyordu. Şöyle diyordu: Kudüs ve Mescid-i Aksa, Hristiyanların zulmü altında olduğu müddetçe ben nasıl gülebilirim, sevinebilirim, istediğim gibi rahatça karnımı doyurabilirim. Hele nasıl gözüme uyku girebilir? Kudüs'ün yolunu açmak için Haçlıların üzerine yürüyen Sultan Selahaddin, Filistin topraklarında Avrupa'yı derinden sarsacak bir zafer kazanır. Hittin. Haçlı komutanlarından Renaud de Catillon, Taberiye ve Safuriye arasında bulunan Hittin Ovası'nda İslam ordusuyla karşılaşır. Sultan Selahaddin'in kendilerinden çok daha evvel gelerek su kaynaklarını tuttuğunu gören Haçlılar, su elde etmek için girdikleri mücadelede Eyyubi okçuları tarafından bertaraf edilirler. Artçı birlikleri de imha etmeyi başaran Sultan Selahaddin, 4 Temmuz 1187 günü susuzluktan halsiz düşen Haçlıların hücuma geçmesini fırsat bilerek bir çevirme harekatı düzenler. İslam mücahitlerinin ovadaki kuru otları yakarak Haçlıları dumana boğmasıyla savaş düzeni bozulan Birleşik Ordu hücuma fazla dayanamaz ve paniğe kapılarak dağılmaya başlar. 30 bin kişilik Haçlı ordusu 20 bin kişiye varan büyük bir zayiat verir ve komutanların esir edilmesiyle savaş sona erer. Haçlıların büyük gücünün kırıldığı Hittin Muharebesi, Kudüs fethinin anahtarıydı.
Sultan Selahaddin'le beraber seferlere katılan ve şahit olduğu hadiseleri kayıt altına alan tarihçi İmamüddin, Hittin zaferi hakkında şu tespitte bulunur. Haçlılar doğu sahillerine geldiklerinden bu yana Müslümanlar böyle bir zafer kazanmamışlardı. Diğer hükümdarların yapamadığını Allah-u Teala Sultan Selahaddin'e nasip etti. Hittin'den sonra kuvveti kesilen Haçlıların elinden Kudüs'ü almak için harekete geçen Sultan Selahaddin, 20 Eylül 1187 tarihinde şehri kuşattı. Kuşatmanın ilk günlerinde şehre giden su yollarını kesti ve surların en zayıf noktasını keşfetti. Amut kapısından saldırıya geçen Selahaddin'e karşı güçlü bir direniş gösteremeyen Haçlılar, can güvenliklerine dair söz verilmesi karşılığında Miraç gecesine rastlayan 2 Ekim günü şehri teslim ettiler. Peygamberler mabedi olan Mescid-i Aksa'yı Haçlılardan temizleyen sultan, bizzat kendi elleriyle mihrabını güzel kokularla yıkadı. Mescid-i Aksa'ya konulmak üzere kendisini yetiştiren ve efendim dediği Nureddin Zengi'nin yaptırdığı mihrabı Kudüs'e getirmek için bir grup askeri Halep'e gönderdi. Mescid-i Aksa yine İslam'la kucaklaşmış, 88 yıl sonra kubbeleri yeniden tekbirlerle dolmuştu. Mescid-i Aksa'daki ilk cuma hutbesinde ulemadan Zekiüddin Ali el-Kuraşi, Sultan Selahaddin'in de içinde bulunduğu topluluğa minberden şöyle seslendi. Ey insanlar! En yüksek gaye ve ulvi derece olan cennet size müjde olsun. Allah sizlerin eliyle 100 yıla yakın bir zaman müşriklerin elinde aşağılanan ve şirkin revaklarına kadar işlendiği ümmetin kayıp malını tekrar İslam'daki yerine kavuşturdu. Ve içinde adının anılmasına izin verdiği, direkleri tevhid üzerine kurulu olan bu evi temizledi. O ev ki babanız İbrahim aleyhisselamın vatanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta mabedi, müminlerin ise ilk kıblegahıdır. Kadisiye günlerini, Yermük vakasını ve Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimizin hücumlarını tekrarladınız. Size ihsan edilen bu nimeti takvayla muhafaza ediniz. Kim takvaya tutunursa selamete kavuşur. Nefsinize uymaktan kaçının. Sakın ola ki şeytan size bu zaferi kılıçlarınız ve atlarınızla kazandığınız fikrini vermesin. Çünkü zafer ancak ve ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ey Allah'ın kulları! Bu şanlı zaferle şereflendikten sonra, büyük bir çabayla dokumasını yaptıktan sonra onu söken kimse gibi olmayın. Masivaya düşkünlüğünüz olmasın. Cihat, sonra yine cihat. O cihat ki Allah katında en makbul ibadetlerden ve müminlerin en güzel adetlerindendir. Allah'ın dinine yardım ediniz ki Allah da size yardım etsin. Sultan Selahaddin harpte müşkül duruma düştüğü bir günün gecesinde Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etmiştir. Allah'ım, bilirsin ki ben şöhret veya mevki için harp ediyor değilim. Tek gayem senin ismini yüce tutmaktır. Böylece yeryüzüne senin adaletini, ahlak ve fazileti yaymaktır. Bütün kuvvetimiz kesildi. Biz sadece sana güveniyoruz. İmanımızda bir sarsılma yok ve olmaz da. Senden Bedir günü indirdiğin yardım gibi bir yardım diliyorum.
Tarihimizde örnek bir idareci ve güçlü bir komutan olarak zikredilen Selahaddin Eyyubi, ilmi yönüyle de dikkat çeker. Astronomi, matematik ve geometri gibi fen ilimleri okumuş, İslami ilimlerde özellikle fıkıh ve hadis alanında derinleşmişti. Selahaddin Eyyubi'nin ilme olan düşkünlüğü o derecedir ki, Nureddin Zengin'in kendisini amcasıyla beraber Mısır'a gönderme isteğini başta kabul etmemiş, ilimle meşgul olmak istediğini dile getirmiştir. Mısır'da Fatimilere karşı mücadele eden pek çok İslam idarecisi olmasına rağmen Fatimi hilafetini kaldırmayı başaran kişinin Sultan Selahaddin olması da ilimdeki liyakatıyla ilgilidir. Fatimilerin fetva makamı olan El-Eser Medresesi'nin ilmi sahada mağlup edilmesinden sonra ehli sünnet akidesine uygun medreselerin yaygınlaştırılması Sultan Selahaddin'in bu konudaki başlıca icraatı olmuştur. Avrupalı tarihçilerin de dikkatini çeken Sultan Selahaddin'le ilgili tarihçi akademisyen Sobernheim şöyle der: zekası ve dindarlığı üzerine kurulan iktidarı sarsılmaz bir haldeydi. Her türlü hırs ve tamah ona yabancıydı. Biri Fatimi halifesi, diğeri Nureddin Zengin'in ölümü olmak üzere iki defa büyük servet kazanma imkanı eline geçti. O, Fatimi halifesinin servetini askerlerine dağıttı ve Nureddin'in servetini oğlu İsmail'e bıraktı.

Hristiyanlara zulmetmeyen Sultan Selahaddin'in askeri başarılarından sonra Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki münasebetler daha da gelişti. Selahaddin hiçbir askeri harekatta boşa kan dökmemiş ve çoğu zaman esirleri serbest bırakarak veya mağdur olanlara el uzatarak âli cenap bir şahsiyet olduğunu göstermiştir. Küfre karşı cihat gayretinin yanında adalet ve merhametiyle Müslüman idarecilere örnek olan Selahaddin Eyyubi 1193 yılında Şam'da vefat etmiştir. Vefatından hemen önce verdiği bir emir üzerine askerlerden bir grup sultanın kefenini bir mızrağın ucuna takıp Şam sokaklarında dolaştırırken münadiler şöyle bağırıyordu: "Ey ahali! Sultan Selahaddin ölüm döşeğinde. Yanında bu bez parçasından başka bir şey de götüremeyecek. Allah'a kullukta gevşeklik göstermeyiniz." Selahaddin Eyyubi'nin vefatından 724 yıl sonra 11 Aralık 1917 tarihinde Şam'a giren işgal orduları komutanı Edmund Henry Allenby asırların kiniyle Sultan Selahaddin'in türbesine girer. Kabrine tekme atarak batının ve batılın bütün çirkinliğiyle şu sözleri söyler: "Haydi kalk Selahaddin, biz yine geldik." Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh, batıla karşı verilen mücadelede bugün de müminlerin kendisiyle ümit tazelediği şahıslardandır. Allah-u Teala'nın en hayırlı ümmet olarak zikrettiği İslam ümmetiyle Mescid-i Aksa'nın kucaklaştığını görmek niyazıyla.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere topluma arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir,